0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödül alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Sinema oyuncusu Yiğit Dören'e sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolarda bir içki markasının görünmesine para cezası verilmesi tartışma yarattı. Paylaşımlarının reklam veya ticari amaç taşımadığını savunan Dören, cezanın iptali için itiraza bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı, Dören'in sosyal medya hesabında yayımladığı fotoğraf ve videolarda içki markasının görünmesini alkolü içki reklamı ve tanıtımı kapsamında değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda oyuncuya 82.244 lira idari para cezası uygulandı. Dören, sosyal medya paylaşımlarında içki markasının görünmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 82.244 liralık idari para cezasına itiraz etti. Cezanın iptali için Muğla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Dören, herhangi bir alkolü içki firmasıyla ticari ilişkisi bulunmadığını söyledi. Avukatları aracılığıyla itiraza bulunduğunu belirten Dören, mahkemenin cezayı iptal edeceğini umduğunu ifade etti. Peki cezanın yasal dayanağı var mı? Türkiye'de 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnt Hisarı Kanunu'nun 6. maddesi, alkolü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamını ve tüketicilere yönelik tanıtımını yasaklıyor. 2026'da yapılan değişiklikte de üretici, ithalatçı ve pazarlamacıların marka, amblem ve logolarıyla çeşitli etkinlik ve yayınlarda destek vermelerine ilişkin yasaklar genişletildi. Marka görünmesi tek başına yeterli mi? Bir paylaşımda alkolü içecek markasının tesadüfen veya doğal olarak görünmesi tek başına bunun mutlaka reklam veya tüketiciye yönelik tanıtım olduğu anlamına gelmeyebilir. Hukuki değerlendirmede paylaşımın bütünü, markanın nasıl gösterildiği, markaya özel vurgu yapılıp yapılmadığı, paylaşımın içeriği, amacı ve varsa ticari bağlantı gibi unsurlar önem kazanabilir. Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e konuşan idari hukukçusu Profesör Doktor Metin Günday, kişisel sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ve paylaşımda yer alan ürünlerin reklam kategorisine kabul edilmesinin yanlış olduğunu anlattı. Kişisel hesaplardaki paylaşımlara reklam gerekçesiyle para cezası verilmesinin hak ve özgürlüğün hiçe sayılması ve sosyal yaşama müdahale olduğunu söyleyen hukukçu Metin Günday şunları söyledi.
2: Birincisi, yani bir kimsenin bu şekilde sosyal medyada böyle bir paylaşım yapması, değil mi? Ne bir reklam yasağı sayılabilir? Çünkü bir belli bir ürünün reklamını yapmıyor. Belli bir ürünün lehine veya aleyhine bir reklam yapmıyor. Dolayısıyla reklam mevzuatına aykırılık teşkil etmez. Dolayısıyla o nedenle bir idari yaptırım kararı alınamaz. İkincisi, kabahatler kanunu çerçevesinde de yani alkol tüketmesi bir insanın başkasının huzur ve sükûnunu bozacak davranışlarda bulunmamak kaydıyla alkol tüketmesinde hiçbir yaptırım yok. Kendisinin özel yaşamını göstermiş oluyor. Özel yaşamını ne şekilde özel yaşamını sürdürdüğünü gösteriyor. Daha açık bir şekilde anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir hak ve özgürlüğe müdahaledir bu. Bir hak ve özgürlüğün hiçe sayılmasıdır. Yasal hiçbir dayanağı yoktur. Yasak hayır yasak değil. Kime, hangi yasaya göre verdiklerini bilmiyorum. 81 bin lira veriyorlar. Göre mi veriyorlar? Reklam yasağına aykırı hareket ettiğinden dolayı veriyorlar bunu. Reklam yasağına aykırılıklar veriyorlarsa burada reklam yasağı yok. Reklam yasağını ihlal eden bir davranış yok. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle böyle bir yaptırım kararı alınmasının hukuki dayanağı yok diyebiliriz. İki, buna karşı da dediğim gibi itiraz edebilir bu karara. İtiraz mercii de idare mahkemesidir. Ve dolayısıyla bakalım iş itiraz edildiğinde itiraz merciği de karar verecek. O KVK onu da ihlal söz konusu. Kişisel verilere korunması hakkındaki mevzuatı da aykırılık değil. O kendi hayatını paylaşıyor ya. Değil mi? Anayasaya göre de zaten böyle bir yetkisi var devletin. Buna ilişkin mevzuat da var. Örneğin bir küçüklere alkollü içecek satılması yasaklanıyor. İkincisi, gece 10'dan itibaren alkol satışı yasaklanmış. O yasağa riayet etmeyen satıcılar, alıcılar hakkında yaptırımlar var kanunda. Eyvallah. Bunların hiçbir tanesi bir şey demiyoruz. Çünkü yani alkol sağlığa zararlıdır. Özellikle gençlerin bu böyle bir alışkanlıktan korunması veya böyle bir alışkanlık edinmemeleri sağlamak devletin ödevidir. Buna da bir şey demiyoruz. Ama bunlar bir sosyal medyada bir kimsenin özel yaşamından bir kesiti paylaşması, değil mi? Olay bu. Yasal, bunun hiçbir şeyi yok yani. Hiçbir mevzuat hükmünün ihlal eden bir yanı yok. Hiçbir şey yok. Tanıtım yapma yok. Şey yok. Böyle bir amaç yok. Yani böyle bir kastı yok adamın, değil mi? Yani şimdi bir video çeker, videoyu yayınlar sosyal medyasında ve onu yayınlarken de orada belli bir alkol içeceğin reklamını yapar. Onun öteki alkol içeceklerden daha kaliteli olduğunu ileri sürebilir. O zaman reklam tamam. Ama burada o da yok. Yani onu tam bilemeyiz, mahkemeye karar verdi ama ben kendi kişisel düşüncemi söyledim. Doğal olarak bu böyle bir ceza ya iptal cezaya itiraz edildiğinde bu itirazı kabul edip cezanın kaldırılması gerekir. Yaptırımın kaldırılması gerekir.
1: Radyo Sputnik'e konuşan hukukçu Metin Günday, sinema oyuncusu Yiğit Dören'e verilen cezanın hiçbir yasal dayanağı olmadığını söyledi. Verilen cezanın idare mahkemesine yapılan itiraza iptal edilmesi gerektiğini söyleyen hukukçu Metin Günday, yapılan paylaşımın mevzuattaki hiçbir hükmü ihlal etmediğini belirtti. Sinema oyuncusu Yiğit Dören'e sosyal medya paylaşımlarında bir alkol markasının görünmesi nedeniyle 82.244 lira idari para cezası kesildi. Radyo Sputnik'e konuşan hukukçu Metin Günday, Dören'e kesilen cezayı yorumladı. Günday, kişisel sosyal medya paylaşımlarının reklam kapsamında değerlendirilmesinin hukuki dayanağı bulunmadığını ve cezanın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
1: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine Yapay Zeka Günü'nde sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bunları söyledikten sonra isterseniz konuğumuza merhaba demeye başlayalım. Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Nihan Kalkandeler Özdin. Merhabalar Sayın Hocam.
2: Merhabalar Serhat Bey.
1: Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Böyle kısa bir zaman diliminde kabul ettiğiniz için gerçekten de. Ama konularınız çok önemli gerçekten de. Bu konuları siz verince ben çaresiz kalıyorum. Sizi peşinize düşürmeyi yapamıyorum. Çünkü hep biz şeyi konuşuyoruz. Şimdi yapay zeka değişik kariyer kapıları açacak herkes için. İşte bunların içinde doktorları saydık. İşte ne bileyim matematikçileri saydık. Bilgisayarcıları saydık. Muhasebecileri saydık. Ama sosyal bilimcilere böyle çok fazla geçirmemiştik. Siz çok enteresan bir tez ortaya koydunuz. Gerçekten de sosyal bilimcilere de yapay zeka çok kariyer kapıları açıyor dediniz. Biraz buradan başlayalım isterseniz.
2: Tabii ki. Ben de çok teşekkür ediyorum beni yayınınıza davet ettiğiniz için. Çünkü gerçekten çok önem arz eden bir konunun tam ortasındayız. Sosyal bilimlerde bu konu dahiline dışlamak mümkün değil. Çünkü sosyal bilim deyince biz toplumu ve insanı anlamaktan bahsediyoruz. Toplumsal şartları konuşalım diyoruz. Ama yapay zekayı bir şekilde ötelemek ya da hariç tutmak mümkün değil. Hayatımızın bir parçası. Çünkü biz gerek eğitimde, müfredatta, gerek insanı anlamaya yönelik toplumsal analizlerde aslında yapay zekanın ne kadar bizi bir noktada belki ele geçirdiğini görmeye başladık. Buna da kayıtsız kalmak mümkün değil. O yüzden de aslında bu konuda sizinle konuşmak beni de çok heyecanlandıran bir şey oldu.
1: Evet, şimdi sosyal bilimler deyince tabii insanların kafasında böyle bir sürü şey uyanabilir ama aslında sosyal kelimesi bizim yaşam alanımızın neredeyse tamamını dolduruyor. Tabii. Yani hayatımızı ilgilendiren her şey bunun içinde var. Şimdi yapay zeka deyince de genelde insanlar dediğin gibi matematik, teknoloji falan düşünüyorlar, böyle tıp falan düşünüyorlar ama o desenleri yakalama kapasitesi belki sosyal bilimler için çok enteresan kapılar açıyor değil mi Sayın Hocam?
2: Evet evet, biz şimdi biraz o zaman merceklerimizi, gözümüzü, ilgimizi işte psikolojiye, sosyolojiye, felsefe, tarih gibi bölümlere çevirelim. Biraz orada aslında ne demek istediğimizi biraz somutlaştıralım dilerseniz. Çünkü hani psikoloji dediğimiz zaman bir şekilde insanı anlamak diyoruz, insan psikolojisi diyoruz. Sosyoloji dediğimiz zaman toplum bilim diyoruz, tamam buraya kadar hepsi tamam. Tarih dediğimiz zaman zaten o tarihsel süreçlerdeki tüm giriş gelişme sonuç aslında kopmaz bir bütünü oluşturuyor bizim için. İşte zaten yapay zeka çağının ortasında biraz da belki bağımlılıkları konuşmak lazım. Bunun böyle çok ince bir çizgisi var. Ondan zarar görmemek, onun bizi ele geçirmesine mani olmak ama onsuz da olamamak gibi bir çizgi. Çünkü yapay zeka kullanmaz isek aslında biz çağın gerisinde kalmış da oluyoruz. Bu bahsettiğim az önceki psikoloji, sosyoloji, felsefe, tarih gibi alanlar aslında ister istemez bizi bugün yapay zekayı öğrenmeye, kullanmaya, nedir ne değildir sorgulamaya itiyor. O yüzden biz de işte neden sonuç ilişkisini kurmaya çalışıyoruz. Çözüm üretmek için aslında kullanma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü hayır ben yapay zekayı kullanmayacağım. Çünkü insan dokunuşuna ve de yapay

0: zekasız bir tarih okumaya ihtiyacım var dediğimizde aslında bir tarafımız böyle eksik kalmış oluyor. Biz o eksikliği tamamlamaya ama doğru kullanmaya çabalıyoruz.
1: Peki şimdi mesela yine sizin üniversitenizden, Üsküdar Üniversitesi'nden hocalarımızla konuştum. Mesela tıp bölümünden hocalarla konuştuğumda patoloji bölümünde mesela kanserli hücre sayımını artık bir doktorun yani 25 senelik bir hocamızın elle tıkır tıkır mikroskopla yapmasının yanlış olduğunu, yapay zekanın bunu bize verebileceğini söylemişlerdi.
0: Tabii.
1: Hakikaten de enteresan bir kullanım açısıydı. Sosyal bilimlerde bunu nasıl ve nerelerde kullanıyorsunuz Sayın Hocam?
0: Bir kere ben zaman yönetimi diye bir başlık koyayım mesela şu
1: Oo,
0: konuşacaklarımıza.
1: süper.
0: Bize zaman yönetimi bağlamında çok ciddi imkanlar sunan aslında bir yol arkadaşından bahsediyoruz. Mesela bizim için literatür taramak çok önemlidir. Literatür ne demiş, kuramlar ne demiş. Bazen yıllar öncesine gideriz, yıllar öncesinde ne olmuş ve biz bugün hangi sonuçlarla yüz yüzeyiz. Bunun ilişkisini kurmak isteriz ama bugün bir kütüphaneye gidip o kitapları okumanın, belki solumanın tadı ve keyfi bambaşkayken artık parmaklarımızın ucunda bize tüm literatür taşıyan bir imkanlar dünyası var. Bunu eğer bir rehber olarak doğru kullanırsanız, akademik anlamda da kendinizi geliştirmeniz ve de bu anlamda aslında gidip de nasıl araştıracağım kaygısını ve de zaman yönetimini aslında kendi kontrolünüzde tutmanız mümkün. Bu anlamda aslında biz kültürel mirası dijitalleştirmiş oluyoruz ve bu çok kıymetli. Tarihimiz çünkü çok kıymetli verilerle dolu. Biz buna birçok farklı sosyal perspektiflerden bakıyoruz ve bunu teknolojiyle aslında harmanlayıp yoğuruyoruz. Ve ne olursa olsun bir sosyal bilimci aynı diğer kıymetli hocalarımızın yorumladığı gibi teknolojiyi ıskalamasın derken biz aslında şunu da hep vurguluyoruz. İnsanı da aslında bir kenara bırakmayalım. Çünkü insanın akıllı, duygusu çok daha aslında yapay zekayı güçlendiren bir faktör. Akademik yazım ve de araştırma yöntemleri bağlamında, veri okuryazarlığı bağlamında biz sosyal medya, sosyal anlamda yapay zekadan çok ciddi aslında katkı alıyoruz. Çünkü kendimizi güncellemek gibi bir ödevimiz var. Hem öğrencilerimize karşı hem de toplumu anlamaya karşı. Bu yüzden de tabii ki bizler işte şey biliriz değil mi? Algoritma dediğimiz bir şey var. O algoritmaları bile aslında doğru yorumlayabilmek ve de sosyal medya kültürünü doğru anlayabilmek, dezenformasyondan da kendimizi sıyırabilmek için yapay zeka ile tanışmaya ve ona bir şekilde aslında kendimize adapte olacak şekilde kendimizi adapte etmeye ihtiyacımız var.
1: Bu süper bir şey. Peki mesela siz hoca olarak bilgi derleme, yani toplama demiyorum, derleme anlamında bundan faydalanıyor musunuz kendi işlerinizde?
0: Tabii ki bana zaman kazandıran bir rehber olarak kesinlikle yapay zekaya bazı zamanlarda teşekkür ediyorum. Çünkü hızlı aksiyon almamız gereken zamanlar olabiliyor. Ve de aklınıza bir anda bir ilham perisi düşüyor ve de diyor ki şu alanı araştırmam lazım. Çünkü hani toplumu araştırmak diyoruz ve toplumumuz gerçekten her an üzerine çalışılması gereken bir veri havuzu gibi. O yüzden o havuzun içerisine biz de dahil olabilmek adına hemen bir yapay zeka aracına bu konuda neler yapılabilir diye soruyoruz mesela. Ya da bu konuda daha önce ne gibi çalışmalar
1: Çok güzel.
0: yapılmış ve ben nasıl fark yaratacak bir çalışma yapabilirim? Nasıl farkındalık sağlayacak bir seminer, ne bileyim bir eğitim, belki bir panel, bir konferans, öğrencilerin de hatta dahil olabileceği nasıl bir çalışma yapılabilir? Bu gibi önerileri aslında yapay zeka çok güzel karşınıza çıkartabiliyor. O yüzden de kullanılması konusunda aslında destekçilerden bir tanesi. Tabii ki bunu insanı dediğim gibi ikinci plana atmadan kullanmak çok ayrı bir öneme sahip. Öğrencilerimizi de biz bu arada sürece dahil etmeye çalışıyoruz. Örneğin işte projelere onları dahil ediyoruz. Proje yazımı konusunda teknolojiyi kullanabilmeleri ve de akademik yazmaya yatkınlık kazanmaları için şu konuda bir serbestlik sağlıyoruz. Yapay zekadan destek alabilirsin. Çünkü bazen iki cümleyi bir araya getirirken küçük nüansları atlayabiliyor öğrencilerimiz. Bazen heyecandan, bazen acemiliklerinden. Ama diyoruz ki siz yapay zekaya tamamını değil, sadece fikir alacağınız kadarını bırakın. Ondan sonrası zaten o fikri aldıktan sonra geliştirmek sizin zihninizde, sizin yaratıcılığınıza kalmış. Hala yaratıcı tarafta olan bence biziz ama o bizim için bir hız makinesi aslında. O yüzden kıymetli ve es geçilmeyecek bir etkiye sahip.
1: Peki yani çevreden benim görebildiğim kadarıyla mesela bir şey yaptığımız zaman ya bunu yaparken ben bilgileri yapay zeka ile derledim dediğimizde herkes Aa, yapay zeka ile mi yaptım tamam filan deyip böyle bir şeyleri düşüyor, yüzleri düşüyor. Yani
0: Evet,
1: yapay
0: doğru.
1: zeka ile yapılmış her şey kalitesizdir gibi böyle bir algı var etrafta. Bu algıyı nasıl kıracağız? Biz her haftada 3 program, 3 saat yaparak bunları kırmaya çalışıyoruz gerçi ama yani sizin ağzınızdan bunu duymakta fayda var. Yani doğru şekilde, doğru bir araç olarak kullanırsak yapay zeka o kadar da küçümsenecek bir şey değil gibi geliyor bana.
0: Evet, ben de bu cümlenizin altına adımı imzamı atarak isterseniz sizi desteklemiş olayım. Çünkü evet,
1: Süpersiniz.
0: onu doğru kullanmak dediğimiz noktada şöyle bir şeyi anlatayım size. İlk yapay zekanın öğrencilerimiz tarafından kullanıldığında onların zihnindeki algıyla nasıl yola çıktıklarını ve nasıl yanıldıklarını kısaca anlatmak isterim. Bir
1: Lütfen.
0: öğrenci grubumuza ödev verdik. Şu alanı araştırın diye. Ve de tabii ki
1: Evet.
0: toplumsal meselelere eğilecekler araştırmalarında. Öyle bir ödev geldi ki karşıma. Yapay zekanın hani prompt dediğimiz bazı böyle formüller
1: Of of of.
0: verirsiniz ona ve
1: Evet.
0: ona göre size bir şeyler döker ya, hiçbir şeyi okumamış,
1: Evet.
0: hiçbir şeyi silmemiş ve karşımıza öyle bir ödev getirdi. Sonra dedik ki, sence böyle mi olmalıydı? Sen yapay zekayı yanlış kullanan ve hatta etik anlamda da bir ihlale sebebiyet veren çalışma yapmışsın. Bazen yapılan yanlışlar en doğru öğrenme yolu diyebilirim aslında. Çünkü biz bu gibi yanlışların önüne geçerek, bu gibi yanlışları önleyecek akademik ve de etik çalışmalar yaparak yapay zekayı öğrencilerimiz ve tabii ki biz akademisyenler tarafından da doğru kullanmayı aslında aktarmış oluyoruz. Bu yüzden de başta ürkülen bir şeye dönüşse de bu, acaba işte çok ne bileyim sizin az önce bahsettiğiniz gibi ön yargı uyandıran bir şeyden aslında gayet sağlam temellere dayanan güçlü bir çalışmaya dönüştürmek elimizde. Öğrencilerimiz bu anlamda çok ciddi bir ivme kazandılar. Tabii ki hiç bırakmamak gerekiyor peşini ve de o etik ilkelerden hiç ayrılmamak gerekiyor. Suistimal edilebilecek ya da yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek de bir özgürlük alanı çünkü bu. Ama işte o
1: Evet.
0: özgürlüğü kendi insan zihni ve yaratıcılığımızla yönetmek lazım. Önyargıları böyle böyle yavaş yavaş zaman içerisinde bence yok edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle haklısınız Sayın Hocam. Bir de yani şöyle bir şey var. Mesela ben görüyorum akademide şeyi vardı. Benim çok arkadaşım, çok dostum oldu. Master süreçlerinden doktor hatta profesörlük tezlerine kadar o tezlerin yazımında yanlarında bulunduğum dostlarım oldu. Şimdi en çok büyük uğraşları inanılmaz kitaplar okuyorlar vesaireler yapıyorlar. Bu dipnotları yerine yerleştirmek için verdikleri çaba gerçekten de 18 kitap okumaya bedel bir çalışmaydı. Yani bunları mesela bu işin tırnak içinde söylüyorum amelilik tarafını yapay zeka yaptırmakta ne gibi bir sorun olabilir bilmiyorum.
0: Aslında yapay zeka bu anlamda güzel bir yardımcı. Çünkü mesela bütün birikiminizi o metne verdikten sonra o küçücük detaylar sizi yorabiliyor. Ve de bir tezi
1: Evet.
0: yazmanın yorgunluğunun üstüne dediğiniz o işte iş yükü, amelelik diyelim sizin tabirinizle.
1: Yani kusura bakmayın tabir için.
0: Yani sevimsiz bir boyuta taşıyabiliyor aslında bizleri ve
1: Evet.
0: ikiz zaman öğrencilerimizi. Biz de diyoruz ki bu kadar kaygılanmayın sevgili öğrencilerimiz, arkadaşlarımız lütfen bunun kullanabileceğiniz yapay zeka aracıları ve programları var. Hadi onları öğreneceğimiz programları bir tanıyalım. Hadi bunların eğitimini yavaş yavaş alalım ve bunları hayatımıza dahil edelim. Ve o zaman diyorlar ki hem yeni bir şey öğrendik hem de gerçekten bu bizim için bir işte iş yükü olmaktan çıktı. O yüzden yapay
1: Evet.
0: zeka dediğimiz şey sadece bir şeyi araştırmak değil, araştırmanın içindeki o detayları kolaylaştırmak için de harika bir aracıya dönüşüyor.
1: Ve bize düşünmek için vakit kazandırıyor. Daha yaratıcı olmak için vakit
0: Tabii
1: kazandırıyor
0: ki.
1: gibi hissediyorum ben.
0: Kesinlikle. Evet, doğru
1: Peki
0: düşünüyorsunuz tabii.
1: son olarak size şunu da sormak istiyorum efendim. Yani özellikle şimdi üniversite seçim zamanları tabii gerçi herkes seçimini yapmıştır bu saate kadar ama şunu ben görüyordum mesela çevremde, yakın çevremde de insanlar içinde yapay zekanın olduğu bölümlere yönelmek istiyorlar ve bunun içinde daha çok teknik, sayısal bölümlere gidiyorlar ama benim sizden görebildiğim kadarıyla ve sizin üniversitenizden insanlarla konuştuğumda görebildiğim kadarıyla artık her bölümün içinde mutlaka bir yapay zekaya dokunan taraflar var.
0: Tabii ki. Müfredatımızı güncelliyoruz. Hani az önce de böyle satır arasında belki küçücük bir kelime olarak geçtim ama güncel kalmak bizim
1: Evet.
0: için önemli. O
1: Evet.
0: yüzden bu bahsettiğim tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji, siyaset, bilimi gibi programlar belki içinde sanki herhangi sayısal bir şey barındırmıyormuş gibi düşünülebilir ama biz sürekli olarak aslında bu yapay zeka okuryazarlığı, yapay zeka etiği, işte dijital toplum araştırmaları gibi birçok şeyi, araştırma yöntemleri derslerimizin içerisine de kattığımız tüm yapay zeka aslında atışlarını nokta atışlı şekilde öğrenciye veriyoruz. Ama bunun yanı sıra yönetim bilişim sistemleri programımız ve aynı zamanda İngilizce mütercim tercümanlık bölümümüz içerisinde o çeviri teknolojileri noktasında yapay zekanın süper. Aslında daha ciddi ve de göze dokunur payı var. Bekleriz öğrencilerimizi, tanışsınlar bütün yapay zekanın mevzuatımız ve de bölümlerimizin içeriğiyle.
1: Sayın Hocam, sizin gibi aydınlık ve bütün yeniliklere açık hocalarımızla tanışmak, konuşmak gerçekten de bana huzur veriyor. Onları, sizin sesinizi dışarıya duyurmak da çok önemli. Çünkü biraz biz hani uçan kedi çizdim, ne kadar güzel olduğu falan yapay zeka haberlerinden bu taraflara doğru gitmeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katkınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir konuşma oldu bence. Ümit ediyorum faydalı olmuştur.
1: Çok sağ olun Sayın Hocam. Saygılar sunuyorum.
0: Saygılar, iyi günler.
1: İyi günler. Evet, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Nihan Kalkandeler Özdin'le konuştuk efendim. Evet, bunlar hep aklımızda kalması gereken şeyler. Yani yapay zeka yaparsanız çok kötü olur, yapay zekayı kullanırsanız şöyle kopyacı olursunuz filan dışında, yapay zekanın bizi hızlandıracağı yerleri bulup bizi daha zeki hale getirecek ya da daha hızlı çalışır hale getirecek, bizim yaratıcılığımıza vakit bulacak hale getirecek şeyleri ortaya çıkartmak da bizim görevimiz olsun efendim. Hep birlikte bunu yapacağız. Şimdi isterseniz haydi yavaş yavaş yapay zeka haberlerine doğru geçelim. Neler oluyor, neler bitiyor, bunlara hep birlikte bakalım efendim. Şimdi benim gördüğüm bence en önemli yapay zeka haberlerinden bir tanesi şu: Google'ın yapay zekasının başına diyelim, yani üst taraflarına, yönetim kısmının oldukça üst taraflarına bir Türk mühendis geliyor, bir ODTÜ'lü mühendis geliyor efendim. Şöyle, Google'da bir yapay zeka konusunda bir değişiklik yaşandı, değişim yaşandı. Orada bayağı bir gitmeler gelmeler oldu. Google DeepMind'ın kurucusu ve uzun süredir CEO'su olan Devris Hassabis günlük yönetimden çekilme kararı aldı. İşte Hassabis bundan sonra Alphabet'in baş bilim insanı olarak daha uzun vadeli ve yapay zeka ve bilim çalışmalarına odaklanacağını belirtti. Google DeepMind'ın günlük yönetiminin başına da Koray Kavukçuoğlu geldi. Bu beni çok gururlandırıyor. Dediğim gibi bizim de aynı zamanlarda imtihanlara girmiş, ODTÜ'ye girmiş, ODTÜ'den çıkmış, yurt dışında çok büyük başarılara imza atmış birinin böylesi bir kurumun başına gelmesi mükemmel bir şey. Türkiye doğumlu bilgisayar bilimci, yapay zeka dünyasında yeni ortaya çıkmış bir yönetici de değil bu arada. Hani dün doğdu bugün geldi gibi bir yönetici değil. DeepMind'e 2012 yılında şirket henüz böyle küçük bir araştırma laboratuvarı iken katılmış. Daha sonra şirketin derin öğrenme ekibini kurmuş. Araştırma bölümünün yöneticiliğine kadar adım adım basamak basamak yükselmiş. Google bugün onu kendi ifadesiyle dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanlarından biri olarak tanımlıyor. Bunu biz söylemiyoruz. Hani o bir Türk daha başarılı olmuş falan, böyle biz bunu söylemiyoruz efendim. Bunu Google söylüyor. Google ya, Kavukçuoğlu'nun ekibi neler yapıyor? Ekibinde imzası bulunan işlerden birisi DQN, yani Deep Q Network. Yani işte bu çalışma yapay zekanın o Atari oyunlarını yalnızca ekrandaki görüntülere bakarak öğrenmesini sağlamış modern ve pekiştirmeli öğrenmenin dönüm noktalarından biri olmuş. Yani bir diğeri mesela WaveNet diye bir şey var. WaveNet ne? İnsan sesini doğrudan ses dalgası seviyesinde üreten erken ve çok etkili modellerden bir tanesi. Yani yine döneminin gerçekten de zıplama yapan uygulamalarından bir tanesi. Bugün mesela duyduğumuz doğal yapay zeka seslerinin yolunu açan teknolojilerini kurulumunun başında Koray Kavukçuoğlu vardı yine. Kavukçuoğlu son yıllarda Google'ın en önemli yapay zeka ürünü olan Gemini modellerinin geliştirilmesinde ve bu modellerin Google ürünlerinin içine yerleştirilmesini yönetiyormuş. 2025'te ayrıca Google tarihinde ilk kez oluşturulan Chief AI Architect, yani baş yapay zeka mimarı görevine getirilmiş. Yani bu Google'da ilk kez yapılıyor ve bunun da başına yine bir Türk, ODTÜ'lü bir Türk, Koray Kavukçuoğlu giriyor efendim. Şimdi şu andaki görevi tabii çok önemli. Doğrudan Google CEO'su Sundar Pichai'ye bağlı çalışmaya başladı. Yani öyle ara yönetici bilmem ne filan, bizim böyle kendi ağzımızda büyüttüğümüz filan bir adam değil. Sorumluluğu daha büyük. Google DeepMind'in araştırması, Gemini modelleri ve bunların Google ürünlerine dönüşmesini büyük ölçüde o yönetecek. Neden? Çünkü aslında Google'ın da bakın çok önemli bir değişimden geçiyor Google. Geçmeye çalışıyor diyelim. Yani bazı adımları aksıyor, bazı adımlarda topallıyor filan, ama geçişinde şöyle bir şey var. Dönüşüm yaşıyor. Yapay zeka yapabiliyor muyuz sorusu Google'ın aklında, zihninde dönüp duruyor. Yani yapay zeka aslında yıllardır yapıyor ama şu anda konuşulan şey yaptığımız yapay zekayı OpenAI Anthropic'ten daha hızlı bir şekilde ürüne dönüştürebiliyor muyuz sorusu ve sorunsalı var. Bunu tartışıyorlar aslında Google içinde. İşte Kavukçuoğlu'nun en önemli hikayesi de burada devreye giriyor. 14 yıl önce küçük bir İngiliz yapay zeka laboratuvarına araştırmacı olarak girmiş. O laboratuvar Google tarafından satın alınmış. Yapay zeka dünyanın en önemli teknoloji yarışına dönüşmüş ve bugün Google'ın bu yarıştaki en önemli merkezlerinden birinin yönetiminde kendisi. İşte Google'ın ya yani Google'da yapay zeka yönetimini değiştiren isim olarak da kendisini anabiliriz burada. Yani Demis Hassabis mesela ondan önceki kişi bilim adamıydı. Çok fazla bilim adamıydı ve işi ürüne dönüştürme konusunda sıkıntıları vardı. İşte Gemini'nin direksiyonuna şimdi Koray Kavukçuoğlu geçince biraz daha böyle ürünleşme çabaları hızlanabilir. Ürünleşme süreçleri hızlanabilir. Yani Gemini şu anda ben size şöyle söyleyeyim. Hani çok net kullanan biri olarak söyleyeyim. Bunu da sık sık programlarda dile getiriyorum. Şu anda Gemini biraz laf kalabalığına getiriyor sizin sorduğunuz soruları. Yani diyorsunuz ki abi şu nasıl olur? Bu buradan buraya mı gelir? Şöyle mi olur? Bana bu konuda bir araştırma yap falan. Şimdi Google'ın araştırma gücünü elinde tutuyor Gemini. Ama yani oradan öyle bir yere götürüyor ki sizi. Bir kova konuşuyor. Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ha iyi falan diyorsunuz böyle. Yani 7500 karakter size yazı yazmış ama ortada bir durum yok. Şimdi mesela bunu Anthropic çok iyi yapıyor. Anthropic tak diye böyle yarım sayfada şey veriyor size, özetini veriyor. Ne sorduğunuzu, ne yaptığınızı, işin nüvesini size anlatıyor. İsterseniz daha da uzatabiliyor. İşte OpenAI bu kadar değil ama yeni modelleriyle 5.6 ile mesela 5.5'ten başlayan o süreçte 5.6 ile özellikle gerçekten de sorularınıza etkin ve doğru cevaplar verebiliyor. Ama Gemini burada değil idi. Şimdi Gemini'nin yeni modellerini bekliyoruz. Ya bu arada gerçekten meşgul bir adamdan bahsediyoruz. Yani Koray Kavukçuoğlu gerçekten de çok meşgul, çok koşturan bir adam. Yani böyle yoluna kimsenin çıkamadığı, hatta Google'da çalışanların bile hani 2 dakikanızı alabilir miyiz deyip karşısında geçemediği meşguliyette bir adam. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz bunları efendim. Haydi o zaman bir müzik arasına gidelim. Güzel bir müzik dinleyelim hep birlikte. O müziği dinlerken şöyle bir rahatlayalım, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Efendim, Yapay Zeka programımızda, Yapay Zeka Günlüğü'nde sizlerle birlikteyiz. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi haberlerimize devam edelim. Şöyle haberler var etrafta. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka korkuları araştırılmış. Ben de sizler için bunu derledim biraz. Enteresan çünkü. Neden? Dünya Bankası böyle bir araştırma yapmış. Yapay zeka gelişmekte olan ülkelerde sanıldığı kadar büyük bir işsizlik tehdidi yaratmayabilir diyor. Hatta doğru kullanılırsa bu ülkeler için önemli bir büyüme aracına da dönüşebilir diyor. Bu arada bu haberi Financial Times aktardı. Onun haberine göre işte gelişmekte olan ülkelerde yapay zeka ile tamamen otomasyona uygun işlerin oranı %10'un altındaymış. Zengin ülkelerde ise bu oran 1/3'ün üzerine çıkıyormuş. Yani %30'lara 40'lara geliyor. Yani yapay zekanın işçilerin yerini alma ihtimali gelişmiş ekonomilerde daha yüksek diyor rapor. Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerde asıl etkinin işlerin ortadan kalkması değil, çalışanların daha verimli hale gelmesi olacağını düşünüyormuş. Sağlıkta görüntü analizinden tutun da işte mahkemede dosya incelemeden eğitim, tarım ve hava tahmini gibi alanlarda yapay zeka şimdiden kullanılmaya başladı. Bunu zaten söylüyoruz her daim. Ama işte önemli bir nokta var, maliyet. Her ülkenin milyarlarca dolarlık veri merkezi kurması ya da kendi büyük yapay zeka modelini geliştirmesine gerek olmadığı belirtiliyor. Burada ya biz sizin için yaparız ya nedir aman filan bu Osmanlı dönemindeki biz sizin için ülkenize tren rayı da döşeriz demesine benziyor bence. Yani ülkeleri diyorlar ki yani Amerika ve Çin'le yapay zeka yarışına girmek yerine mevcut teknolojileri kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın diyorlar. İşte orada Amerika'nın ürünlerine gel gel yapıyorlar. Ne de olsa Dünya Bankası. Ama işte orada ne oluyor biliyor musunuz? Ha mesela akil bir kafa yapısı size şunu önerir. Ben size bunu öneriyorum mesela. Şunu önerirdi size. Derdi ki ya açık kaynak yapay zeka modelleri var. Bunlarla kendi işlerinizi nasıl daha ileriye götürebilirsiniz? Bunlara bakın. Mesela ülkenizde devlet gelsin bir veri merkezi kursun. Ve devlet bu veri merkezini yönetsin ve halkın kullanabileceği hale getirsin. Çünkü bunu ne zaman bir özel şirket yapmaya çalışsa gerçekten oradan çok büyük çok yüksek paralar fiiller istiyor. Ve altından kalkılabilir olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla açık kaynakla şu anda gelişmekte olan işlerinizi geliştirip dünya ile aramızdaki mesela eğitim farkını işte ne bileyim teknoloji farkını yapay zeka ile kaldırabilirsek o zaman bizim önümüz çok açılacak. Yani gelişmiş ülkeler çünkü bir adım geriye uzlaşıp ortalama bir şekilde Sertab Erener'in şarkısındaki gibi ortalama bir şekilde bir yere gelmeye çalışıyorlar. Ama biz zaten geriden geldiğimiz için yapay zeka ile kendimizi yükseltme imkanımız çok daha büyük efendim. Buradan isterseniz bir Amerika tarafına gidelim. Amerika hani ne yapıyordu yapay zeka ile ilgili diye her hafta size bunları vermeye çalışıyorum. Amerika yapay zekaya kontroller getiriyor ama işte size söylediğim, az önce belirttiğim açık kaynak kodlu, açık modeller Amerika'ya ne yasak getirirse getirsin kapıdan geçebiliyor. Şimdi Beyaz Saray çok güçlü yapay zeka modellerini devlet denetiminden geçirmek için yeni bir sistem hazırladı. Bunu her hafta size söylüyorum. Yaklaşık 2 aydır söylüyorum. Sistemin ilginç bir istisnası var. Amerikan şirketlerinin geliştirdiği açık kaynak kodlu modeller şimdilik bu kontrolden muaf tutuluyor. Doğrusu da bu zaten. Yani yeni kurala göre devletin asıl dikkat edeceği modeller OpenAI, Anthropic, Google, Gemini falan gibi şirketlerin kapalı yani şirketin nasıl çalıştığını söylemediği kendi kontrolünde tuttuğu gelişmiş sistemler olacak diyorlar. Özellikle siber saldırı, bilgisayar sistemlerini kırma vesaire gibi konularda belirli bir gücün üstüne çıkan modellerin piyasaya çıkmadan önce hükümete test için verilmesi öngörülüyor. Şimdi burada küçük ama çok önemli bir ayrıntı var. Sistem resmen gönüllü bunu yapmaya. Ama Amerikan yönetimi daha önce şirketleri ihracat kontrolleri üstünden müdahale edebildiği için sektördekiler bu gönüllülüğün ne kadar gönüllülük olduğunu araştırıyorlar. Yani şöyle ben size daha açık söyleyeyim bunu. Amerika diyor ki ya bana gönüllü olarak ver, ben seni zorlamayayım bunu vermeye diyor. Şirketler mesela tamam deyip veriyorlar, ama tamam deyip vermezlerse o zaman bütün devlet kurumlarının o yapay zekanın satışı yasaklanıyor. Yurt dışında bu yapay zekaların satışı yasaklanıyor. İşte ne bileyim, gitmeler, gelmeler, fatura kesmeler filan, yabancı, hatta Amerika'da yaşayan yabancıların satışı yasaklanıyor. Ne anladık biz bu işten? Hani gönüllüydü? İşte Amerika'nın ikiyüzlülüğü burada. Dolayısıyla hani Amerika'nın dediği o gönüllülük esasına hiç bakmayın. Öyle bir şey yok orada. Gönüllülük, mönüllülük yok orada. Bayağı bildiğiniz sopayla gönüllü müsün diye kafanıza sopayı kaldırmış dururken soruyorlar size. Size sopayı görünce abi tabii gönüllüyüm demişsin ya. O en gönüllü benim hatta filan diyorsunuz yani. Neyse, bu test kapsamına giren şirketler yeni modellerini hükümet piyasaya çıkmadan önce 30 güne kadar inceleme için açabileceklermiş. Amaç özellikle bankalar, sağlık sistemi ve devlet kurumları gibi kritik altyapılara yönelik yeni siber saldırı yeteneklerini önceden görmekmiş. Fakat açık ağırlıklı modeller için durum farklı diyorlar. Mesela Meta açık kaynak kodlu şeyler koyuyor. Nvidia bu konuda geliştiriciler yapıyor falan, geliştirmeler yapıyor. Beyaz Saray bunun Amerikan açık kaynak zeka ekosistemini büyütmek, küçük şirketlerin ve girişimlerin önünü kesmemek için gerekli olduğunu söylüyormuş. İşte tartışma da burada başlıyor zaten. Çünkü açık model dediğimiz şey bir kez internete çıktığında binlerce kişi tarafından indirilebiliyor, değiştirilebiliyor, başka amaçlarla kullanılabiliyor. Evet, açık kaynak mantığı bu zaten. Yani açık kaynak kullanmamış olanlara bunu söylüyorum. Gerçekten açık kaynak dediğimiz şey şu: siz bir şey yazıyorsunuz mesela, oraya koyuyorsunuz, internete koyuyorsunuz. Onun üstüne birisi kendine göre geliştirmeler yapabiliyor. İsterse o geliştirmeleri o da sistemin içine katıyor. Böylece giderek üstüne koya koya piramit gibi büyüyor o koyduğunuz şey. Bu da çok güzel bir şey. Yani bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu şimdi şu aralar tartışılıyor. Ama kapıya şöyle bir tabela asmışlar: çok güçlü kapalı modeller kontrol edilecek, açık modeller buyursun geçsin. Kapıda şu anda bu yazıyor efendim. Peki o zaman hani ülkeler yapsın, ülkeler neler yapsın, açık modeller falan falan dedim ben size. Şimdi o fikri takiben bir başka haber vereyim. Afrika'da yapay zeka ile uğraşıyor. Doğal olarak herkes yapay zeka ile uğraşıyor, uğraşmak zorunda. Yani bakın, hep söylüyorum size, yapay zeka sadece böyle işte geleceğin uçan UFO'larını tasarlayalım, silah yapalım falan değil. Hava durumunu da tespit edebilirsiniz, susuzluğu da engelleyebilirsiniz. Yapacak çok şey var. İşte herkes için, herkese yapay zeka gerekiyor. Her ülkeye, her boy ve ebattaki ülkeye. Afrika'da da gerekiyor. Ama şimdi Amerika bir tarafta, Çin bir tarafta. Ortada dev veri merkezleri var. Nvidia'nın çipleri var. Milyarlarca, trilyonlarca dolar var. Ve herkes şey diyor, böyle bir kayıkçı kavgası yapıyor. Senin modelin benimkinden daha kötü, benimki daha zeki. Bak bir yaptık programlamada 3 puan, ben daha zeki çıktım bilmem ne filan. Peki tamam. Afrika'da yarış biraz daha farklı gidiyor size dediğim gibi. Yani dünyanın en güçlü yapay zekası hangisi diye sormuyor Afrikalılar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Afrikalılar şunu soruyorlar: hangisini çalıştırmaya param yetiyor? Esas soru bu. Ya adam bir tane yapmış yapay zeka. Of be, uzaya gidiyor, dünyayı dönüyor, bilmem ne filan, tamam. Güzel. Ama adamın yaptığı yapay zekayı almaya benim param yetmiyor arkadaş. Yetmiyor. O yüzden de Afrikalı şey soruyor: abi hangisi daha hesaplı? Hangisiyle ne yapabilirim? O yüzden de Çin'e gidiyor. Dün de bu haberi vermiştim size, hatırlarsınız. Şimdi Çinli DeepSeek, Alibaba'nın Qwen modeli, işte ne bileyim yapay zeka modelleri bütün Çin'in Afrika'da hızla yayılıyor. Bakın, hızla. Bunun sebebi Çin sevgisi, Çin bayrağı çok güzel, üstünde yıldızlar var değil. Fiyat. Amerika karşıtlığı gibi bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Ucuz. Adamlar diyor ki abi bu ucuz. Açık kaynak kodlu, açık. Daha mütevazi bilgisayarlar gibi bir şeyin altyapılarına çalışıyor. Bunları çalıştırmak için ben bir trilyonluk veri merkezi kurmak zorunda değilim. Onlara da bu gerekiyor. İşte DeepSeek'in mesela temel avantajlarından bir tanesi hesaplama maliyeti. Hep böyle geçiyor. İşte Amerika'nın mesela Frontier modelleri var, böyle acayip hesaplar yapıyor falan falan. Ama yani Afrika şartlarında düşünecek olursanız, adamların hani buğday toplayıp bunu ucuza satıp ülkesini geçindirmeye çalıştığı modellere baktığınızda yetmiyor onların parası bunları kullanmaya. Ya o yüzden de mütevazı, açık kaynak kodlu, üstünde bir çalışıp beş verim alacakları modellere gidiyorlar. Çin modeli mesela, AI modeli, kendine uğraş diyor. Al diyor, bak burada duruyor diyor. Afrika mesela yazılımcı için, ikinci seçenek için oldukça cazip. Yani çünkü onlar kendi dillerini uyarlayabiliyorlar. Kendi hastane verilerini geliştirebiliyorlar. Kendi tarım sistemlerine göre bunları sıfırdan eğitebiliyorlar. Bir de verisini mutlaka başka bir ülkedeki sunucuya göndermek zorunda değil. Çünkü düşük yetenekli sunucularda da çalışabiliyor bu. Kendi ülkelerine ucuz şeyler kurabiliyor bu adamlar. İşte ne bileyim, Dubai'ye kurdukları gibi 2 trilyonluk veri merkezi kurmak zorunda kalmıyorlar. Bulut, depolama, altyapı, hepsi beraber. Size yapay zeka lazım mı? Lazım. Tamam, sunucu var, bulut var, network var. Hani hepsini paket yapalım diyor. Çin tak diye bunlara veriyor. İşte yani bu sayede işte Afrika'da ilerleme görülüyor bu yapay zeka alanlarında. Eğer Amerika'nın gemisine binmiş ve ilerlemiş olsalardı bir yere kadar gidebileceklerdi. Bakın, Afrika sana söylüyorum, Türkiye sen anla gibi bir haber gibi algılayabilirsiniz bunu, ama böyle. Yani biz evet buraya Google'la beraber bir veri merkezi kurdurup o veri merkezi üstünde çok güzel, şahane şeyler yapabiliriz. Güzel. Ama biz ülkemizin her tarafını demir ağlarla dört bir yandan, dört bir baştan döşediğimiz gibi yapay zeka ile bunu yapmaya çalışırsak ve bunu Anthropic'in token ücretleriyle, Google'ın bilmem ne ücretleriyle yapmaya çalışırsak bu işin altından kalkamayız. Bizim kendi içimizde yoğurup mütevazı sistemleri yavaş yavaş bir araya getirip ayağa kaldıracak bir yapay zeka devlet politikasına ihtiyacımız var. Ama devlet politikasında, yapay zeka politikalarında bunu gördük mü? Hayır. Onlar dediler ki 1 milyon kişi yapay zeka anlayacak. İşte 110 bin kişi bilmem yapay zeka uzmanı olarak yetiştireceğiz 5 yıl içinde. Ya tamam, yetiştirirsin. YouTube'a bir tane video koyarsın, onu 1 milyon kişi seyreder. Bak ben 1 milyon kişiyi eğittim dersin. Ama olay başka. Bizim şu anda oturup mesela açık kaynak kodlular üstünden mi gideceğiz? Bilmem neyin burada şeyi mi kuracağız? Yeni bir dil modeli mi geliştireceğiz? Biraz bunlara bakıyor olmamız lazım. Yapabiliyor muyuz? Şu anda hayır. Şu andaki bizim şeylerimizin içinde bu yok. Evet, kendi dil modelimiz geliştireceğiz falan gibi bir şeyler var. Ama mesela dil modeli konusunda işte benim gibi insanların 1,5 yıl peşinde koşup da hala tek bir bilgi alamadığı durumlar da söz konusu. Bu da bize şeyi düşündürtüyor. Acaba yok mu ya filan diye düşündürtüyor. Akıl beşer şaşar efendim. Hadi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Ardından Hollywood'a ve öğretmenlere gideceğiz efendim. Oraların çok konuşacak şeyi var. Siz de karar vereceksiniz birazdan. Görüşürüz.

Efendim 80'lerin parçalarına şöyle bir gittik geldik. Oo, aklım nerelere gitti. 80'lerde sinemada filmlerin arasında çalan şarkılardan bir tanesini kardeşlerim bana sundu. Böyle gözümün önüne o zamanın Alaska ve Filigoları geldi. Neyse, ben Serhat Ayan bu arada. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Dedikten sonra hadi yapay zeka haberlerine devam edelim. Hollywood demiştik. Hollywood çok enteresan. Yapay zekayı sevmiyor. Aslında yapay zekayı sevmiyor değil, yapay zekadan nefret ediyor, nefret açıklamaları yapıyor. Yani o yapay zeka için yaptıkları açıklamaları bir insan için yapsalar nefret suçundan içeri alınırlar. O derece sevmiyorlar. Ama aması var, ama kullanıyorlar. Hem de nasıl kullanıyorlar? Hadi gelin bakalım şimdi. Hollywood'u uzun zamandır takip eden bir gazeteci bir Wired dergisine bir röportaj vermiş. Diyor ki yapay zeka artık şirketlerin ofis işlerinde değil yaratıcı süreçlerinde de devreye girmiş durumda. Senaristler mesela sahne fikirleri, mekan tavsiyesi, espri önerileri için yapay zekadan faydalanıyor. Bakmayın faydalanmıyoruz dediklerine, bakmayın nefret ediyoruz dediklerine diyorlar. Mesela ünlü bir dizi yapımcısının senaristleri ChatGPT kullanmadıkları için azarlanmış mesela. Geçtiğimiz günlerde işte en hızlı değişim de animasyon olayında yaşanıyormuş. Mesela storyboard hazırlanmasında, bazı görüntülerin üretilmesinde birçok işte kişi yapay zekaya başvuruyormuş. Netflix mesela geçtiğimiz ay yaklaşık 300 yapımda üretken yapay zeka kullanıldığını söylemiş. Bakın 300 yapım. 300 yapım. Ne demek biliyor musunuz? Yani bunlar devreye girdi. Bir sene içinde devreye girse demek. Hemen hemen her yapım. Senede 300 yeni film görüyor musunuz Netflix'te? Yani bilmiyorum. Neyse. Şimdi bunun en enteresan örneklerinden biri kim? Ben Affleck. Aa diyeceksiniz. Aktör adam ne işi var yapay zeka ile? Öyle değil efendim. Ben Affleck yapay zeka şirketi kurdu ve bu şirket Netflix tarafından $587 milyon satın alındı. Ya Ben Affleck paraya para demedi ya. Şirketlerin teknolojisi çekilmiş görüntüyü yapay zeka ile genişletiyor. İşte ne bileyim eksik kamera açılarını oluşturup onları tamamlıyor. Bazı durumlarda işte pahalı çekimlere gerek kalmıyor. Onları çekimleri yeniden oluşturuyor. Yani Ben Affleck belki de kariyerinin en büyük parasını filmlerden değil, filmleri değiştirecek teknolojilerinden, yapay zeka teknolojilerinden kazanmış. İşte Hollywood'da o kavga da tam burada başlıyor. Yapay zeka bize yardımcı mı olacak yoksa bizi işten mi çıkartacak? Arkadaş şimdi oyuncu ve senarist sendikaları yapay zekanın tamamen yasaklanmasını istemiyor ama bir senaryoda yapay zeka kullanılsa bile insan yazarların kredilendirilmesini yani fiyatlandırılmasını vesairenin dijital oyuncuların da gerçek oyuncuların yerine bedavaya almamasını istiyorlar. İşte mesela özellikle animasyonlardaki bazı teknik işler şimdiden o işleri yapanlar etkilenmiş burada. Yani özetleyecek olursak da şunu söyleyelim. Kimse yapay zekayı sevdiğini yüksek sesle söylemek istemiyor. Ama kimse rakibinin kendinden önce onu kullanmasını da istemiyor. Koşa koşa gidiyor kullanıyor. Hiç var ya öyle bir şey yok ya hiç biz kullanmıyoruz ki falan diyen kimseye inanmayın efendim. Hepsi yalan söylüyor. Neyse. Vallahi şöyle bir şey var, bir öğretmenlere doğru gidelim isterseniz. Öğretmenler yapay zeka ile haşır neşir mi değil mi? Şimdi az önce hocamızla konuştuk, gerçekten de kendisi çok güzel bu konuda açılımlar verdi bize, neyi nasıl kullanmalarına dair. Öğrenciler yapay zekayı keşfetti, sıra öğretmenlerde diyor uzmanlar. Amerika'nın en büyük öğretmen sendikalarından American Federation of Teachers öğretmenlere yapay zeka eğitimi vermek için özel bir akademi kurmuş. İşte yapay zeka hedefleri böyle çıkıyor ortaya. Yani sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi falan çok şey yapmıyor. Buradan geliyor. Neyse, sendika bunun gerekli olduğunu söylemiş çünkü öğrenciler zaten kullanıyor. Amerika'daki araştırmalar gençlerin yarısından fazlasının okul çalışmalarında yapay zekadan yardım aldığını söylüyor efendim. Peki buna karşın öğretmenlerin yalnızca %40'ı okullarında yapay zeka konusunda herhangi bir mesleki eğitim verilmediğini söylemiş. Yani öğretmenlerin derdi sadece öğrenci ödevi ChatGPT mi yaptırdı falan değil. Ya yapay zeka ile ne yapabilirler? Yani ders planı hazırlıyorlar, öğrenci seviyesine göre materyal üretiyorlar, sınav sorusu oluşturuyorlar, işte bir özel desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için içerikleri yeniden düzenliyorlar.
Yani öğretmenin çok işi var. Siz bakmayın etrafta konuşulanlara. Öğretmenler 3 ay yatıyorlar bilmem ne. Hayır, öğretmenler hepinizden fazla çalışıyor. Hepinizden fazla çalışıyor. Çünkü siz bir tane iş düşünürken onlar iş olarak görmediği, kendi çocuğu gibi gördükleri insanları yetiştirmek için çalışıyorlar. Her biri için ayrı ayrı çalışıyorlar. Neyse. Yani bu konuda Türkiye'de bir süreç var mı? İşte yapay zeka eylem planı içinde öğretmenlerin yapay zeka konusunda eğitilmesi doğrudan hedefleniyor mesela Türkiye'de. Ama nasıl yapacak konusu o kadar açıkta duruyor ki. O kadar açıkta ki. Ya kimse bunun altına böyle işte şunu şöyle yapacağız, öğretmene bunu yapacağız, öğretmene ücretsiz yapay zeka vereceğiz, evine götürsün diye bilgisayar vereceğiz falan. Böyle bir şey yok mesela. Öğretmenlere yapay zeka eğitimi vereceğiz diyor. Hadi ver. Hadi ver. Nasıl vereceksin? Ver. Ama nasıl vereceğini bize de söyle de biz de inanalım mesela buna. İşte. Ya mesela UNESCO Microsoft'la KPMG ile birlikte mesela Kenya, Ghana, Hindistan, Malezya, Tanzanya, Uganda'da öğretmenlere ve üniversite eğitim öğretim elemanlarına yapay zeka eğitimi veren bir program yürütmeye başlamış mesela. Ha biz bunu yapıyor muyuz? Ha bizim öğretmenlerimize yapay zeka öğreten bir sistemimiz var mı? Soruyu değiştiriyorum. Bizim böyle bir sistem için ön çalışmamız var mı? Bakın çok indirdim. Çok indirdim seviyeyi. Neyse. Evet. Yapay zeka ne yapıyor? Kendi çöpünden kaçmak için eski kitapları dönüyormuş. Eski kitapları topluyorlar. Eski kitaplarda o artık kendilerinde bulunmayan şeyleri toparlıyorlar oradan. Yani çünkü herkes aynı data ile eğitiyor ya. Biraz da eskiye dönmek istiyorlar. Eski kitaplara gidiyorlar ve eski kitaplarda yazılırken yapay zeka olmadığı için onları böyle okuyorlar, anlıyorlar. İşte bilgilerini geçiriyorlar, kendilerine öğretiyorlar falan. Ama sonra ne yapıyorlar? Yani ha bu arada 2022 öncesinde basılmış kitaplara gidiyorlar. Bu da demek oluyor ki 2022'den sonra bayağı yapay zeka kitabı basıldı. Yapay zeka ile yazılmış kitap basıldı. Neyse sonra milyonlarca basılı kitap satın almışlar mesela. Anthropic böyle bir şey yapmış. 2024 yılında Project Panama adı verilen bir çalışma başlatmış. Milyonlarca kitap satın almış. Sonra kitabın sırtlarını kesmişler. Sayfalarını teker teker ayırmışlar. Yüksek hızlı tarayıcıdan böyle çat çat çat çat çat çat çat çat diye geçirmişler. Dijital kopyalarını çıkartıp fiziksel kitapları ne yapmışlar? Geri dönüşüme göndermişler. Yakmışlar, yıkmışlar. İşte hani şeyde vardı ya Crystal Nacht, kristal gece. O şeylerin, Nazilerin kitap yakma gecesi. İşte onun gibi kitapları yakıyorlar. O böyle bir tur attık geldik sanırım. 1930'lara tekrar geri dönüyoruz. Ama yani şey hani biz bu kitapları aldık okuduk abi tamam ne yapalım yani? Ne yapalım mı diyecekler. Şimdi birilerine geri verirlerse, çocuklara dağıtırlarsa bu kitapları, o kitaplardan da bilgi aldıkları ortaya çıkacak. O yüzden de alıp, okuyup, öğretip yakıyorlar efendim. İşte insanlığın yeni geldiği nokta. Şimdi son dakikalarımızı biraz çocuklarımıza ayıralım istiyorum. Yani çocuklar konusunda hep konuşuyoruz ama biraz çocuklar ve aileler konusuna girelim istiyorum. Şöyle bir dalga geçen bir yazı okudum. Çocuğunuzla konuşmayın, ChatGPT sizin yerinize çocuğunuzla podcast yapsın diyor. Şimdi yapay zeka insanlığın en büyük sorunlarından birini de çözmüş efendim. Çocuğumuzla ne konuşalım konusunu çözmüş. Şimdi OpenAI'dan Sam Altman geçen hafta böyle bir konuşma yaptı. Millet gülmekten yere yattı. Sam Altman oralarda yediği tokadı daya başka hiçbir yerde yememiştir. O kadar çok dalga geçtiler ki Allah kimseyi o pozisyona düşünmesin. Yani çocuğumuzun nelerden hoşlandığını ChatGPT'ye söyleyecekmişiz. Sam Altman bunu söylüyor. Sonra ChatGPT'de bu ilgi alanlarına göre çocuğumuza podcast hazırlayacakmış. Sonra okula giderken arabada hep beraber bunu dinleyecekmişiz. Teknoloji gerçekten de inanılmazmış. Yani peki hani eskiden şunu yapıyorduk ve hala yapıyoruz da. Mesela oğlum bugün okulda ne yaptın? Arkadaşların ne yaptı? İşte öğretmenlerinle nasıl şey yaptın? Maç yaptınız mı? Ne yedin öğlen? Ondan sonra ne bileyim ne çalıştınız? İşte arkadaşlarını sürtüştün mü filan? Bunları konuşma. De ki benim çocuğum Batman sever. Benim çocuğum işte bilmem neyi sever. Şunu sever, bunu sever. O onları sen derle toparla benim çocuğumdan konuş. Sen ne yapacaksın? Hani biyolojik anne, biyolojik baba olmanın sana getirdiği şeyler mesela başka neler?
ChatGPT bunları yapıyorsa sen ne işe yarıyorsun? Söyle bakalım Sam Altman. Aman Sam Altman da diyor işte, aman böyle adamlar çok diyor. Bu adamların iki tanesinden de para kazansak oh fıstık gibi diyor. Ne güzel ya işte. Yani gittiğimiz yer hakikaten ya bu bakış açısıyla gittiğimiz yer çok kötü bir yer ya. Çok yanlış bir yer ya. Neyse gelelim bir daha önce size yine söylediğim konulardan bir tanesine. Şimdi Palantir CEO'su Alex Karp. Arkadaş ne kötü bir adam bu ya. Ne kötü bir adam. Şimdi geliri, şirketin geliri, Palantir'in geliri 1,9 milyar dolara çıktı bu arada. Acayip. Ve 1,9 milyar dolar geliri olan şirket 1,1 milyar dolar kar etti. Bakın kar etti. Şirketin geliri bir yılda %93 artmış. Yani kapitalizm açısından her şey olması gerektiği gibi. Çok yolunda. Sonra Alex Karp çıkıp yapay zeka sektörüne şunu diyor. Siz Marksistsiniz. Ne? Neyiz? Yani şimdi Marksist kelimesi Amerikan siyasi tartışmalarında çok garip bir yerde kullanılmaya başlandı. Ya Allah aşkına ya, yani bir şeyi fazla solcu buluyorsun Marksist. Üniversiteyi sevmiyorsun Marksist. Şirketin de rakibini sevmiyorsun Marksist. Bir kadifede böyle süt içiyorsun, sütün içinde fazla şeker koymuşlar. Marksist mi diyeceksin yani buna da? Hani nereye gidiyoruz abi biz? Ne yapıyoruz yani? Yani en basit haliyle Marx dedim, Karl Marx'ın kapitalizm üstüne geliştirdiği düşünce sistemi. Marx dediğiniz zaman yani Marx'a göre toplumdaki temel çatışmalardan biri üretim araçlarına sahip olanlarla çalışıp hayatını sürdürenler arasındaki çatışma. Yani üretim araçları dediğimiz şey fabrika, makine, toprak, sermaye, işte ekonomiyi üretmeye yarayan şeyler. Şimdi bugünün dünyasına bakarsanız bunu veri merkezleri, dev yapay zeka modelleri, hesaplama altyapısı falan bunları söyleyebilirsiniz. Yani Marx'ın temel eleştirilerinden biri neydi hatırlayalım. Kapitalizm geliştikçe üretim araçları giderek daha az sayıda sermaye sahibinin elinde yoğunlaşabilir. Şimdi Alex Karp'ın yapay zeka şirketlerine yönelik suçlamasına bakalım. Karp diyor ki büyük yapay zeka laboratuvarları müşterilerin bilgisini ve verisini ve uzmanlığını kendi modellerine taşıyor. Sonra modeller güçleniyor ve en sonunda birkaç büyük şirket ekonominin büyük bölümünü kullandığı üretim araçlarını kontrol eder hale gelebilir. Karp bunu açıklarken şey diyor, üretim araçlarını ele geçirmek ifadesini kullanıyor ve buna Marksist tonlar diyor. Şimdi abi kafan karışık. Gerçekten. Çünkü üretim araçlarının birkaç özel şirketin eline toplanması Marksist değil. Marx'ın eleştirdiği şey o. Zaten Marx bunu eleştiriyor. Yani bir grup teknoloji şirketi dev sermaye biriktirip dev veri merkezi olup şey yapıyor. Ve sen bunu Marksistler zannediyorsun bunu yapan adamları. Hayır, onlar kapitalistler. Oradaki eleştirilen şeyler. Yani Marx'ın yazdığı kitapta konuşulan ya da eleştirilen herkes Marksist değil. Yani o kadar saçma ki gerçekten neresinden tutacağımı bilmiyorum. Amerika ve dünya hep birlikte el ele okumadan, yazmadan, ellerindeki yapay zekaya bile sormadan koşa koşa cahilliğe doğru gidiyorlar. Cahillik bu kadar basit olmamalı. Cahillik bile bu kadar basit olmamalı. Diyelim artık programın sonuna gelelim efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın yine aynı saatte buluşalım. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım bugün kalabalık bir ekiple buradayız. Bütün editör arkadaşlarım burada sağ olsunlar. Yayınımıza destek veriyorlar. Çünkü özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Güzel bir yayın gerçekleştireceğiz bugün değerli dinleyiciler. Anlamlı da bir ödül takdim edilecek radyomuza kıymetli dinleyiciler. Biraz sonra konukları burada sizlerle birlikte olacağız. Konuklarımızla birlikte olacağız. Peki konuklarımız kimler olacak? Onları hemen size geldiler. İşte son hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Birazdan da stüdyoya davet edeceğiz. Hanımlar, beyler kendilerini. Konuklarımız bugün itibarıyla değerli dinleyiciler birazdan stüdyomuzda olacak ve Betül Gülbahar, KATKON yani Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar canlı yayında konuğum olacak. Yine sevgili Aydın abi, Aydın Ağoğlu, TÜKONFED, Tüketici Konfederasyonu Başkanı canlı yayında konuğum olacak. Avukat İbrahim Güllü, TÜKONFED, değerli dinleyiciler, bir aynı zamanda KATKON, daha doğrusu kurucu başkanı, TÜKONFED'de başkan vekili, aynı zamanda canlı yayında konuğum olacak hanımlar beyler. Ve Alya Şahin, KATKON genel koordinatörü, canlı yayında konuğumuz olacak. Kadın Federasyonu, Kadınlar Federasyonu ne zaman kuruldu, neden kuruldu, amaç neydi, çalışmalar ne, bunları konuşacağız. Kadınların, değerli dinleyiciler, kadınlar üzerine konuşacağız. Yani hem kendi bu konfederasyonun çalışmaları hem de Türkiye'de kadınlarla ilgili konuları, kendileri ne tür çalışmalar yapıyorlar, hangi dernekler şu anda çalışmalar hangi aşamada, bunları konuşacağız kıymetli dinleyiciler. Biliyorsunuz biz Radyo Sputnik olarak birçok yayınımızda zaten bu tarz yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Desteğimizi de her zaman veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Medya olmanın, radyo olmanın kamuya gerçekleri, doğruları, anlatılmayanları anlatmaya çalışmanın gereği bu kıymetli dinleyiciler. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 24 şehirde canlı yayındayız hanımlar beyler, karasal yayındayız. Bizleri takip edebilirsiniz sosyal medya hesaplarımızda, biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik, oradan mutlaka bizleri takip edin kıymetli dinleyiciler.

0: Ve WhatsApp üzerinden mesajlarınız için WhatsApp numaramız sevgili kardeşim Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Dönüp bir bakmak lazım, halka bir sormak lazım, bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun, bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü orayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın, dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik.

Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında birazdan canlı yayında konuklarım olacak. Dört misafirim olacak. Az önce isimlerini sizlere aktardım. Betül Hanım'ı bekliyoruz. O geldiği anda değerli dinleyiciler canlı yayınımıza başlayacağız. Ben gündemden birkaç başlık aktarmak istiyorum sizlere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Bahçeli'nin görüşmesi olacak. Saat 14'te Beştepe'de bu görüşme gerçekleştirilecek. Bugün bir araya gelecekler. Biliyorsunuz bu terörsüz Türkiye kapsamında değerli dinleyiciler bu görüşmelerin olması zaten bekleniyordu. Bakalım bu görüşmeden sonra açıklama olacak mı olmayacak mı, bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan da terörsüz Türkiye açıklaması geldi. Değerli dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur ifadelerini kullandı. Hanımlar, beyler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama terörsüz Türkiye konusuyla ilgili olarak, gündemdeki konuyla ilgili olarak biliyorsunuz çerçeve yasa teklifi komisyona geliyor. Yarın itibariyle komisyonda olacak. Onu da söyleyelim. Adalet Bakanı Gürlek, değerli dinleyiciler, 2019 yılında Ankara'da aracında başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Hareket Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti değerli dinleyiciler. Bu da gerçekleşen bir görüşmeydi. Kıymetli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olalım. Betül Hanım geldiği zaman hemen alıyoruz değil mi Caner? Harika. Tamam, güzel. Sevgili dinleyiciler, bugün özel, güzel, kıymetli, verimli bir yayın gerçekleştireceğiz burada. Ne olur kulağınız burada olsun. WhatsApp üzerinden mesajlar göndermek isteyebilirsiniz. Lütfen gönderin. KATKON, Kadın Konfederasyonu ve TÜKONFED sevgili konuklarımız burada olacak ama güzel tarafı radyomuza gerçekten çok anlamlı bir ödül takdim edecekler. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hatta ödülü de bir aksilik yaşamazsak sevgili haber müdürümüze Fethi Yılmaz'a canlı yayında değerli dinleyiciler takdim edecekler. Biraz sonra radyomuzda kulağınız bizde olsun. Radyo Sputnik'te olsun. Kıymetli dinleyiciler, 0505 171 66 56 aynı zamanda canlı yayın, daha doğrusu WhatsApp numaramız. Kıymetli dinleyiciler, buradan da mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Saat 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te, 0505 171 66 56 değerli dinleyiciler. Evet, terörsüz Türkiye dediğimiz gibi bugün iki önemli konu, hem Sayın Cumhurbaşkanı'yla hem Devlet Bahçeli'nin görüşecek olması, hem de az önce Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını aktardık. MGK terörsüz Türkiye sürecinde kritik toplantıya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak zirve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 12 maddelik çerçeve yasa teklifiyle sürecin yol haritası ve kurumlar arası koordinasyon değerli dinleyiciler masaya yatırılacak. Onu da söyleyelim. Bu arada bu meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi değerli dinleyiciler 592 milletvekilinin 360'ının imzasını taşıyor. Teklifin 7 Ağustos'ta komisyonda, 9 Ağustos'ta da genel kurulda görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor. Ha, yani buna destek var ama bir tarafta buna eleştiriler yok değil mi? Evet, eleştiriler de bir tarafta var, onu da söylemek lazım. Değerli dinleyiciler, özellikle şehit yakınları, şehit ailelerinin, gazilerin, kıymetli dinleyiciler, sosyal medya hesaplarınızda görüyorsunuzdur, etrafınızda, çevrenizdeki biliyorsunuz yaşananlar, gördükleriniz, tanıdıklarınız vardır, tepkileri de söylemek gerekiyor. 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber İstanbul'da en yüksek taban puanlı puanla öğrenci alan liselerde belli oldu. İstanbul Erkek, Kabataş Erkek Lisesi Almanca'nın Almanca bölümü 500 tam puanla zirveyi paylaşıyor. İlk nakil tercih süreci de bugün itibarıyla değerli dinleyiciler başlıyor. Bu sene yine sınav heyecanı vardı. Öğrencilerin sınav heyecanları vardı. Bir taraftan bu, bir taraftan üniversite sınavları, kıymetli dinleyiciler. Hatta üniversitede
10 Ağustos'a kadar hala devam ediyor. 4 gün kadar daha yerleştirme tercihler için, değerli dinleyiciler, tercihler için vakit var. 10 Ağustos'a kadar sürecek olan bir nedir bu tercih süresi, kıymetli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Ya sıcaklar bu arada fena. Baya baya sıcaklar değerli dinleyiciler. Hani mevsim normallerinin bir tık üstünde gibi duruyor. Özellikle pazar günü yağış geliyor, çok şükür ya. Vallahi. Ondan yana mutluyuz Allah'tan. Mikail'i niye alkışlıyoruz bundan dolayı? Hava durumunu düzelttiği için mi? Tövbe estağfurullah ya. Yani sevgili dinleyiciler, bilemedim ya gerçekten, hani bunu söyleyip söylememe konusunda çok kararsızım. Bunu arkadaşlar, yani Simge bana bir şey söyledi de kulaklığıma, teşekkür etti de, yani ben bizim Mikail dedim ama bahsettiğim Mikail o değilmiş. O kadar söyleyeyim artık yani. Konunun benimle hiç alakası yok. Hatta arkadaşlarımı da çok ilgilendirmiyor. Tamamen Simge'nin haleti ruhiyesi, kıymetli dinleyiciler, hissiyatı. Sabah 5'te evde olmadığını da söyleyeyim. Evet, hani belki lazım olur bu bilgi, soran moran olursa, sabah 5'te evde olmuyorum dedi. Bir de bir işaret yaptı. Hani arayan olursa evde bulamazsınız gibilerinden. Yani biz bir alemiz ya gerçekten, hakikaten. Sıcaklarla aranız nasıl? İyi mi? Ben hiç sevmiyorum. Ya bizim klimalar bugün güzel. Bugün güzel, ferahlatıyor, güzel, serinletiyor. Ne hikmetse, ne hikmetse konuk geldiği zaman biz burada bir acayip oluyoruz. Şıpır şıpır terliyoruz yani. Neyse, pazar günü değerli dinleyiciler, hava muhalefeti rengi değişiyormuş. Alkan beni uyarıyor. Tamam, alabiliriz Alkancığım. Konuklarımızı değerli dinleyiciler stüdyoya davet ediyoruz. Birazdan sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım.

0: trafikte yanlış yapan birini uyardığınızda ne oluyor? Sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Tepki gösteriyor size. Birçoğumuz yaşamışızdır bunu. İETT otobüsünde adam kendini camdan çıkardı dışarı şoför. Ya kardeşim bu kadar sinirli olmaya gerek yok. Sen bir belediyenin, kamunun çalışanısın. İnsanlara hizmet ediyorsun, araç kullanıyorsun. İnsanların can güvenliği senden sorumlu. Senin moralin, motivasyonun, canının sıkkın olup olmaması bunlar çok önemli kriterler. O otobüsteki insanlar için işin gerçeği bu. Hanımefendilerin araç kullanmalarıyla ilgili dalga geçerler. Bizim maalesef toplumumuzda da böyledir. Abi niye dalga geçiyorsun? Son derece dikkatli kullanıyor. Son derece güzel kullanıyor. Kurallara uyuyor. Uymayanlar vardır, ayrı mesele. Ama yani geldiğimiz nokta şu. Trafikte sen uyar bakalım birilerini. Kırmızı ışıkta geçtin diye uyar. Çıkarıyor, el hareketleri yapıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Sen kimsin? Sana mı soracağım? Şu mudur, bu mudur? İnanılır gibi değil. Yani makas atanlar, drift atanlar artık o kadar önemli ki. İnsanın canı sıkılıyor ya. Ya bunların bir de cezasız kalıyor olması gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Umarım düzelir.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: rekoru kırıyor. 3000 metre yürüyüşte Fransız atlet Alice Finot yarışın arkasından da erkek arkadaşına evlilik teklifinde bulunuyor ya. O kadar özel bir evlilik teklifi ki yani bu evlilik teklifini baya baya bir düşünme fırsatı olmuş anladığım kadarıyla. Bu telefonu kaydettirmeniz gerekiyor. Ödediğiniz ücret normalde 31.692 lira ama yeni değerleme oranıyla yeni yılda bu fiyatın 45.953 liraya kadar yükseleceği konuşuluyor. Kazada dur levhasına uymayarak ana yola çıkış yaptığı ve trafik işaretlerine uymadığı ifade ediliyor. Emekli polis memuru İbrahim Bayşu tarafından hazırlanan rapor Fatma Zehra Kınık Demir'in %100 kusurlu olduğunu vurguluyor. Peki ne oluyor? Herhangi bir şey var mı? Yapılan bir işlem var mı? Bir kişi hayatını kaybediyor. Ya Allah aşkına bu yeni karşılaştığımız bir şey değil ki. Türkiye'de biz bu manzaralarla çok karşılaşıyoruz. Adalet, adalet, adalet diyoruz. En önemli saç ayaklarından bir tanesi.
1: Okanaz Dönmek gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve gerçekten şu güzelliğe bakar mısınız? Az kenara çekilsenize, ben de bir bakayım. Siz beyler. Heh, Allah'ım şu güzelliğe bak ya. Çok güzel görünüyoruz. İnanılmaz güzel misafirlerim var. Önce bu taraftan müsaadeniz olursa sevgili beyefendiler, hanımefendilerden başlamak istiyorum. Müsaadeniz varsa.
1: Elbette.
0: Sevgili Betül Gülbahar Katkon, Kadınlar Konfederasyonu Başkanı, hoş geldiniz.
2: Hoş gördük. Nasılsınız diyeyim ben size.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Siz böyle güzel karşıladınız. Teşekkür
0: Ciddi
2: ederim.
0: Ciddi mi ya?
2: Ekibinize bayıldım. Çok Öyle profesyonel mi? Bir ortam. Stüdyonuz çok güzel.
0: Vallahi böyle bayıldım falan demeyin. Biz de gelelim falan derler siz giderken. Gideceğiniz yere bizi de götürün falan derler.
2: Buyurun gelin.
0: Ama hakikaten ekip arkadaşlarım gerçekten çok iyi. Hoş geldiniz. Sizin enerjiniz de çok iyi bu arada.
2: Ay, teşekkür ederim.
0: Çok da şık, çok da güzel görünüyorsunuz. Tekrar teşekkür hoş geldiniz. Ederim. Sevgili Ali Şahin Genel Koordinatör Katkon, siz de hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Aydın Ağoğlu, Aydın abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk astrolistler en son.
0: Sevgili İbrahim Güllü, hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
5: Çok şükür, teşekkür ederiz.
0: Niye böyle bir şey, sessizlik hali oldu anlamadım ya. Beni gördüğünüzde pek sevinmediniz galiba.
5: Yok, Aydın abi konuşacak diye ben bekledim.
0: Aydın abi birazcık mikrofona yaklaşman gerekecek. Bugün kalabalık yayın gerçekleştiriyoruz. Birazcık rahatımız bozulacak, kusura bakma yani.
4: Bu kadar insana süre yetecek mi acaba?
0: Nasıl?
4: Allah İçeride bu radyo izleyicilerine, dinleyicilerine
0: ne yetecek
4: sabır
0: mi?
4: Versin size. Zaman yetecek.
0: Yetirebildiğimiz kadar. Şimdi önce isterseniz konfederasyonumuzdan bir başlayalım. Yani o süreci bir dinleyelim isterseniz. Çünkü orada neler yapılıyor, hangi amaçla kuruldu, şu anda çalışmalar ne alemde. Çünkü güzel amaçlarla kuruldu ve açıkçası sağlam adımlarla da ilerliyor. İsterseniz oradan başlayalım, ne dersiniz?
2: Tabii aslında şuradan başlamamız gerekiyor. Konfederasyonla, hı-hı, federasyonu, derneği, vakıfı ayırmak lazım. Hı-hı. Türkiye'de kadınlarla ilgili tek bir konfederasyon şu çatısı
0: biraz,
2: var.
0: Evet,
2: o da
0: biraz,
2: bizim
0: biraz yaklaşırsak tamam güzel.
2: O da bizim kurduğumuz Kadınlar Konfederasyonu. Çünkü biliyorsunuz konfederasyon olabilmek için bir sürü derneğin federasyonu, federasyonun da ayrı bir çatı altında konfederasyona dönüşmesi gerek. Biz tabii ilk olduğumuz için heyecanlıyız. Bununla beraber biz aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi'yle de en çok partner ve ortak çalışmaları yaptığımız kurum orası. Aynı zamanda ben oranın da yönetim kurulu üyesiyim.
0: Evet.
2: Onlarla çok güzel projeler yapıyoruz. Non profit tamamen. Hı-hı. Devletimize de para harcatmıyoruz. Konfederasyondakileri de çok yormuyoruz. Ama harika işler yaptığımızı ifade ediyorlar. Yakında yine konuşmalarımız ilerledikçe onlardan bahsedeceğim. Amerika'dan çok önemli bir konuğumuz gelecek.
0: Öyle mi?
2: Ergün Kırlıkovalı. Biliyorsunuz F-35 jetlerini görünmez kılan ve 25 senedir Pentagon'la çalışan müthiş bir bilim adamı. İnşallah bizim Kaan Uçakları'yla da beraber böyle bir çalışma içerisine girerler. Böyle işte ihracatçı kadınlara özellikle bir yeni bir perspektif, yeni bir söz söyletmeleri için, yeni bir varlık sergilemeleri için o çatıyı açtık. Bununla beraber Exim Bank ve İGE, hani gerçekten çalışan kurumlar bunlar, çünkü geri dönüşler geliyor. Hatta geçen gün Exim Bank'ın başındaki Fatih Bey'i tebrik ettim. Çünkü kadınlar bize geldiğinde, ya bizim tanıdığımız yok ki, ya bizim torpilimiz yok ki, bize vermezler ki diye geliyorlardı. Bizden sonra kim başvurduysa, eğer gerçekseniz, gerçekten ihracat yapmak istiyorsanız, bir varlık sergilemek istiyorsanız, ben varım diyorsanız, hiç tereddüt etmeden gereken fonlardan, kredilerden yararlanıyorlar. Sadece kredi demiyorum, fon da diyorum. Burada istediğimiz tek şey istikrar, gerçek olmanız. Çünkü kadınlar bu anlamda sömürülüyor da, o kadar dağınığız ki. Hani bu kooperatif çatılarının özellikle bir araya gelmesiyle ilgili bizim federasyonun bir önerisi var. Bir sürü kadın kooperatif var ama birbirinden çok dağınıklar, çok ayrı çalışıyorlar. Bunları bir tek çatı altına toplayalım da yola çıktık aslında. İşte böyle devam ediyoruz. Amerika'da bugün İbrahim Bey'le de konuştuk. Amerika'nın oradaki cemiyetinin, Türk cemiyetinin çok önde gelen ismi Emine Gülistan hanımefendi. Bizim Katkon çatısını orada kurmaya karar verdik, kabul etti.
0: Güzel.
2: Müthiş bir şey. Hani çünkü orada gerçekten Türk algısı çok iyi. Bu Türklerin sayesinde çok iyi. Sosyal hayatta, cemiyette etkin. orada saygı gören Türk gençlerini kollarının altında, kanatlarının altında besleyen, büyüten pırıl pırıl insanlar bunlar. Böyle heyecanlıyız, güzel bir haberle geldim bir kere buraya.
0: Çok güzel, çok güzel, gerçekten çok güzel. Peki şimdi bu kuruluş süreci nereden doğdu? Hani buna bir baktık aslına bakarsanız ama yapılmak istenen de bazı şeyler var, amaçlar var. Yani bunu kurmuş olmanın, bir araya gelmiş olmanın da amaçları var. Tabii bu amaç da topluma hizmet etmek, toplum için, toplum menfaatine bir şeyler yapmak. Özellikle kadınlar için bir şeyler yapmak değil mi? Neler var mesela?
2: Ya aslında şimdi İbrahim Bey daha da iyi anlatır. Bizde bir sürü yan dal, ana dal, ayrı ayrı yollar, ayrı ayrı dernek, sanatsever kadınlardan tutun da işçi kadınlara, işveren kadınlara, anne kadınlara,
4: lider iş kadınları.
2: Evet, Alya'nın da başında olduğu bir sürü dernek var. Ama benim şöyle bir duruşum var, özellikle iş kadınları ile ilgili. Biz sadece kadın diye kadından taraf durmak istemiyoruz. Biz eşitler arasında avarajlı kadını destekliyoruz. Çünkü çok saçma olur bir iş yerinde, kuruluşta ya da fabrikada sen kadınsın, kadını seç, kadını yönetici yap, onu CEO yap, o karar versin demek hakikaten saçma bir şey. Sen eğer aynı eğitime, aynı çalışkanlığa, aynı deneyime sahipsen ben avarajla seni elbette ki kadın olarak desteklerim. Ama kadından yana duruşumuzun şartları var. Doğuştan biz kadın doğduk. Onları da öyle bir durum yok. Özellikle iş hayatında bunun karşılığı da oluyor. Geri dönüşleri de oluyor. Biliyorsunuz dün de ilk defa Türkiye'de bir Tuğ General hanım oldu.
0: Evet, evet,
2: yani
0: çok güzel.
2: Çok gurur.
0: Çok, çok gurur.
2: Artık ne diyeceğiz Aydın abi, ona paşam mı diyeceğiz? Paşam. Çok gurur duydum ben bununla.
0: İnanılmaz. Gerçekten çok inanılmaz.
4: Bence fark ettiniz mi?
0: Neyi?
4: Katkom Başkanı kadınlarla erkekler arasında cinsiyet ayrımına karşı.
0: Kesinlikle.
2: Evet.
0: Onu biraz daha mikrofona...
4: Liyakat. Neyse.
0: Bana bakmasanız da olur. Mikrofon
4: liyakata göre değerlendirirsin. Kadın olduğu için o yukarıya çıkarılsın, o yönetsin. Yok öyle bir şey. Hak ediyorsa ama zaten şeyden de belli, timde yönetim kuruluna geçince hangi kadın girişimci müracaat ediyorsa, ciddiyse, istikrarlıysa hiç tereddütsüz dedi. Tüm imkanlardan istifade edecektir. Ettiriyoruz dedi. Ama hak edene. O nedenle ben en başta sözü ona verince bir buruldum, dedim gene pozitif ayrımcılık mı yapıyor Okan? Fakat o toparladı, dedi ki öyle ayrımcılığa ben karşıyım. Eşitiz biz. Kadın erkek cinsiyet ayrımı yok. Senin kızın olur, oğlun olur, öbürünün hem kızı hem oğlu olur. Yani ayrım yaparsan sonuçta gelir seni vurur. O bakımdan çok güzel bir düşünce bu. Ayrıca önemli bir müjde duydum ben Katkom Başkanımızdan. Türkiye'nin ilk kadın konfederasyonu bünyesinde çeşitli kadın sorunlarıyla ilgili dernekler var. Bunların içinde lider iş kadınları. TİM'de yaptığı bir organizasyona gittiğimde orada Türkiye'nin tanınmış büyük şirketlerin, holdinglerin CEO'ları, tepe yöneticileri, ortakları olan hanımları çağırmıştı. Onlar anılarını anlattılar iş hayatıyla ilgili. Hoşuma gitti. En önemlilerinden biri de güncel. STK ihraç etmişiz Amerika'ya. Katkon orada.
2: İngiltere yolda, belki siz de yardım edersiniz.
4: Dünyaya
2: Rusya'da da bir Katkom temsilciliği, başkanlığı olsun değil mi?
0: Gayet güzel olur
2: buradan
0: bence de.
2: Buradan duyuralım o
0: bence
2: zaman.
0: De buradan Allah, duyuralım.
4: Bu güzel haberler varken burada ben biraz uzattım, kusura bakma.
0: Estağfurullah. Ben şimdi İbrahim Güllü'ye döneceğim. Bir de şeyi merak ediyorum. Yani bu filizlenmesi, Betül Hanım'ın başkan olması, bu sistem ne zaman düşünüldü, ne zaman hayata geçti, nasıl konuşuldu? Bu arada ne kadar yerli yerinde bir hamle olduğunda... Betül Hanım'ı tanıdık. İnanılmaz var, güzel bir enerjisi
2: çok
0: var. Ne diyorsun abi sen şimdi?
4: Müsaade eder misin?
5: Tabii.
4: İbrahim Gül'ün kitabını okumayanlar hadsiz kitabını alsın okusun. Nasıl bir maden aramacısı olduğunu dedektör gibi görecekler.
5: Şimdi Okan Bey, tabii ki sizle de hatırlarsanız iki defa yayın yaptık. Bir kurulunca ve bir kuruluştan sonra.
0: Evet.
5: Tabii derneklerimiz önce oluştu. Ondan sonra derneklerimiz birleşti. Federasyonlarımız oluştu. Federasyonlarımız da en son Türkiye'nin ilk ve tek kadın konfederasyonu Katkon'u geçen sene 14 Şubat itibariyle kurdu. Şimdi buradaki...
0: Biz kuruluştan herhalde bir iki gün önce görüşmüştük
5: evet,
0: galiba
5: evet,
0: değil mi?
5: Evet, o müjdeyi
0: buradan duyurmuştuk.
5: Burada verdi. Zaten o sebepten ve diğer yayınlarınızdan dolayı da bugün burada
0: teşekkür
5: babında kadın dostu medya ödülünü
0: çok teşekkür
5: birazdan başkanımız sizlere takdim
0: çok teşekkür
5: eder.
0: Ediyorum.
5: Şimdi biz bu niçin KatKon kuruldu? Biz olaya şöyle bakıyoruz. Türkiye'de biz her şeyden önce tabii ki kadın haklarını savunmak, onlara destek olmak, hukuki anlamda, psikolojik anlamda, ihracatçılarımızın, girişimci kadınlarımızın her alanda önünü açmak tabii ki bunlar çok önemli ama bizim asıl burada yapmak istediğimiz şey şu ki Betül Hanım çok güzel müjdeler verdi bugün. Biz Türkiye'de toplumun kadına bakış açısını değiştirmeyi düşünüyoruz. Hmm. Her şeyden önce o. Biz sahada olacağız. KatKon ayrı bir vizyonu olacak. Yani tabii ki onun tüm dünyaya entegre olmuş hatırlarsanız ben sizinle yapmış olduğumuz yayında biz dünyaya entegre olmuş bir oluşum olmayı hedefliyoruz. İşte o oluşumu inşallah Betül Hanım network ağıyla tüm bileşenlerimize ama biz bir de şunu yapmayı arzu ediyoruz. Bu işin mutfağı da çok önemli. Hı-hı. Yani kadın dernekleri var ama aktif değil. Hı-hı. Ya da işte federasyonlarımız var aktif değil. Şimdi o oluşumu sağlamaya başladık. Biz özellikle dernekler bazında çünkü bu işin mutfağı tabanda olmak lazım. Hı-hı. Yani hı-hı. Halkın arasında olacak olan birimlerimiz derneklerimiz. Federasyon ve onun üstündeki KatKon'da bu yapıyı iyi sevk ve idare edecek tanıtımını yapacak ve tüm dünyaya entegre olmasını sağlayacak oluşma. O açıdan da gerçekten Betül Hanım'ın hı hı. gibi bir başkanımızın olması bizim için çok büyük şans. Biz küçük düşünmedik hı hı. Okan Bey. Yani bizim hedefimiz tüm dünya, önce ülkemiz tabii ki ama ülkemizin ismini tanıtacak kişiler en başta da kadınlarımız olacağını düşünüyoruz. Biz girişimcilerimizin önünün açılmasını, kadın girişimcilerimiz olmasını ve kadın girişimcilerimizin, kadınlarımızın her alanda olmasını arzu ediyoruz. Siyasette olsun, ticarette olsun, sanatta olsun, medyada olsun, her alanda biz kadınlarımızın önünün açılmasını istiyoruz. Tabii bunun için
0: biraz yaklaşın abi, mikrofonu uzaklaşın.
5: Bunun için de biz derneklerimizin kurumsal yapılarını güçlendirme yönünde çalışmalar yapıyoruz. O konuda Ali Hanım genel sekreterimiz ve genel koordinatörümüz olarak mesela biz ilçe bazında temsilcilikler oluşturmaya başladık. Hı. Dolayısıyla bugün bir derneğimiz ki Türkiye'de 922 ilçe 81 il merkezi var. Hı hı. İlk etapta ilçe temsilciliklerini oluşturmaya başladık. Şu anda da bir 30-40 tane ilçe temsilciliğimiz çeşitli derneklerde olmak üzere oluşmaya başladı, oluşuyor. Biz bunu yaklaşık bir 3 senelik süreç içerisinde her derneğimizin 922 ilçe 81 il merkezi yani 1000 tane temsilcilik olduğunu düşünürseniz ve 12 tane dernek var ki bizim başka kadın dernekleriyle de irtibatlarımız var. Onlardan da federasyonlarımıza katılma yönünde talepler de var. Onların da ilerleyen süreçte olacağını ve ben belki de şu an için resmi olarak 12 tane ama bileşenlerimiz ve şeylerimizde bir 3 senenin sonunda belki Türkiye'de 100 tane derneğe sahip inanılmaz bir yapıyla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünün. Hedefimiz o ama asıl mesele tekrar söylüyorum. Toplumun kadına bakış açısını hani o atomu parçalamamız lazım. En büyük cam tavan o diye
0: şimdi,
5: düşünüyorum.
0: Bu önemli bir başlık ama bu önemli başlığı sevgili İbrahim Günlü takdir edersen kadınlardan dinlemek bir de yani ülkemizde o bakış açısını değiştirmek lazım. Eğitim koca bir başlık, onu en başa yerleştirmek lazım. Eğitim ne kadar güçlü ve iyi olursa aslında bugün karşılaştığımız birçok sorunun yaşanmayacağını düşünenlerden biriyim. Ben bu arada sözü sevgili Ali Hanım size de bırakmak istiyorum. Sizde evet. söyleyecekleriniz var evet. Bu çalışmalar içerisinde. Buyurun.
3: Şöyle ki KatKon Kadınlar Konfederasyonu bizim en büyük evet çatımız olarak ele alıyoruz biz. federasyon ve
0: bunun çatısı
3: altında az önce de İbrahim Bey'in bahsetmiş olduğu mutfak bölümüyle ben daha çok ilgileniyorum açıkçası. Çünkü bizim için mutfak çok önemli. 12 tane kadın derneğimiz var konfederasyon çatısı altında.
0: Bu arada bu dernekler birbirlerinden farklı dernekler mi? Hep aynı amaç doğrultusunda ilerleyenler mi?
3: Aynı amaç doğrultusunda. Aynı. Hepsi kadın derneği hepsi kadın sonuçta. Derneği.
5: Faaliyet alanları farklı. Mesela sanat severler var. Emekçi kadınlar var. Gibi. Evet. Kadın ve çocuk var. Bunun gibi.
3: Bunların arasında zaten şöyle bir baktığımız zaman faaliyetleri tabii ki farklı farklı ama aynı amaca hizmet edecek sonuçta. Lider İş Kadınları Derneği'nin başkanlığını 1 Haziran itibariyle ben yönetim ele almış durumdayım. Onun yanı sıra kadın haberimiz var. Sanatsever derneğimiz var. Kadın ve çocuk özellikle. Hı hı. Biliyorsunuz evet lider kadınlarımız nasıl oluşacak? Lider gençlerimizle beraber yola çıkacağız sonuçta. Biz örnek alacağız. Bizden önceki lider iş kadınlarından örnek alarak gençlerimizi bu şekilde bu yolda ilerletmek için bazı projelerimiz var. Bu projeleri de inşallah yavaş yavaş adım adım yerine getirmeye çalışacağız. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor şu an için. Temmuz-Ağustos sezonu biliyorsunuz tatil moduna girdiği için birçok arkadaşlarımız. Bu sebeple Eylül ayı itibariyle hızlanacağız. Hı hı. Şu an hali hazırda bir iki tane projemiz var. Hı hı. Lider iş kadınları olsun, emekçi kadınlar olsun, sanatsever kadınlar derneği olsun. Beraber bir çatı altında proje gerçekleştireceğiz. İnşallah onu da buradan yine duyurma imkanımız olacaktır
0: vallahi
3: diye düşünüyorum.
0: Biz her zaman varız. Siz duyurmamızı istediğiniz şeyleri bizimle paylaştığınız sürece. Hı hı. Bazen sizin de haberiniz olmaz. Biz sosyal medyadan görür duyururuz yani. Ben neticede anlatılmayanları anlatıyoruz biz burada.
3: Evet iyi ki varsınız. Sesimiz oluyorsunuz. Siz çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir kere şunu hakkını verelim. Ne kadar zaman oldu? Ben yayınlara başladıktan kısa bir süre sonra TÜKONFET'le beraber başladığımız tüketici masası bölümünü istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz.
3: Evet.
0: İnşallah Ticaret Bakanlığı'da hangi kameradayız Kemal? Ben neredeyim? Yani burada iki numarada mıyım? Ticaret Bakanlığımıza öpücüklerimi, sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah bize de bir ödül verirlerse Aydın abi.
4: Fazlasıyla hak etti. Sputnik fazlasıyla hak etti.
0: Beraber TÜKONFET'te. Şimdi Betül Başkanımıza dönmek istiyorum evet. Müsaadeniz olursa. Hayalleriniz, yapmak istediğiniz şeyler çünkü sonuçta başkanlık koltuğundasınız. Bu çok güzel bir şey. Çok da havalı bir şey bu arada. Ama siz oraya gerçekten çok yakışıyorsunuz. Bunu yakından da gördük. Hayalleriniz, yapmak istediğiniz şeyler. Bir de meşakkatli bir yolculuk aslına bakarsanız bu. Yani bu bahsettiğiniz şeyler öyle anlatırken kolay gibi görünüyor ama gerçekte hiç de öyle değil yani. Betül Hanım ne diyorsunuz?
1: Ya hayal etmeden olmuyor. Einstein diyor ya.
0: Şuna birazcık daha.
1: Mümkün olduğunca hayallerinizi harika. Yıldızlara bakarak, gökyüzüne bakarak kurun diye. Hayallerimiz var tabii. Ama benim şu anda öncelik verdiğim konu uluslararası hale,
0: bu marka hale. Bu neden bu kadar önemli?
1: Tabii şöyle bir sıkıntı var. Yurt dışında STK olmak, bir konfederasyonda olmak, onun başında olmak hakikaten sizi ciddiye alıyorlar.
0: Ha, anladım.
1: Hani burada da tabii yeterince resmi olarak görüşmelerimiz sürüyor
0: bununla
1: ama burada
0: beraberinde bazı katkıları var anladığım kadarıyla.
1: Türkiye'de STK'nın içeriği henüz yeterince ve gereği kadar şey olmadı, algılanamıyor. Hani sivil toplum demek. Bir şey ortaya koyduğunuzda önce sivil toplum desteklerse o yürür kafası var yurt dışında. Yani öyle STK'ların karşı çıktığı bir şey kolay. Hayır bizde böyle o kadar kolay değil. Bir de ben
0: o zaman iş biraz daha da zorlaşıyor. Hem buradaki algıyı değiştirmek hem de oraya göstermek.
1: Onu nasıl değiştireceksiniz? Biz tamamen gerçek non-profit bir kuruluşuz. Nasıl izah edeyim? Bizde öyle davetiyelere para verin, bize aylık verin, bağış verin, aidat verin. Hiç öyle bir şeyler söz konusu değil. En de böyle hassas olduğum konular bu. Bir kadın konfederasyonunun başkanı olarak da Türkiye'de kurulan derneklerin %98'inden fazlasının kapatılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü çoğu tabela ve fotoğraf üzerine kurulmuş dernekler bunlar. Gerçekten amacını şaşırmış, amacından sapmış, doğru yönetilemeyen, doğru yönetilemeyen, ben onlara tabela dernekleri diyorum ama bazıları da var ki, hı hı, hakikaten hani gönül rahatlığıyla orada, biz şimdi İbrahim Bey 12 tane söyledi ama ben faal olarak 50'den fazla, 52'den fazla derneğin de üyesi ve katkın olarak onların paydaşıyım. Hı hı. Hepsinin içindeyim. Hani bazıları hakikaten örnek çalışıyor. Hani gönül rahatlığıyla orada destek veriyorsunuz, gidiyorsunuz ve bazıları da hani diyorsun ya bunlar niye duruyor ve bunlar gördüğünüzde öyle fotoğraflarla süslüyorlar ki sosyal medyaları. Hı hı. Vay diyorsunuz ya, bunlar nasıl çalışıyorlar, bunlar ne kadar büyükler, ama işin içinde olduğunuzda o fotoğraf dernekçiliğine çok da güvenmemeniz gerektiğini buradan tavsiye ediyorum bütün dinleyicilere. Hı hı hı. Öyle fotoğraflara falan filan bakmasınlar, içeriye, niteliğe, hakikaten söylediklerini ne kadar gerçekleştirdiğini. Şimdi bir moda var ya, çocuk okutuyorum, nerede okutuyorsun, bana göster.
6: Evet.
1: Bir göster, göreyim. Biz aynı zamanda İbrahim Bey ve Aydın Bey'in de yönetiminde olduğu Avrasya Bir Vakfı'ndayız. Hı hı. Benim babam Şaban Gülbar, kurucu başkanı, genel başkanı. Değil mi Aydın abi? Bizim vakfı da anlatalım biraz. Böyle örnek olan vakıflar var, kadın dostu. Sayende,
4: yüzlerce senin sayende. Yüzlerce öğrenciye eğitim verir, sessiz sedasız.
6: Aydın abi, bundan niye daha önce bahsetmediniz hiç? Ya ben şu an burada öğreniyorum. Şimdi, da. Bakın, fırçayı yedi
1: işte,
6: yanlış.
1: İşte biz kadınlar olarak söylüyoruz.
0: Söylemiyorlar işte.
1: İşte söylemiyorlar.
0: Nasıl kızıyorum
1: ama
0: ya?
1: Ama söylemek lazım çünkü. Değil mi yani? Marifetle iltifata tabi.
6: Helal olsun Bekir Hanım ya. Tam iyi bir noktaya geldim.
1: Sizi bekliyoruz vakfa.
6: Ben geleceğim.
1: Sime de bekliyorum. Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız, tamam. Mutlaka gelin.
6: Tamam, ben geleceğim, söz veriyorum.
4: Az önce Katkom başkanımıza.
6: Ama ben işin esprisi, gerçekten bunu ilk defa duyuyorum abi.
4: Yayına başlamadan dedim ki ben hep Sputnik Radyo dinliyorum. Çünkü takım tutar gibi bütün medya dedim, bir tarafı A parti, bir tarafı B parti, bir, evet, tarafı C partiye odaklanmış, milletin sorunlarıyla ilgilenmiyor. Hı. Biz sivil toplumcuların esas temel gayesi halkın sorunlarına çözüm
6: arıyor. Ki sen ömrünü bunun için işte yordun yani.
4: Netül Hanım başkanımız da, hı hı, bana deyince ki, dedim en izlenebilecek şu anda ortada, hı hı, yayın organı bugün bu.
6: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür
4: bunu
6: ediyorum.
4: Bunu iltifat için söylemiyorum.
6: Onur duydum.
4: Gerçekten. Hatta üzülüyorum. Evlerde radyo kalmadı. Hep televizyon, hı hı, vesaire. İşte bir takım programlar var. O Netflix'tir, odur budur. Hı hı. Yani evlerde radyo yok.
6: Evet.
4: Sputnik TV olarak da inşallah.
6: İnşallah. İnşallah.
4: Ulusal bazda bir yayına geçerse büyük bir hizmet vermiş oldu. Bugünkü yayın çizgisi oldukça güzel, profesyonel bir ekibi var. Ama ben daha çok halkın sorunlarını konuşmayı seviyorum. Hı hı. İyi yapılan şeyleri tamam söyleyelim, hakkını verelim. Ama halkın sorunları, bugün halkın sorunu ne? Geçim, emeklinin aylığı, hı hı, asgari ücretlerin, çocuğuna bez parası, evet, bulamaması.
6: Evet, evet.
4: Efendim gittiği markette dün aldığı fiyatın bugün değişmesi. Hı hı. Aynı ürün, aynı marka, aynı pakette bir yerde 190 lira, öbür tarafta 130 lira. Ya kafayı sallayacağım ben. Yani sallayacağım derken parmak sallamak gibi değil. Aklım almıyor. Hı hı. Almanya'da sordum. Bir ucunda satılan bir ürün, öbür ucunda aynı fiyat. Bunlar lojistik falan hesap ediliyor. Ona göre de kar marjları konuyor.
6: Evet.
4: Bizde üreticide 5 lira olan bir ürün çıkıyor gidiyor 60 liraya, parakende vatandaşa satılıyor. O üretici de üretmekten mutsuz olur. O tüketici de pahalı aldığı için mutsuz olur.
6: Bu arada sizin alanınız da aynı zamanda öyle değil mi? Yani bildiğim kadarıyla Türkiye Yaş Sebze Meyve Ziraat Odası, Ziraatçıları Odası birlikler bünyesinde de, öyle değil mi? Yanlış,
1: evet,
6: mı diyorum?
1: Evet, benim Türkiye İhracatçılar Meclisi Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Hı hı. Yarı sivil yarı devlet diyebiliriz ama bizim birlik Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği. Hı hı. Bizde de aynı sorun var ama biz tabii genelde ihracat yaptığımız için çok şey olmuyor. Hani burada anlatmak, hani üreticiden kaça alınıyor, kaça gidiyor, burada satılan mal, hı hı, nasıl oluyor da nakliye dahil, hı hı, yurt dışından daha pahalı oluyor. O tamamen ara tedarikçilerin, hı hı, işte kabzımanların, tekelleşen grupların onlarla ilgili bir sıkıntı var. Yani evet, aslında sıkıntı nasıl üreticiden değil.
4: Nasıl halkın meselesini biliyor, görüyor musun?
6: Nasıl?
4: Nasıl halkın meselesini biliyor? Yani üreticinin, tüketicinin, o üstün körü geçti. Fakat burada yapılması gereken çok şey var. Biz STK'lar olarak bunları yapmaya gayret ediyoruz. Halkımız kazık yemesin, tenceresinde yemeğini yesin.
6: Hı
4: hı. Yemeğine el uzatanların elleri de yansın. Elleri cezalandırılsın.
6: Evet.
4: Bunu da devletle işbirliği yapmak istiyoruz. Yani o siyasi görüş, bu siyasi görüştür. Her şeyden önce hepimiz insanız. Hı hı. Bu ülkenin yurttaşlarıyız.
6: Evet.
4: Ve herkesin geçinmeye ihtiyacı var.
6: Evet.
4: Kimsenin hakkının kimseye geçmemesi lazım.
6: İbrahim Güllü, şeyi soracağım. Kadın Konfederasyonu KATKON'la TÜKONFET işbirliği yapmaya devam ediyor galiba,
5: tabii,
6: değil mi?
5: Tabii ki, tabii.
6: Zaten birlikte düşündüğünüz, planladığınız ve hayata geçirdiğiniz bir proje oldu. Ne kadar oldu bu arada? Az önce sen kaçtı? 15 Şubat mı demiştik? 14 Şubat.
5: 14 Şubat.
6: Ha, 14 Şubat tam 2000, Sevgililer Günü'nde.
5: Evet, 2025 çok yılında kurmuşuz.
6: Acayip adamsın. Senden mi çıktı bu fikir? Kimden çıktı?
5: Vallahi aslında 8 Mart'ı düşünmüştük ama 8 Mart pazar gününe denk geldiği için o tarihte kuruluş yapamayacağımız için dedik ki
6: bari
5: en azından 14 Şubat olsun, hem kadınlarımıza hem sevenlere güzel bir hediye verelim. Sağ olsun arkadaşlar da gayret gösterdi, bu oluşumu 14 Şubat itibariyle neticelendirdik, kuruluşumuz tamamlandı. İnşallah şimdi yaptığımız çok ve anlamlı, yapacağımız icraatlarla dünyaya Türk kadınının gücünü, Türk insanının gücünü göstereceğiz. Oradaki güzel uygulamaları da Türkiye'ye taşıyarak inşallah.
6: O az önceki cümle benim çok hoşuma gitti ya. Yani hani işte sivil toplum kuruluşları, bir tarafta yurt dışı ayağı falan, bunlar çok güzel bir şey. Bence birçok alanda düşünülmesi gereken noktalardan şimdi, bir tanesi aslında.
1: Bu arada Azerbaycan'ı unuttum. Azerbaycan tabii da hazır.
5: Şimdi Okan Bey artık
6: bak canlı yayında aldın
1: ya,
6: haberi.
1: Dünya böyle müjdeyle geldik.
5: Sağ olsun. Zaten Betül Hanım bize her zaman böyle güzel haberler veriyor. Artık dünya küçüldü. Hı-hı. Yani eskisi gibi değil. Şimdi bir yerdeki bir haber bir anda her yere yayılıyor. Hı-hı. Ve artık istesek de istemesek de dünyada çözüm ortakları olmak zorunda, üretmeniz lazım. Ve o açıdan da KATKON çok yakın bir zamanda dünyaya entegre olduğunu, ciddi çözüm ortakları ile beraber, temsilcilikleriyle birlikte Türkiye'nin medarı iftiharı
6: olacak,
5: olacağını, şu anda da öyle ama dünyaya da bunu ispatlayacağımızı düşünüyorum.
6: Şimdi buna biraz açıklık getirelim dinleyicilerimizin, hani konuya daha iyi hakim tabii olması açısından. Yani Azerbaycan dediniz ama Azerbaycan hazır dediniz de İbrahim Güllü'ye söylediniz. Ne hazır? Ne yapıyorsunuz orada? Bizim hiçbirden haberimiz yok. Ya ona şöyle biraz açıklamak lazım herhalde. Amerika, inşallah Rusya,
5: İngiltere,
6: değil mi? Evet. İngiltere. Bizi Rusya ilgili. Biz Rusya'da isteriz yani, düşünürüz yani.
1: Rusya'yı ben çok arzu ederim.
6: Vallahi Rusya da arzu eder.
1: Çok yerinde olur, harika olur. Hı-hı. Zaten her sene ben fuara da gidiyorum. Hı-hı. Moskova'ya. Ama utanarak söylüyorum, daha Saint Petersburg'u hiç görmedim.
6: Şaka. Yani, inanamıyorum. Evet. Bir an önce orayı
1: beyaz gecelere de gitmemiz lazım oraya. Sevgili Saffet Emre oraya çok güzel turlar yapıyor. Çok özel müzeleri özel zamanlarda açtırıyor, gezdiriyor ama evet, bu buradan şey yapalım. Sözümüzü verelim. İlk sefer şeyimizde, Saint Petersburg gezimizde hep beraber gidelim mümkünse.
6: Hadi bakalım, bence çok güzel olur.
3: Kadınlar
6: bence
3: Konfederasyonu
6: olur
3: olarak hep birlikte de yol alabiliriz yani.
1: Ama onun öncesinde bizim temsilcimizi bulmuş olmamız lazım. Bakü ile ilgili de benim sevgili dostum, aynı zamanda öğretim üyesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mimarlık bölümünde Günlere Süleymanova. Hı hı. Amerika'da onunla da beraberdik. Hı hı. İşte böyle konuşurken ederken Emin Hanım'la konuştuk. Ya Gülya dedim, sen de çünkü onun orada akademik çevresi çok fazla.
6: Hı hı.
1: Bir de ben Azerbaycan deyince bir böyle
6: bir daha başka.
1: Bir daha başka oluyor. Evet. Daha başka, damarlarımdan evet, başka akıyor. Onu da oraya yerleştirdik. Şazimant Hanım var. Aynı zamanda Şazimant Hanım Londra'da belediye meclis üyesi. Onlar da biliyorsunuz başkan yok, dönüşümlü oluyor belediye başkanları. Onunla da görüştük. Sağ olsun bizim oradaki büyükelçimiz Koray Bey de inanılmaz böyle aktif, sahada,
6: ne kadar
1: hiç
6: güzel,
1: üşenmeyen
6: ne kadar
1: bir
6: güzel
1: diplomat. O da böyle bizim kanatlarımızı açmamızı, orada hareket alanımızı genişletmemize yardımcı oldu. Ama ben
6: Tabii çok iyi şeyler, tabii çok iyi haberler, çok destek aslında, verici değil mi?
1: Tabii bu işin sırrı ne biliyor musunuz? Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Harika. Ekip olacaksınız. Hı-hı. Bir de bizde böyle sen başkansın ben değilim, öyle bir hiyerarşi yok. Tamamen nerede liyakat? Aydın abi dedi liyakat. Hemen orada birbirimizi buluyoruz.
6: Ne kadar
1: çünkü
6: güzel ya.
1: Dünyada tek gerçek birlik düşünebilen insanlar arasında kendiliğinden oluşan birlikmiş.
6: Çok güzel ya. Gerçekten.
1: Yani, diğer öğeler çok dikkat edilmesi gereken unsurlar değil. Düşünebilen iyi insanlar bir şekilde doğal olarak bir araya geliyorlar.
6: Harika. Ne kadar vaktimiz var saat başına? 1,5 dakika. O zaman Özgür şöyle yapalım. Saat başına bir gidelim. Saat başı jingle'ımızı bir girelim. Ondan sonra yeni saatte tekrar burada sohbetimize devam edeceğiz. Daha konuşacağımız başlıklarımız var. Bu arada stüdyomuza da sevgili Fethi Yılmaz'ı, haber müdürümüzü de davet edelim arkadaşlar. Birlikte yolumuza devam edelim. Biz de bir şeyler ikram edelim, yoksa var ya yani Aydın abinin sağ solu belli olmaz. Gider televizyonda Sputnik'e gittim, o kadar övdük, bir çay bile ikram etmediler der. Aydın abi tatlıdır matlıdır ama
4: dedikoducudur.
1: Aydın abi bize ikinci bölümde sırlarını versin. Her seferinde biraz daha gençleşiyor ona, ya. Bir şey alıyor, bir şey içiyor, bize söylemiyor.
6: Aynen öyle, bir şey söylemiyor.
1: Var bir şey.
6: İlk gördüğüm zaman dedim ki sen geri gidiyorsun, biz yukarı doğru gidiyoruz. Bu işin
1: Maşallah yani.
4: Bunun sırrı
1: Benjamin Button.
6: Silahlarınızı unutmayın. Yani. Saat başına gidiyoruz, tekrar devam edeceğiz. 14.
7: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: Söylesene.
1: Var mı kulaklık vereceğim? Söyle.
6: tamam.

0: Alkışlasanız onu.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
0: Senin var mı böyle şeylerin? Astroloji, kişisel gelişim.
1: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
0: Deneyimleyerek mi? Nasıl
1: tabii
0: oldu?
1: Canım. Diyorlar ki bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
1: Hiç.
0: O kanı yayına geçeceğiz falan.
1: Ay asla. Falan.
0: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
1: Dedim ya işte kalişeler.
0: Saray gibi.
1: Çok güzel. Yani. Buraya gelip senin yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
0: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun halbi.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yayınımızın ikinci bölümündeyiz ve bugün gerçekten güzel, çok samimi, hoş bir yayın gerçekleştiriyoruz. Çünkü gerçekten birbirinden şık, güler yüzlü, iyi enerjilere sahip insanlar var. Bu arada sevgili haber müdürümüz Fethi Yılmaz da stüdyoya geldi. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar. Nasılsın? İyi yayınlar. İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Daha iyiyim.
0: Daha iyi. Bugün daha iyisin.
1: Bugün daha iyiyim tabii ki. Tabii ki. Yani emek veriyorsunuz. O emeklerin karşılığında bir şekilde görülüyor olabilmesi kıymetli ekip adına. O yüzden iyiyim. Yayında iyi gidiyor.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman ben konuklarımızı hep beraber böyle ayağa kalkalım. Betül Hanım canlı yayında radyomuza sevgili haber müdürümüz Fethi Yılmaz'a bu plaketi takdim edecekler. Size. Üzerindeki
2: kadın
0: notu
2: dostu radyo olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder. Hazır kahvenizi de içtim. 40 yıllık hatırımız şu andan itibaren.
1: Muhakkak.
2: Çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yani kadın toplumun yarısı. Hani o toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınla ilgili haberler, içerikler olması lazım. Çünkü kadın da olmadığı bir toplum yarım toplum oluyor. Ve sadece iş hayatında, toplumun içerisinde değil. Şimdi 3 hafta sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Atatürk'ün güzel bir sözü var. Kahraman Türk kadını diye. Evet.

0: yayın organı radyo programı olarak düzenli, çünkü yıllardır yapıyor.
1: Evet,
0: 3 sene Okan, oldu değil mi?
2: 3 seneyi geçti.
3: Evet, inşallah biz yalnız bu hani burada daha önce sevgili Fethi Yılmaz'ın ben de bunu canlı yayında zaten kendisi ifade etmişti. Biz Tüketici Konfederasyonu ile başladığımız bu birlikteliği, bu güzel çalışmalar aslında Kadınlar Konfederasyonu'yla da bir şey söyleyeyim Betül Hanım, bu fikir aslında sevgili Fethi Yılmaz'ın gerçekten daha öncesinde hayata geçirmek istediği ve sevgili İbrahim Güllü ile de değil mi abi paylaştığı bir şeydi.
1: Fikir olarak tabii ben söylemiş olabilirim ama o fikri ilerletmek, o fikri ete kemiğe büründürmek senin işin orada da. Evet, orada eline, emeğine, ağzına sağlık.
2: Buradan şunu mu anlıyorum Okan kardeşim, Fethi Bey? Aynı tüketici masası gibi Katkon önderliğinde her hafta bir kadın saati, artık isimleri değiştirdi.
3: Böyle bir planlama.
1: Kadın masası.
2: Kadın masası. Kadın masası. Veya kadınca deriz. Kadının dünyası deriz.
4: Kadın masası iyiymiş.
3: Güzel değil mi?
2: O zaman bu sözü de aldık diye de.
3: Hadi bak. Evet.
2: Tabii ki. Hayırlı olsun şimdiden o zaman.
1: Şöyle, çünkü şimdi çok güzel bir iş, iş birliği ya da iş yapılıyor burada. Çünkü bizim de doğrudan başımıza gelen süreçler içerisinde ya da tüketim alışkanlıklarımız içerisinde mağduriyetler gerçekleşiyor. Bu anlamda biz bir haber radyosu olduğumuz için hani tek yapmamız gerekenin her zaman hakikatin ve gerçeğin yanında olmak olduğunu söylüyoruz ki bu da dinleyicilerimize geçiyor ve onların da takip oranı dediğiniz gibi sürekli artıyor. Şimdi bu kadar fazla tüketim anlamında hataların ya da yanlışlıkların olduğu bir ülkede öyle yaşıyoruz çünkü bunu. Sizin o anlamda katkılarınız, hem kadın anlamında hem tüketici anlamında katkılarınız çok çok önemli. Bunun dönüşlerini de zaten biz dinleyiciler mesajlarıyla bize iletiyorlar ve çok çok da iyi oluyor. Tekrar ağzınıza, emeğinize, ayağınıza sağlık.
3: Evet, çok teşekkürler. O zaman devam ediyoruz. Şimdi sizin ilave edeceğiniz bir şey yoksa ben
2: çok teşekkür ediyorum. Yani Sputnik bugüne kadar gerek tüketiciye gerek kadınlara verdiği değeri şimdi daha da taşlandırıyor. Hı hı. O ödülü verirken biz boşuna vermediğimizi şimdi daha da anlamış
0: siz
2: olduk.
0: Siz inanmayın İbrahim Güllü'ye, hiçbir şeyi karşılıklı yapmaz. Tek beklediği sevgidir. Sevgidir. O da sevginizin tezahürü olarak bir kadın masası programı düşünün.
3: Çok güzel.
0: Hoşuna gitmesin diye ifade etmek istedi. Başka bir şey değil. Hiçbir zaman maddi karşılık hiçbir noktada, hiçbir işleminde istemez. O bilgisinin, insanlığının gerektiğini, yani varlığının zekatını verir gibi sivil topluma hizmet ediyor. Bizim bu arada sorumlu tüketicilerimiz varsa onlar da haber versinler. Ne gibi sorunları varsa.
3: Abi dur şimdi bu araya sıkıştırma gözünü seveyim ya. Vallahi billahi ondan sonra yetişemeyeceğiz. Bir kere ben sizi şu andan itibaren artık stüdyoda yok gibi düşünmek istiyorum. Kusura bakmayın yani. Hanımefendiler gelmiş. Kadınlar Konfederasyonu burada. Şaka yapıyorum. Aydın abi benim senelerdir gerçekten çok sevdiğim ve her zaman Betül Hanım bilgilerine danıştığım. Bizim için mücadele ediyorlar. Toplum için mücadele ediyorlar. Bizim görevimiz burada bir medya kuruluşu olarak bunları duyurmak, ifade etmek. Sağ olsun hiçbir zaman da kırmıyorlar yayınımıza. Geçenlerde toplantının ortasında aramışım. Okan arıyor diye çıkmış. çok da önemli olmayan bir konuyu sordum. Ben de canlı yayındaydım bu arada, Aydın abiye soralım diye. Şimdi Türkiye'de kadın olmak diye bir cümle çok var. Siz başarılı bir iş insanısınız, başarılı bir iş kadınısınız ve farklı title'larınız var. Bütün görevlerinizi de başarıyla yerine getiriyorsunuz ve durmadan çalışıyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Yani Türkiye'de ya, zor mu?
4: Ben biraz o tabloyu tersten okuyorum.
3: Öyle mi? Şöyle, böyle okunuyor genelde ama.
4: Hayır. Şöyle izah edeyim. Ya her şey güllük gülistanlık değil. Durum zaten ortada. Hani geçip burada kötü tarafından görmeye çalışırsak, ki tablo zaten yeterince çok parlak değil. Günlerce, haftalarca burada konuşuruz.
3: Evet.
4: Ama biz ne yapabiliriz, ne fark yaratabiliriz de bu buradan bir çıkış yolu açarız.
3: Evet.
4: Biz bununla ilgili yoruluyoruz ve mesela biz yaptığımız programlarda da büyük kongreler düzenliyoruz dedim ya.
3: Evet.
4: Gelen konuklarımıza, gelen konuklar da Demet Sabancı,

0: Alaton, Hülya Gedik, Elif Opikoğlu, Sevda Kayhan Yılmaz, onlara da öyle. Ne konuşacağız dedim ki bugün burada mesela. Lütfen başarılarınızdan söz etmeyelim. Biz mümkünse başarısızlık hikayenizi dinleyelim.
1: Allah Allah.
0: Kaç defa tökezlediniz, kaç defa düştünüz, ne zaman red aldınız, en başarısız olduğunuz proje neydi?
1: Allah Allah.
0: Ne zaman dünya başınıza yıkılıyor gibi hissettiniz? Buradan yola çıkınca hem onlara değişik geldi, hem dinleyenler daha çok ilham. Hayır, daha çok ilham alıyor. Çünkü aslında insan yaptığı hatalardan gerçekten ders alıyor. Türkiye'de kadın olmak da öyle. Ya tamam, durum iyi değil.
1: Ama oraya takılıp kalmamak lazım.
0: Oraya takılıp kalmayalım. Bir de genelde böyle kadınlarla ilgili sanki böyle zarif olmak, nezaket sahibi olmak, fedakarlık yapmak çok böyle şey atılmış gibi, hani daha böyle cesur olacaksın, kafkacı ol. Yok, bence sorunları nezaketle ama doğru nezaketle.
1: Evet.
0: Doğru cümlelerle, doğru bir tavırla daha iyi çözebilirsiniz. Kavga etmek her zaman çözüm olmayabilir.
1: Evet.
0: Gereken yerde tavrınızı koyun. Ama bu illa kavgayla, gürültüyle, birbirini dinlemeyen ve tamamen önyargılarla masaya oturan taraflarla olacak bir iş değil. Ben her zaman söylüyorum ya, kadın olmanın avantajı nedir? Ya zerafetidir, fedakarlık duygusudur, anneliğidir. Bunları küçümseyerek, bunları yok sayarak ya da evde ev kadını diye kadınları sanki iş yapmıyormuş gibi toplumun ötesine koyarak yol alamayız. Ben bu anlamda tersten okuduğumu ifade ettim.
1: Ama çok güzel bir hamle bence de. Yani o daha çok dikkat çekiyor aslına bakarsanız.
0: Yoksa bizim yani perde arkasında verdiğimiz mücadeleler de az değildir. Örneğin şu anda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde başkanlık katında sadece bir tane kadın yönetici var. Düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: O da zar zor. Yani TİM'in tarihinde Melisa Tokgöz Mutlu ödümüz patladı ki Melisa Hanım bu sene yönetimde olmayacağız, olmayacak ve biz kime derdimizi anlatıp yürüyeceğiz. Çünkü kadın karar verirse o işi yürütür. Erkeklerle konuşuruz burada güzel güzel. Çok da güzel konuşuruz. Ama işi yürütecek olan kadındır. Ama dediğimiz gibi liyakatli kadın, yani kadın doğdu diye değil, liyakatli kadınla inanılmaz yol yürünür yani.
2: Bu sanki yani iş hayatında ya da siyasal denklemde bakıldığında toplum sanki o anlamda daha önlerinde gibi görünüyor. Mesela kadın, biraz önce siz de bahsettiniz, kadının toplumdaki pozisyonu, yönü, ama mesela toplum içerisinde daha belirgin bu görülüyor. Bir sürü aksaklıklar var. Tabii ki onları da kenara koyarak söylüyorum ama mesela işte biraz önce bahsettiğiniz TİM yönetim kurulundan meclise bakıyorsunuz, tablo aynı, siyasi partilere bakıyorsunuz, tablo aynı. Bir kadın kotası oluşturuyorlar. Sanki hani işte hani bu kadar kadını biz koyacağız diye bir hedef koyuyorlar ama
1: bunu eleştiren yerler de aynı zamanda.
0: Nitelikli olarak topluma, ben de siyasette kadının var olduğunu düşünüyorum. Nitelikli olarak siyasette evet, kadının sesinin duyulduğunu düşünmüyorum.
2: Hani biraz bunu
0: kadın siyasilerle de güzel güzel anlatarak bunu dile getirebiliyorum. Ne mutlu ki bunun değişmesi lazım. Türkiye'nin biliyor musunuz ilk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın kaymakamı. Hala şu anda kaymakam mesela. Çok da başarılı bir kaymakam. Ama niye?
1: Siz bunun değişeceğine inanıyor musunuz bu arada?
0: İnanıyorum. Hiçbir zaman umut etmekten vazgeçmedim. En kötü
1: böyle,
0: zamanda
1: her şey için
0: bile.
1: Mi böyle?
0: Yok, fazla acı güldürür diye bir söz var ya ondan. Yani çünkü umut etmeyi bırakırsak iş bitmiştir. Yok. Benim için öyle yani.
2: Çok doğru. Virginia Woolf'un güzel bir sözü var. Tek kadının ayağa kalkması aslında bütün kadınlar için ayağa kalkmaktır diyor.
0: O ilk adım önemli. Binlerce kilometrelik yolun bir de, ilk adımı önemli.
1: Bir de ben şöyle bir şey olduğuna inanıyorum. Buna biraz daha duygusal yaklaşıyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Ben yayınlarımda da bunu ya da özel sohbetlerimde de bunu birkaç kez dile getirmiştim var. Ben kadının dirayetinin erkeklere göre biraz daha fazla olduğunu, zor dönemlere düştüğünde ayaklarının üzerine sağlam bastığını, vazgeçmediğini, mücadeleye devam ettiğini, özellikle annelerin, yani burada kadın bir de anneyi de biraz ayırmak lazım herhalde. Erkeklere nazaran biraz daha güçlü olduklarını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
0: Bilimsel olarak ispat edildi bu zaten yani. acıya karşı daha dayanıklı olduğumuz, daha dirayetli olduğumuz. Şimdi üstünlük taslamayalım da beyler.
1: Ama öyle yani, şimdi biz ocaktan bir şey aldığımızda bizim elimiz yanıyor, sizinki yanmıyor.
0: Yani.
1: Ben mesela yumurtayı, sıcak yumurtayı Aydın abi peçeteyle tutuyorum. Kızım mesela çıplak eliyle tutabiliyor, bence de kanıtlanmış.
0: Sadece buradan eğer bizi dinleyen genç kızlarımız varsa, hani muhabbet çok güzel gidiyor bu arada,
1: çok
0: ama
1: teşekkürler.
0: Mümkünse dünya klasiklerini okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü eğitim artık öyle bir hale geldi ki, sanki özellikle belli bir yolun altında eğitim yaygınlaştırılsın. En iyi eğitimi genelde de yabancı okullar veriyor biliyorsunuz. Çok pahalı, dünyanın en pahalı okulları bizde.
1: Evet.
0: Çok da nitelikli olduğunu düşünmüyorum ben. Bunun için, bundan sıyrılmak için, çünkü öyle dizayn edilmiş. Verilen eğitim böyle. Neden kardeşim? Yani 10 sene boyunca çocuk burada özel kolejde İngilizce dersi alıyor, İngilizce konuşamıyor. Neden yurt dışına gidiyor da 6 ayda bu işi bitiriyor? Sanki sistem çocukların bunu öğrenememesi üzerine ve kapital düzeninin devam etmesi üzerine kurulmuş gibi. Bu önemli bir problem.
1: Evet.
0: Bunların aşılması lazım. Belki korktuğumuz kadar AI'dan çekinmememiz gerekir bu anlamda. Nasıl olsa bir şekilde gelecek.
1: Kadın Konfederasyonu'nun bu tarz bunları düzeltmeye yönelik çalışmaları olacak
0: bunun
1: mı?
0: Bununla ilgili Müjde Türker'i var. Kardeşiyle beraber zaten Türkiye'de ilk yapay zeka ile ilgili çalışmaları getiren, burada tanıtan iki tane muhteşem, zaten Müjde Hanım profesör. Deniz de öyle. Bunlar ilk, hatta bu Kenan Doğulu'nun ilk klibi vardı ya, şeyle yapay zeka, yapay zekayla çekilen en iyi klipleri Deniz organize etmişti. Onunla bayağı bir birebir yakın çalışıyoruz bu konuda. Ben başta böyle bayağı bir ürküyordum, dedi ki Betül ablacığım, yani yapacak hiçbir şey yok, zaten geliyor gelmekte olan. Ama emin ol, yapay zeka zaten mevcut muzafferler var ya bizi yöneten, evet, onlar kadar çok acımasız ya da dengesiz olmayacaktır. Sen merak etme deyince böyle bir saldım kendimi. Doğru yani. Ne de olsa onların herhalde yapay zekanın aklı cinliye ermiyordur.
1: Vallahi onu Aydın abiye sormak lazım. Aydın abi, yapay zekanı bizi dolandırma gibi bir şey olabilir mi? Böyle bir sıkıntımız olabilir mi? Ne diyorsun?
3: İhtimal dahilinde, çünkü son zamanlarda en gelişen meslek dolandırıcılık. Adeta inovasyon yapıyor dolandırıcılar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı taklit ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı taklit ediyorlar. Masak'ı taklit ediyorlar ya. Olacak iş değil. Bankaları takliti geçtim. Bir de BDDK'yı taklit ediyorlar. Cumhurbaşkanlığını taklit ediyorlar. Yapay zeka yapmıyor bunları. Yapay zekayı kullanan kötü niyetli insanlar. O halde biz Sevgililer Günü'ne karşıyız. Onun için Sevgililer Günü'ne denk getirdik.
1: Abi mikrofonu ne olur yaklaşıver.
3: Onun için Sevgililer Günü'ne denk getirdik Kadın Konfederasyonu'nun kuruluşunu. 365 gün sevgi günü olmalı. Ne demek ya Sevgililer Günü? Her gün sevin birbirinizi. Eşinizi, ailenizi, komşunuzu, çevrenizi. Bizim ne işimiz var vakıflarda? Biz o vakıflarda tanımadığımız insanlara sevgimizi gösteriyoruz. Eğitimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Betül Başkanım söyledi. Kimseden de maddi herhangi bir külfet altına girmesini beklemiyor. Önce ya kendimizi sokuyoruz.
1: Nasıl oluyor
3: kendi,
1: o zaman
3: kendi
1: yani?
0: Kadın olunca bir şekilde hallediyorsunuz.
3: Kadın
0: işte.
3: Kadına halloluyor. Çünkü kendi ceplerimiz
1: bu,
3: var,
1: bu
3: kendi
1: cümleyi bir erkek
3: var.
1: Kursa, bu cümleyi bir erkek kursa böyle şaibeli yaklaşırım da, hani Betül Hanım söyleyince tamamdır diyorum yani.
3: Ben de söyledim.
0: Ya kadın şimdi kadını yurdudur aslında. Oradan yola çıkıyoruz.
2: Burada kalan bazı yabancılara anket yapıyorlar yurt dışına gittiklerinde diyorlar ki işte ya burada eğitim almış bu Erasmus'la ya da farklı bir şekilde öğrenciler. Yaklaşık bir yıl önce bunun haberi de yayınlanmıştı. Bavulunuza bir Türk özelliği koysanız diyor. Neyi alıp getirirsiniz? Büyük bölümü %60'tan fazlası diyor ki teşkilatlanma. Çok iyi teşkilatlanıyorlar. Bu kadar çabuk organize olmaları çok acayip. Bunu burada yaşayanlar
0: özellikle
2: söylüyor.
0: Özellikle yurt dışında iyi teşkilatçıyız. Hakikaten öyle, çok doğru.
2: O yüzden şimdi söyleyince aklım o habere, bir yıl önceki o habere gitti.
0: Biz de
2: aklım.
0: Teşkilatçıyız.
2: Onu fark etmişler demek yani.
0: Ya şimdi bu arada sayın müdürüm, 7 bölgede 24 şehirde. Tabii, şu anda karasal bizi dinlemiyorlar. Yayınlayız. Hemen İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mardin, Elazığ, Sakarya, Samsun, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kayseri, Adana, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır diğerlerinde sayacağım. Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa. Malatya'yı ayrı söyledim çünkü benim memleketim.
1: Herkese buradan selamlar. Hemşerimmiş. Evet.
0: Bak kan çekiyor demek ki. Ya kan çekiyor.
1: Ben böyle kaldım yalnız.
0: Bizim şansımız. Şeyde
2: Malatyalılar doldu hemen.
0: Ya yaşasın.
2: Duyan geldi.
1: Evet, duyan geliyor hemen. Hemşerilerimiz geliyor. Valla çok güzel bir enerjiniz var.
4: Birlikten kuvvet doğar dediğimiz bu işte bizim dediğiniz zaten.
1: O, evet, siz de dinleyelim biraz. Mutlu musunuz? İyi misiniz? Konfederasyonda yaptığınız çalışmalar. Yani şöyle bir genel itibariyle soruyorum, bu nasılsınız?
4: Çok süperiz. Bence.
1: Bu pek alışkın olmadığımız bir cevap da ihtiyacımız olan bir şey aynı zamanda.
4: O zaman siz duyun diye evet çok süperiz diyeyim ben tekrardan. Çünkü gümbür gümbür geliyoruz. Lider İş Kadınları olarak dediğim gibi az önce de diğer dernekler olarak da birçok projelerimiz olacak. Bunları da sizlere zamanla aktaracağız zaten. Hep beraber birlikten kuvvet doğar sloganıyla biz bu yola çıktık zaten. Eğitim şöyle diyoruz biz aslında altyapı olarak kadınlarımız için evde kalmasın diyoruz. Hep eğitim alamamış kadınlarımıza bile biz yol göstermek istiyoruz. Bu projelerimizin içerisinde bunlar da var zaten eğitim. Bunu valiliklerimizle de Antalya'da ben özellikle zaten 15 gün Antalya 15 gün İstanbul evet. yaptığım için evet. derneklerimizin de çoğu Antalya bazlı çalıştığı için Antalya'dan biz yola çıkarak İstanbul ve uluslararası yola da devam edeceğiz Betül Hanım desteğiyle birimiz, beraber.
0: Birimiz yorulduğunda hemen diğeri alıyor bavulu. Evet. Yükü böyle hemen taşıyor. Biz böyle çalışıyoruz. Hakikaten o anlamda Alya'nın dediği gibi şanslıyız. Bu şeyi kızlarımıza, genç kızlarımıza buradan birkaç bir şey daha söyleyelim. Alya hazır sözümüze çok geçmişken. Güzel.
4: Aynen. Genç kızlarımız için istiyoruz ki onlar da biz aslında destek verelim istiyoruz onlara. Üstü kapalı tabii ki. Eğitimler vereceğiz onlara. Antalya'dan başladım dedim ben az önce.
1: Evet, son 5 dakikamız toparlıyoruz bu arada. Buyurun.
4: Şöyle ki belediye ve valilik bünyesinde hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde eğitim organizasyonu yapacağız. Kız çocukları için de yardımlarımız olacak. Eğitim adı altında da. Bunu zaten Betül Hanım siz yürütüyorsunuz İstanbul'da. Tabii,
2: tabii. Ben hemen bir soruyla mesela şu an belki dinleyenler vardır. Bu eğitimden yararlanmak isteyen kız çocukları vardır. Nasıl ulaşacaklar size?
0: Öncelikle hani onu... bizim sosyal medyamızı takip edecekler. Hı-hı. Kadınlar Konfederasyonu, Konfederasyonu.
5: Bütün DM'lerimiz açık.
0: Birebir her türlü mesajı bizzat kendim kontrol ediyorum.
1: Ve dönüyorsunuz.
0: Tabii tabii. Tamam. Avrasya 1'e ve Team Wings Kadın programına Hı-hı. üye olsunlar programlarımıza. Gelsinler zaten bir dahakine sizi de bekliyorum tamam. ikinizi de.
2: Çok teşekkür
0: ederim. Onun dışında ben kızlara diyorum ki ne olur ben klasikçiyim. Dünya klasiklerini okuyun. 5 tane seçin. Hatta önce bir tane seçin, doğru seçin. Benimkini değil de işte İlber Hoca'nın verdiği listeler var. Deniz Ülke'nin verdiği daha böyle hani onlar söylenince daha ciddiye alınır. Onların listelerinden bir taneyle başlayınca zaten o sizi başka bir kitaba el verdiriyor. O daha başka bir ufuk açabiliyor size. Ve mümkün olduğunca lüks tüketimle ilgili ben en çok yapmak istediğim şey bu Türkiye'de. Ne olur artık... Avrupa'da böyle değil. Amerika'da bile artık düzelmiş. Hani şu bağırmayan, her şeyin bağırmayanı makbul. Çünkü güzelliğin bile demiş Dostoyevski de. Evet. Dünyayı bu güzellikler kurtaracak demiş. Yani mümkünse ne olur bir çanta için, bir yeni model telefon için, bir markaya bu kadar kendinizi tüketmeyin. Geriye kalan bunlar olmuyor çünkü. Ne olur bununla ilgili bizim kuşağımız da öyle değildi. Ben üniversiteye giderken. Öyle makyaj yapacaksın. Hani marka bir şey giyeceksin. İşte bilmem ne. Hani merak etme kabiliyetin bunlarsa senden bir şey olmaz derdi hocalar.
3: Kitap okumadığımızdan biliyor musun? Kitap okumadığı
4: evet, her şeyin başı eğitim.
3: İnsanımız televizyona kapıldı ve sizin o dediğiniz marka anormalliğine bizleri mahkum ettiler. Fakat şu ince zekaya bak müdürüm. Diyor ki başarısızlıklarını anlattırdım. Kimlere anlattırdı onu? Şu anda ülkenin en başarılı olan iş kadınlarını anlattırdı.
1: Evet, evet.
3: Yani başarısızlığını anlattırdığı kişiler başarmış kişiler.
2: Yani bu bir tesadüf değil aslında. Değil. Bu sürecin içerisinde başarısızlıklar da var.
3: Evet. Bu ince zekayı takdir etmek lazım.
2: Evet.
3: Başarısızlığı yaşamış ama üstesinden gelip bugünkü konumuna gelmiş. İşte Sabancısı, demin saydı.
0: Leyla Alaton, Hülya Gedik, Sevda Kayhan.
3: Saydığı kişiler hakikaten ülkenin iş hayatında çok iyi noktalara getirmiş bulundukları kurumları, iş kadınları. Onların başarısızlıklarından başarıya nasıl gittiklerini aslında anlattırmış.
1: Veda edeceğiz. Son cümleyi alayım sevgili İbrahim Gül'le. Ondan sonra vedamızı gerçekleştireceğiz. Bu arada gelen mesajlar vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum ama vaktimiz maalesef.
5: Şimdi gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum Sputnik'e. Betül Başkanımız bugün çok güzel müjdeler verdi ama ben bir müjde de ben vereyim. O zaman şimdi biz tabii ki Sanatsever Kadınlar Derneğimiz Fecin Hanım'ın önderliğinde yeni aktive ettik. KATKON Sanatseverler Korosu'nu da oluşturuyoruz. Çok kısa zamanda koromuzda geliyor. KATKON'un Sanatsever Korosu. Fecin Hanım çalışmalara başladı. Üye kayıtları başlandı. Sanat camiası toplanıyor. İnşallah güzel de bir konu olacak.
1: İnşallah.
5: Teşekkür ediyorum.
1: Betül Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Harikasınız.
0: Samimi bir sohbet oldu. Evet, daha böyle o kadar güzel karşıladınız ki ben böyle hiç heyecanlandım. Radyoya hiç çıkmadım bugüne kadar. Nasıl olacak falan derken böyle sanki gerçekten dostlarımla oturmuşum, sohbet ediyormuşum gibi oldu. Sizin kadar güzel profesyonel değilim ama teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Hoş gördüğünüz için, ağırladığınız için.
1: Harikasınız.
0: Nicesine. O zaman
1: bu bir başlangıç.
0: İade-i ziyarete bekliyoruz.
1: Tamam. Tabii anlaştık. Ki. Bu bir başlangıç.
2: Okan da biraz önce söyledi. Biz de kadın masasını bir şekilde yine Okan kuracak. Kadın masasında da daha başka başlıklara, dinleyiciler için söylüyorum özellikle, başka başlıklara.
0: O konuda yine, da her türlü network'ümü sizinle seve seve paylaşmaya hazırım.
2: Tabii harikasınız. Orada da dinleyeceksiniz birlikte, Okan Aslan'ın programında.
1: Birlikte yürüyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz bitmiş. Aydın abi ayağına sağlık. Senin daha sonra yoracağım ben burada. Senin yoracağız. Sevgili İbrahim Gül'ü çok teşekkürler. Fethi Yılmaz'a teşekkürler ve sevgili dinleyicilerimize teşekkürler. Hoşçakalın.
6: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Çocuklukta sık tüketilen şekerli içeceklerin etkisi yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. 25 yıl süren kapsamlı bir araştırma, gazoz, spor içeceği ve bazı meyve sularını düzenli tüketen çocukların yetişkinlikte yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen ve Amerikan Kalp Derneği'nin Circulation dergisinde yayınlanan araştırmada 25 binden fazla kişi en fazla 25 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların çocukluk ve gençlik dönemindeki gazoz, meyve aromalı içecek, limonata, şekerli çay, spor içeceği ve meyve suyu tüketimleriyle yetişkinlikte yüksek tansiyon görülme durumu karşılaştırıldı. Araştırmaya göre günde 2 ya da daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riski haftada 3 kereden az tüketenlere göre %52 daha yüksek. Her gün bir kutu gazoz tüketmek riski %23, bir spor içeceği tüketmekse %36 artırıyor. Günde 1,5 bardaktan fazla meyve suyu içenlerde risk %35 artarken özellikle portakal suyunun günlük tüketimi %20'lik risk artışıyla ilişkilendirildi. Araştırmacılar şekerli içecek yerine taze meyve sebze tüketmenin yüksek tansiyon riskini %22, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tercih etmenin ise %19 azaltabileceğini belirtiyor. Şekerli içeceklerin su veya sütle değiştirilmesi de riski %13'e kadar düşürebiliyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Vasati Malik, yüksek tansiyonun artık yalnızca ileri yaşların değil, çocukların ve genç yetişkinlerin de sorunu haline geldiğini belirterek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Amerikan Kalp Derneği'nden kardiyolog Ahmet Kera da, bulguların çocuklukta edinilen beslenme alışkanlıklarının yetişkinlikte kalp ve damar sağlığını doğrudan etkilediğini gösterdiğini söyledi. 25 yıllık araştırma, çocuklukta düzenli olarak gazoz, spor içeceği ve şekerli içecek tüketenlerde yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskinin arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, şekerli içecekler yerine su ve taze meyvenin tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dingo'nun ahırı. Kimin girip kimin çıktığını bilmediğimiz dağınık ve kalabalık yerleri ifade etmek için Dingo'nun ahırı deyimini sıklıkla kullanırız. Kulağa sanki yabancı bir yerin adı gibi geliyor, değil mi? Oysa deyimin kökü tam da bu topraklarda 1800'lerin başında İstanbul'da. 3 Eylül 1872'de İstanbullular ilk kez bir atlı tramvaya biniyor. New York'ta doğmuş, Avrupa'yı dolaşmış bu yeni ulaşım aracı nihayet Osmanlı topraklarına da ulaşmış. Azapkapı-Ortaköy hattında işler yolunda gidiyor ama Şişhane yokuşunda tramvayı çeken atlar bir hayli yoruluyor. Bu nedenle atlar Taksim'de bir ahıra çekiliyor, dinleniyor. Yerlerine yeni atlar geliyor. O ahırın işletmecisi ise Dingo adında bir Rum vatandaşı. Ama Dingo çokça dağınık biri. Ahıra giren çıkan belli değil. Kayıt yok, düzen yok. Kimin girdiği, ne zaman çıktığı bilinmiyor. İşte o karmaşadan, o düzensizlikten sonra Dingo'nun ahırı halkın diline düşüyor ve halk bu görüntüyü şöyle tarif etmeye başlıyor. Orası Dingo'nun ahırı. Zamanla bu ifade kalabalık ve kontrolsüz her yerin adı oluyor. Dingo'nun ahırı deyiminin izini sürdük, geçmişin içinden bugüne taşıdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Uzun yıllardır ilk sırada yer alan İngilizcenin yanına artık iki güçlü alternatif eklendi. Ekonomik fırsatlar Almancayı, popüler kültürse Koreceyi öne çıkarıyor. Almancaya olan ilginin temelinde kariyer ve eğitim hedefleri bulunuyor. Almanya'nın nitelikli iş gücü ihtiyacı nedeniyle göç politikalarını esnetmesi, özellikle doktor, mühendis, yazılımcı ve sağlık çalışanlarının bu dile yönelmesini sağlıyor. Mesleki eğitim programlarına başvurularda B1 veya B2 seviyesinde Almanca şartı aranması da kurslara ilgiyi arttırıyor. Almanya'daki devlet üniversitelerinin ücretsiz olması da Türk öğrenciler için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sektör temsilcilerine göre artık yalnızca İngilizce bilmek birçok alanda yeterli olmuyor. Özellikle Almanya'da çalışmak veya eğitim almak isteyenlerin yoğun şekilde Almanca öğrenmeye yöneldiği belirtiliyor. Koreciye olan ilgi ise daha çok genç kuşağın kültürel merakından kaynaklanıyor. Müzik grupları ve drama dizileriyle tüm dünyaya yayılan Kore kültürü, Türkiye'de de özellikle Z kuşağının bu dili öğrenme isteğini arttırıyor. Uzmanlara göre Türkçe bilenler için Korece öğrenmek de önemli bir avantaja sahip. Çünkü iki dilde sondan eklemeli dil yapısını kullanıyor. Bu benzerlik Türk öğrencilerin Koreceyi öğrenmesini daha kolay hale getiriyor. Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Kariyer ve eğitim fırsatları Almanca'ya ilgiyi artırırken, K-pop ve Kore dizilerinin etkisiyle Korece'de özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da hava sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve hava sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk dondurması dünya sofralarını tatlandırıyor. Türkiye'nin dondurması dünyaya açıldı. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 23,5 milyon dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirirken dış satımda Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan gibi pazarlar öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden 19 Temmuz Dünya Dondurma Günü dolayısıyla yapılan değerlemeye göre ülkede dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatı geçen yıl 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü dondurma ihracatı oluşturdu. Dondurmanın toplam süt ve süt ürünleri ihracatının yaklaşık %13,9'unu oluşturduğu belirlendi. Aynı dönemde dondurma ithalatı 12,7 milyon dolar seviyesinde kalarak Türkiye dondurmada net ihracatçı oldu. Geçen yıl en fazla dondurma ihracatı yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan ilk sıralarda yer aldı. Bu yılın ilk 4 ayında gerçekleştirilen 23,5 milyon dolarlık ihracatsa uluslararası pazarlardaki talebin devam ettiğini gösterdi. Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın varlığı her yıl tüm dünyada Temmuz ayının 3. haftasında Dünya Dondurma Günü olarak kutlanıyor. İlk olarak 1984'te ABD'de ilan edilen dondurma günü zamanla dünya geneline yayılarak gelenek haline geldi. Hafifliği ve farklı lezzetleriyle her yaş grubu tarafından severek tüketilen dondurmanın bu özel günü ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 19 Temmuz Dünya Dondurma Günü dolayısıyla yapılan değerlemeye göre Türkiye'de dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatı geçen yıl 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü dondurma ihracatı oluşturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında çocuklarda sık görülen el, ayak, ağız hastalığının bulaşıcılığının yüksek olduğuna dikkat çeken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rüstem Üçel, özellikle havuzlar, kreşler ve ortak oyun alanları bulaş riskini artırabiliyor. Çocuklarda ateş, ağız yaraları, döküntü ve beslenme reddi gibi belirtiler görüldüğünde dikkatli olunmalı, dedi. Genellikle 2-10 yaş arasındaki çocuklarda, özellikle de 5 yaş altı grupta görülen el, ayak, ağız hastalığı yaz aylarında daha sık karşımıza çıkıyor. Viral kaynaklı bu enfeksiyonun hızlı yayılabildiğini belirten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Rüstem Üçel, hastalığın belirtileri, bulaş yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. El, ayak, ağız hastalığının en sık entavirüs 71 ve coxsackievirus A16 kaynaklı geliştiğini belirten Dr. Üçel, bu hastalık özellikle yaz ve sonbahar aylarında daha sık görülüyor. Küresel ısınma ve mevsim değişiklikleri nedeniyle görülme dönemlerinde kaymalar olabiliyor, diye konuştu. Hastalığın solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabildiğini söyleyen Doktor Üçel, yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması bulaş riskini artırabiliyor. Bunun yanında kreşler ve ortak oyun alanları da yayılım açısından risk oluşturuyor, dedi. Hastalığın ilk belirtilerine değinen Doktor Üçel, ilk dönemde halsizlik, iştahsızlık, kırgınlık, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve yüksek ateş görülebilir. Küçük çocuklardaysa huysuzluk, huzursuzluk, salya artışı ve beslenme retiyle başlayabilir, ifadelerini kullandı. İlerleyen süreçte ağız içinde ağrılı yaralar oluşabildiğini ifade eden Doktor Üçel, bu yaralar yutma zorluğuna neden olabilir. Sonrasında avuç içi, ayak tabanı, diz, dirsek ve kalça bölgelerinde döküntüler ortaya çıkabilir, dedi. Özellikle küçük çocuklarda ağız yaralarının sıvı alımını zorlaştırabileceğine dikkat çeken Doktor Üçel, sıvı alamama, beslenme reddi, ateş, kusma ve uykuya meyil gibi bulgular ciddiye alınmalıdır, ifadesini kullandı. Hastalığın belirtilerinin başlamasından sonraki ilk günlerde bulaşıcılığın artını vurgulayan Doktor Üçel, döküntülerin tamamen kaybolması 7 ila 10 gün sürebilir. Bu süreçte çocuğun okula ya da kreşe gönderilmemesi gerekir, diye konuştu. El, ayak, ağız hastalığının bazı başka enfeksiyonlarla karışabileceğini belirten Doktor Üçel, hastalık ağız içi yaralar, su çiçeği, alerjik döküntüler ve uçuk enfeksiyonlarıyla karıştırılabilir. Aileler özellikle ateş, ağız yarası ve el ayak tabanındaki döküntü birlikteliğinde dikkatli olmalıdır. Ancak çoğu zaman ayrıntılı muayeneyle tanı koymak mümkündür, dedi. 3 günden uzun süren ateş, bilinç değişikliği, kusma ve sıvı alamama durumlarının önemli olduğunu vurgulayan uzman doktor Üçel, özellikle küçük çocuklarda sıvı kaybı ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu durumlarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır, diye konuştu. Koruma yollarına değinen uzman doktor Üçel, hasta çocukların izole edilmesi, ellerin sık sık yıkanması, yakın temastan kaçınılması ve ortak kullanım alanlarının düzenli dezenfekte edilmesi bulaşı önlemede çok önemlidir, ifadesini kullandı. Hastalığın nadiren yetişkinlerde de görülebileceğini belirten uzman doktor Üçel, yoğun stres, yorgunluk, bağışıklık sisteminin baskılanması ve hasta bireylerle yakın temas yetişkinlerde de hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir, dedi. El, ayak, ağız hastalığında tedavinin semptomlara yönelik olduğunu ifade eden uzman doktor Üçel, ağız yaralarının ağrısını azaltmak için topikal tedaviler uygulanabilir. Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler kullanılabilir. Sıvı tüketiminin artırılması ve yumuşak besinlerle beslenme iyileşme sürecini destekler, diye konuştu. Yaz aylarında özellikle 5 yaş altı çocuklarda sık görülen el, ayak, ağız hastalığı, havuzlar, kreşler ve ortak oyun alanlarında hızla yayılabiliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rüstem Üçel, ateş, ağız yaraları, el ve ayaklarda döküntüyle beslenme reti görülen çocukların

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'nın dünyaca ünlü parmesan peyniri iklim krizinin etkileriyle karşı karşıya. Ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar süt üretimini azaltırken kuraklıkta yem üretimini tehdit ediyor. Üreticiler ise yüzyıllardır süren parmesan geleneğinin geleceğinden endişeli. Avrupa'da son haftalarda etkisini artıran sıcak hava dalgaları özellikle İtalya'da tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte inekler daha az yem tüketiyor, daha fazla dinleniyor ve süt verimi düşüyor. Üreticilere göre süt miktarındaki azalma %10'a kadar ulaşıyor. Dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimi yalnızca İtalya'nın belirli bölgelerinde yapılabiliyor. Üstelik üretimde kullanılan ineklerin de yine aynı bölgede yetiştirilen ot ve samanla beslenmesi gerekiyor. Ancak kuraklık nedeniyle otlaklar yeterince gelişemiyor, bu da peynir üretimi için gerekli sütü riske atıyor. Çiftliklerde sıcaklığın etkisini azaltmak için fanlar ve su püskürtme sistemleri kullanılıyor. Ancak bu önlemler enerji maliyetli.

0: seviyelerini önemli ölçüde arttırıyor. Parmesan tekerleklerinin yıllarca olgunlaştırıldığı depolarda da elektrik tüketiminin sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık %30 yükseldiği belirtiliyor. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip parmesan sektörü binlerce kişiye de istihdam sağlıyor. Üreticiler ise iklim değişikliğinin yalnızca bugünkü üretimi değil, 800 yılı aşkın geçmişe sahip parmesan geleneğini de tehdit ettiğini vurguluyor. Sektör temsilcilerinin mesajı ise dikkat çekici. Parmesanı yiyen son nesil olmak istemiyoruz. İtalya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimini tehdit ediyor. Süt verimindeki düşüş, kuraklık ve artan enerji maliyetleri üreticileri endişelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzu seçmek bazen şans işi gibi görünse de lezzetli bir karpuzu anlamanın bazı pratik yolları var. Kabuğundan sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz birkaç ayrıntı tatlı ve sulu bir karpuz seçmenize yardımcı olabilir. İlk dikkat edilmesi gereken nokta karpuzun toprağa temas eden kısmındaki sarı leke. Bu lekenin krem ya da koyu sarı renkte olması karpuzun dalında yeterince olgunlaştığını gösteriyor. Lekenin çok açık renkte olması ise erken hasat edildiğini işaret edebiliyor. Kabuğun görünümü de önemli. Uzmanlara göre olgun karpuzların kabuğu parlak değil, mat bir görünüme sahip oluyor. Ayrıca aynı boyuttaki karpuzlar arasında daha ağır olanlar genellikle daha sulu çıkıyor. Karpuzun şeklinin simetrik olması kalite açısından önemli bir ipucu. Ezik, çökük ya da belirgin şekil bozukluğu bulunan karpuzları tercih etmemek gerekiyor. Sapının kurumuş ve kahverengiye dönmüş olması da meyvenin dalında doğal şekilde olgunlaştığını gösteriyor. Bir diğer yöntemse karpuza hafifçe vurup sesini dinlemek. Tok ve derinden gelen boşluklu bir ses karpuzun olgun ve sulu olduğuna işaret ederken, donuk ve kısa bir sesse yeterince olgunlaşmadığını düşündürebiliyor. Kabuğunda derin çatlak, ezik ya da küflenme bulunan karpuzlardan uzak durulması öneriliyor. Kesilmemiş karpuz serin ve güneş almayan bir yerde birkaç gün saklanabiliyor. Kesildikten sonra ise streç filme sarılarak ya da kapalı bir saklama kabında buzdolabında muhafaza edilmesi ve 3 ila 4 gün içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Karpuzun lezzeti büyük ölçüde doğru seçim yapmaya bağlı. Kabuğunun görünümünden sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz ipuçları olgun ve sulu bir karpuz seçmenizi kolaylaştırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarının en güçlü sembollerinden biri olan pareo, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan Polinezya kültürünün en çarpıcı ögelerinden birini temsil ediyor. Aslında sadece basit bir dikdörtgen kumaş parçası gibi görünen bu giysi, köklü tarihiyle modern plaj modasının vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Pareo'nun atası bugün görsek tanıyamayacağımız kadar farklı bir yapıya sahipti. İlk pareolar Büyük Okyanus adalarındaki yerlilerin tapa adını verdikleri dövülmüş ağaç kabuklarından üretiliyordu. Yerliler kağıt dutu, ekmek ağacı, Hindistan cevizi lifi veya kutsal kabul ettikleri banyan ağacının kabuklarını dövüp şerit tabakalar haline getiriyor, toprak ve bitki pigmentleriyle boyayarak bellerine sarıyorlardı. Adalarda ne yün ne de pamuk gibi kumaş ham maddeleri ne de ağır kıyafetler giymeye izin verecek bir iklim bulunuyordu. Bu dönemde kadınların giydiği bu örtüye pareu, erkeklerinkine ise maro adı veriliyordu. Yüzlerin ortalarında Avrupalıların gemileri adalara yanaştığında ticaretin etkisiyle bu geleneksel giysi büyük bir değişim geçirdi. Adalara kısa sürede Avrupa tezgahlarında üretilen pamuklu ve egzotik desenli modern pareolar gelmeye başladı. Yerliler tropikal iklime uygun yumuşak dokulu bu yeni kumaşlara büyük ilgi gösterdi. Kadınlar zamanla pareoyu tek omuzlarını açık bırakacak şekilde bağlayarak kullanmaya başladı. Hristiyan misyonerlerin adaya gelişiyle başlayan ahlaklı giyim baskısına karşı yerli halk pareolarını kimliklerini koruyan birer direniş aracına dönüştürdü. Kadınlar bu örtüyü zorla giydirilen kapalı elbiselerin üzerine bağlarken erkeklerse kalçalarına sararak geleneklerini yaşattı. 1800'lerin sonuna doğru Tahiti'nin gelişmesi ve dini baskıların azalmasıyla birlikte pareo yerli halk için kültürel bir gurur sembolü haline geldi. Bu yerel giysinin dünyaya açılması ise sanat ve seyahat sayesinde gerçekleşti. Kendisini Avrupa'dan Tahiti'ye atan Fransız ressam Paul Gauguin'in yerli halkı tasvir ettiği tabloları pareo'nun küresel çapta tanınmasını sağlayan ilk büyük kıvılcımı yaktı. Ardından bölgeye düzenlenen yolcu gemisi seyahatleri de bu ilgiyi daha da arttırdı. 1920'li yıllara gelindiğinde pareo modern çağın ve özgür tatil anlayışının en önemli simgelerinden biri haline geldi. Bu geleneksel örtüyü dünya çapında bir stil ikonuna dönüştüren isimse Fransız Rivierası'nda pareosuyla boy gösteren ünlü sanatçı Josephine Baker oldu. Baker'ın başlattığı bu akımı sonraki yıllarda Brigitte Bardot, Grace Kelly ve Jacqueline Kennedy gibi isimler izledi. Günümüzde artık popüler figürlerin desteğine ihtiyaç duymayan pareo, pratikliği ve şıklığıyla dünya genelinde yaz mevsiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul görüyor. Polinezya adalarında ağaç kabuklarının dövülmesiyle başlayan bu serüven, sömürgeci baskılara karşı bir kimlik savunmasına, ardından da dünya podyumlarını süsleyen küresel bir moda akımına dönüştü. Yerel bir örtünme biçiminden evrensel bir yaz sembolüne evrilen pareo, plajların vazgeçilmezi haline geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar uzun süreli ve yanlış klima kullanımının özellikle lejyoner hastalığı başta olmak üzere çeşitli solunum yolu hastalıkları riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğunu söyledi. Tokmak, hastalığın özellikle oteller, büyük toplantı salonları, jacuzziler, termal tesisler, bankalar ve ofislerde bulunan merkezi iklimlendirme sistemleri aracılığıyla yayılabildiğini belirtti. Ev ve araç klimalarında su kullanılmadığı için riskin oldukça düşük olduğunu vurgulayan Tokmak, klimanın aşırı ve uzun süre kullanılmasının hastalığa yakalanma olasılığını artırdığını ifade etti. Uzmanlara göre belirtiler, bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesinden 2 ila 10 gün sonra ortaya çıkabiliyor. Ateş, titreme, halsizlik, baş ve kas ağrısı, öksürük, nefes darlığıyla göğüs ağrısı en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. İshal, kusma ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetlerinde lejyoner hastalığı açısından uyarıcı olabileceği belirtiliyor. Doktor Tokmak, hastalığın teşhis ve tedavisinde geç kalınması durumunda sepsis, böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği gibi ölümcül komplikasyonların gelişebileceğini söyledi. Tedavide 15 ila 21 gün antibiyotik uygulandığını belirten Tokmak, erken tanı konulan hastalarda başarılı sonuçlar alınabildiğini ifade etti. Tokmak, yanlış klima kullanımının yalnızca enfeksiyon riskini artırmadığını, burun tıkanıklığı, boğaz ve alt solunum yolu hastalıkları, alerjik şikayetlerde artış, eklem ağrıları, yüz felci ve klima ateşi olarak bilinen rahatsızlıklara da neden olabileceğini kaydetti. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, özellikle merkezi klima sistemlerinde görülebilen lejyoner hastalığının erken tedavi edilmediğinde ciddi ve ölümcül komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, klimaların doğru ve düzenli bakımının önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 7, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ hükümlüsü ihraç edilen kıdemli albay yakalandı. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. Ayrıntılar bültenimizde. Ankara Güven Park'ta şehit yakınları ve gazilerin eylemine destek ziyaretine bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, şehit aileleri düzenlemelerden razıyız diyene kadar arkalarındayız, dedi.
2: Silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz ve bunun mecliste konuşulmasını savunuyoruz. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız. Terörün durdurulması ve demokratik meselelere de doğru bir yerden yaklaşıyoruz.
1: Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifinin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Beklentinin çok altında bir düzenleme var, dedi.
2: Bizim bu noktadaki temel yaklaşımımız, bir er şehit olduysa ailesine uzman çavuş emsali maaş verilsindir. Yasada buna bir asgari ücretin kadar diye yazmışlar. Eskiden iyi, beklentinin altında. İkincisi, düzenlemede gazi sayılmayanlara biz onur aylığı teklif ediyorduk. Kendileri 17 bin ek gösterge gibi bir şey koymuşlar. Hiç yoktan iyi, beklentinin çok altında.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Masak, Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerin de yaptığı bağışların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. FETÖ hükümlüsü ihraç edilen kıdemli albay yakalandı. Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen kıdemli albay BG, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. Trump, müzakerelerin Hürmüz Boğazı ile ilgili kısmında İran'la anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu yönündeki haberleri de değerlendirerek bu konuda Tahran'la tam olarak anlaştıklarını henüz söyleyemeyeceğini ancak sürecin devam ettiğini dile getirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin etkisini sürdüren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak.
3: Spor.
1: Beşiktaş 10 kişiyle kazandı. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hrade Krolova'yı 1-0 yendi. Karşılaşmanın 71. dakikasında Uotra kırmızı kart görerek takımına 10 kişi bıraktı. Mücadelenin kalan kısmını 1 kişi eksik oynayan siyah beyazlı temsilcimize galibiyeti getiren golü Semih Kılıçsoy kaydetti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
4: Hava durumu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Diğer şehirlerimizdeki en yüksek beklenen sıcaklıklara baktığımızda başkent Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. 35 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu 32. İzmir az bulutlu ve açık 34. Antalya parçalı ve az bulutlu 32. Trabzon parçalı ve çok bulutlu 28. Diyarbakır az bulutlu ve açık 40. Van az bulutlu ve açık 29 derece.
1: Yol durumu.

0: Saatler 7'yi 6 geçerken İstanbul'da trafik yoğunluğu %20'lerde seyrediyor. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %22, Anadolu yakasında %15'lik trafik yoğunluğu hakim. Köprülere baktığımızda trafik yoğunluğunda Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Bostancı'da yine yavaş yavaş trafiğin oluştuğunu belirtelim. Diğer taraftan diğer bölgelerde herhangi bir sorun görülmemekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre çoğu yer yeşil renkle işaretlenmiş durumda. Trafik sürücüleri şu dakikalarda rahat bir şekilde seyir halindeler. Ve diğer taraftan trafiğe etkisi yüksek olan bir yerle devam ettiğimizde O3 Salmağacılar Viyadüğü Bayrampaşa yönüne doğru sağ şeridi bir araç arızası var. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler O3 Salmağacılar Viyadüğü'nden Bayrampaşa yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...2026 Cuma, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve Teknik Masada Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek, güzel bir Cuma günü dileyerek başlıyorum programa. Saatin 07.13'ü gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim ama izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Telegram'da Sputnik Türkiye ya da X üzerinden @RadyoSputnik.tr adreslerinde takip ederseniz hem programlarımızın canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram adreslerimi kullanabilirler. Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim sağlayabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz tabii ki çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Bu arada dünden bir sözüm vardı, o sözümü de tutayım. Nevzat Bey'e selamlar. Neden Nevzat Bey'e selamlar? Valla dün kulaklığı olmadığı için bizi dinleyemediği halde sağ olsun WhatsApp hattımıza sevgi ve başarı dileklerini göndermiş düzenli dinleyicilerimizden bir tanesi. Umarım bugün kulaklığı da yanındadır ve bizlerle birliktedir. Nevzat Bey'e de tekrar selamlarımızı, sevgilerimizi ekip olarak yollayalım ve hadi şimdi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Siyaset gündemi, tabii siyaset gündeminin merkezinde bu çerçeve yasağı bahsettiğimiz. Dün ayrıntılarını konuştuk aslında bakılırsa. Zaten şöyle bir medyaya da genel olarak bakıldığı zaman farklı bir konunun da gündemde olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi dün eleştirilerimizi ya da beklentilerimizi de anlattık. Demokratikleşmeye dair örneğin bir başlığın olmamasını eleştirdik. Görünen o ki benim görebildiğim yapılan açıklamalara da dün yapılan açıklamalara da bakılınca bunu yeni yasal düzenlemelerde takip edecek ama şu an itibariyle görünen sadece terör örgütü PKK'nın ve KCK'nın silah bırakıp teslim olma sürecinin yönlendirileceği, bunu kontrol eden bir yasal düzenlemeyle karşı karşıyayız. Göreceğiz, elbette takip edeceğiz. Birkaç ayrıntı daha var. Dün bahsetmediğim zamandan dolayı, hatta dedim ki sizlere de daha biz belli ki bunu çok uzun süre konuşacağız. Daha meclise şu an komisyonda, meclis genel kuruluna gelecek, tartışılacak vesaire. Hangi partiye nasıl bir tavır izleyecek onları da göreceğiz ama birkaç ayrıntı daha var. Onları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Aklımızda soru işareti kalmasın diye. Mesela sürecin bütün bu süreç, yasal süreç başladıktan sonra ki biliyorsunuz MGK'nın onayından ve Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra elbette bu yasal düzenleme yürürlüğe girecek. Bunun şartı da ne? İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ve diğer güvenlik kaynaklarından bir onay gelmesi halinde. Evet, terör örgütü silah bıraktı ya da bırakıyor. İşte oranlar şu kadar vesaire bilgisi geldikten sonra o yasal düzenleme yürürlüğe girecek. Mesela sürecin takibi, denetimi, koordinasyonu nasıl olacak diye merak ediyorsak, mesela teklifte ne var? Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında çeşitli bakanlıklar, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları, yine Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve tabii ki MİT Başkanı'ndan oluşan 8 üyeli, bir de bir MGK Genel Sekreteri var bu komisyonun içerisinde. 8 üyeli bir takip ve koordinasyon kurulu oluşturulacak. Yasanın uygulanmasını izleyecek bu kurul. Alt komisyonlar dilerse, eğer eğer isterse oluşturabilecek. Bir de sürecin örgüt nezdindeki ilerleyişini yine bahsettiğimiz bu kurul takip edecek. Meclis Başkanlığı içerisinde de bir kurul var. Orada da siyaset ayağı, işte meselenin de siyaset ayağı orada işleyecek. 17 üyeli bir izleme komisyonu oluşturulacak meclis içerisinde. Sadece burada bir parantez açayım. Hani hep söylerim, biz sadece var olan gündemi değil, potansiyel gündemi de konuşuyoruz. Bu 17 üyeli komisyonun oluşma sürecinde de epey bir tartışma yaşanacakmış gibi geliyor bana. Siyasi yasaklar, tabii bunlar çok konuşulan başlıklardan bir tanesi. Mahkumiyet kararından doğan siyasi yasaklar ya da kamu görevine girme meselesi örneğin. Hani bir şekilde bu yasadan faydalanacak olan ve terör gerekçesiyle cezaevinde bulunan kişiler, seçilme ve benzeri hak yoksunluklarının kaldırılmasının da yolu açılıyor. Elbette 5 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık süreçler dahilinde cezaevinden çıkanlar da bir şekilde siyasette kendilerine yer bulabilecek. Bu da diğer benim dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi. Peki mesela nasıl yararlanılacak? Yani yasadan yararlanmak isteyenler ne yapacaklar? Devlete gelip teslim olmak isteyenler. MGK kararı dedik ya, yasal düzenleme MGK kararından sonra uygulanmaya başlanacak. İşte o karar resmi gazetede yayınlandıktan 6 ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir başvuruda bulunacaklar ve bu başvuru sonrasında da yazılı bir başvuruda bulunacaklar. Sonrasında da yararlanabilecekler bu yasal düzenlemeden. Devam edeceğim ama sevgili Simge de şimdi beni uyarıyor. Evet, sesli bir problem var. Teknik bir problem yaşıyoruz. O teknik problemi şu an arkadaşlarım çözmeye, halletmeye çalışıyorlar. Bu nedenle sesle küçük bir sorun var, farkındayız. Düzelttiğimiz anda yine aynı ses kalitesiyle devam edeceğiz. Anlayışınız için de bugüne özel olarak bir sorun bu. Bizim de sabah saatlerinde, çok erken saatlerde karşılaştığımız ve çözmeye çalıştığımız bir sorun. Anlayışınız için de şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Program içerisinde de çözüldüğü takdirde dediğim gibi devam edeceğiz aynı şekilde. Tıpkı dünkü ya da ondan önceki günkü gibi. Peki mesela soruşturmalar ve davalar ertelenecek mi? Bu süreç içerisinde bakın, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan fazla hapis, müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkinse soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle, yine bu kez 10 yıl süreyle ertelenecek, onu söyleyelim. Peki bu erteleme süreci içerisinde bu kişiler, söz konusu kişiler bir terör suçu daha işlerse o zaman bu erteleme hükümleri iptal edilecek ve terör suçu işledikleri takdirde tabii ki cezalarını çekmeye de devam edecekler. Şöyle bir bakıyorum, başka neyi aktarabilirim size? Hani dün konuştuk fazlasıyla ama dediğim gibi benim en çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi, hani neden böyle bir şeye gerek duyuldu diye de insana sorduran bir madde, 10. maddeden dün bahsetmiştik değil mi? Kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kamu görevlilerinin bu faaliyetleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk taşımayacağı da yine bu yasayla birlikte hükme bağlanıyor. Benim hani en çok dikkatimi çeken konular bunlardı. Tabii daha teknik pek çok ayrıntı, teknik pek çok detay da var. Onları da yine zaman içerisinde, şimdi tamamını anlatmaya kalkarsak herhalde 3-4 saatlik bir özel program yapmak gerekiyor. Böyle her gün anlamaya çalışarak birbirimizi ve işte önümüze getirilen bu yasayı, teklifi daha doğrusu, şimdi henüz yasalaşmadı tabii, bunu anlamaya çalışarak geçireceğiz günlerimizi. Şöyle dün neler oldu, neler bitti bir ona bakalım. Hani MGK dün toplandı. İşte yine bu yasanın geçişi ya da hükme uygulamaya geçişi MGK onayıyla verilecek ya. Bu önemliydi. 2 saat 15 dakikalık bir toplantı vardı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemeler gündemdeydi. Nereye gittik? Hangi noktadayız? Bu konuları gündemine aldığını öğreniyoruz. Sonrasında yapılan MGK sonrasında, toplantı sonrasında yapılan 8 maddelik açıklamayla birlikte yine istikrar, güvenlik ve refahın teminat altına alınması gibi konulara da vurgu vardı. Bunu da hatırlatalım. Sürpriz diye değerlendirdi bazı gazetelere baktım şöyle. Neden bahsediyorum? Dün 14'te, saat 14'te öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de ağırladı. Basına kapalı bir toplantı. Sonrasında da bir açıklama yapılmadı. Aslına bakılırsa Burhanettin Duran, iletişim başkanı, konuya dair bir açıklama yaptı. Sadece o da Erdoğan'la Bahçeli'nin buluşacağına dair bir açıklamaydı bu. Hem saatini hem de yerini belirten bir açıklamaydı. Onun sonrasında başka da bir açıklama gelmedi ama bu süreçte her iki ismin görüşmesini bir sürpriz olarak medyanın, bazı gazetelerin değerlendirmiş olması da doğrusu bana bir garip geldi. Onu da hatırlatalım, bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve tabii burada siyaset neler söylüyor? Hani bunlar şimdi hani kamuda işte yetkili birimlerin, kurumların yaptığı açıklamalar ya da oradan gelen başlıklar. Siyasetin dili nasıl şekilleniyor, bunu söyleyelim. Bakın şunu da hatırlatalım, şunu da aktarmak gerekiyor. Fethi Yıldız MHP'li, ki şöyle söyledi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, ki sürecin başlangıcı ve teknik olarak da ilerleyişi içerisinde oldukça etkili olan isimlerden bir tanesi, ki dün örneğin Demirtaş serbest bırakılacak mı bırakılmayacak sorusunu örneğin gazeteciler kendisine yöneltmişlerdi. O da izleyin ve görün demişti. Elbette bundan faydalanacaktır. Bunu ima eden ifadelerde bulunmuştu Fethi Yıldız. Ayın 12'sinde oylanacağını söylemiştim. Söz konusu yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an işte komisyon aşamasında ilginç bir rakam verdi. İlginç bir bilgi, daha doğrusu yorum yaptı MHP Genel Başkan Yardımcısı. 430 dedi. Nedir bu 430? Hafta başında 430'un üzerinde bir kabulle bu kanunun kabul edileceğini, mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edileceğini öngörüyorum dedi. 430 rakamı dikkat çekici. Hep söylüyorum, bütün bu tartışmalara bakarken bir yandan da yani bir tür turnusol özelliği de taşıyor bu rakamlar ya da bu yasaya verilecek, bu yasal düzenlemeye verilecek, mecliste verilecek oylar. Neden? Çünkü aynı zamanda bir anayasa değişikliği tartışmasını da biz önümüzdeki dönemde yaşayacağız. İşte bir 360 milletvekili ve 400 milletvekili hesabı var biliyorsunuz. 360 olursa referanduma gidecek, 400 olursa referandumsuz bir anayasa değişikliği gündemde. Hani 400'ü aşabilir, 430 rakamı da muhtemeldir ki onu da konuşacağız. CHP'nin de düzeltiyorum, bu hatayı bu aralar çok sık yapıyoruz, tekrar af diliyorum sizden. Yeni partinin de bu düzenlemeye destek vereceği yönünde bazı yorumlar yapılıyor. Muhtemeldir ki Fethi Yıldız'da, MHP'li Fethi Yıldız'da benzer bir yaklaşım, benzer bir görüşü sahip. Benim kişisel düşüncem de bu yönde, onu da konuşuyoruz. Bir süre MHP'de, hani MHP'de blok şeklinde bir imza geldi mi bu yasa tasarısının meclis başkanlığına sunulması aşamasında? Hayır, bir isim imzalamadı. Neden? Onun nedeni de MHP Genel Başkan Yardımcılığından yapılan açıklamayla biz öğrendik. Hangi isim o? Geçmiş dönemde de MHP'nin Genel Başkan Yardımcılığını yapan Devlet İzzet Ulvi Yönter'den bahsediyorum. Sayın Devlet Bahçeli de ne demişti? Akademik çalışmaları nedeniyle kendisine zaman ayırmak istedi. Akademik hayatında da başarılar dilerim ifadesiyle kendisini uğurlamıştı partiden. İşte Ali İzzet Ulvi Yönter de çerçeve yasaya imza atmayan tek MHP milletvekili olarak ön plana çıkıyor. Bu tartışmalar yapılırken ne oldu, neden imza atmadı vesaire, şöyle bir sosyal medya X hesabı üzerinden İzzet Ulvi Yönter şöyle bir açıklama yaptı, şöyle bir paylaşım yaptı, daha doğrusu öyle söyleyeyim, tırnak içinde birebir aktarıyorum. Bir canım var, o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun. Bu da aslında bakılırsa hani olası tartışmaları, olası eleştirileri ya da spekülasyonları karşılamak amacıyla yapılmış bir açıklama. Siyaseten yapılmış bir açıklama olarak niyet okumuyoruz elbette ama profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız sonuçta. Bunu görmek, görmemek daha doğrusu mümkün değil. Dedim ya, MHP milletvekili, İstanbul milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in bu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Komisyonun adı da uzundu, çok zordu. Kanunun adı da aynı şekilde bizi yoran, keşke daha işte çerçeve yasa diyoruz ve birbirimizi daha rahat anlayabiliyoruz değil mi? Tepki amaçla bu yasa teklifine imza atmadı eleştirilerine Ali İzzet Ulvi Yönter için bu yorumlar yapılınca MHP'den, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'dan bir açıklama geldi. O da dedi ki sağlık sebeplerinden ötürü oturumlara katılamıyor. Milletvekilliği görevini şu an itibariyle devam ettiremiyor. O yüzden de kendisi imza atmadı şeklinde de bir açıklaması oldu. Hani bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu arada hani CHP'den bahsettik. CHP'de hangi tartışmaların öne çıktığını sizlere aktaracağım. Bir kere şunu söyleyeyim. Hatta oraya geçmeden önce sevgili Simge, Özgür Özel'in bu çerçeve yasayla ilgili bir sesi vardı. O sesini dinleyicilerimizle paylaşalım dilersen. Onun üzerinden bir devam edelim.
3: Silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz ve bunun mecliste konuşulmasını savunuyoruz. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız. Terörün durdurulması ve demokratik meselelere de doğru bir yerden yaklaşıyoruz.
2: Özgür Özel'in, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in ifadeleri önemliydi. Bu arada dün bu açıklamayı nerede yaptı? Bir parantez açayım izninizle. Her gün hatırlatıyoruz. Akışında da var ama hazır yeri ve zamanı gelmişken tekrarlayayım burada. Biliyorsunuz Er Gazi ve Er Şehit yakınları Ankara'da Güven Park'ta bir eylemdeler. Gazileri ziyaret etti ve aileleri ziyaret etti Özgür Özel. Bugün 26. günleri. Bu açıklamayı da tam da orada yaptı. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla birlikteyken o açıklamayı yaptı. Oraya geleceğiz. Onu konuşuruz elbette. Şöyle bir tablo var. Hilal Köylü gazeteci arkadaşım ki Ankara'da hani kulis haberleri konusunda oldukça başarılı bir gazetecidir sevgili Hilal. O da şöyle bir paylaşım yaptı dün. Bu yasayla ilgili şimdi genel kurulda bir oylama yapılacak. Muhtemelen söylediğim gibi ayın 12'sinde gerçekleşecek bu oylama. O oylamanın da açık oylama yöntemiyle yapılacağını söyledi. Burada tabii yeni partinin nasıl bir çerçeve yasayla ilgili nasıl bir tutum alacağı tabii ki merak ediliyor. Çünkü diğer partiler de az çok tavırlarını belli ettiler. Çünkü neden? Çünkü imza atmadılar. Yani yasa meclis başkanlığına sunulurken o 360'a yakın denmişti ya, 360'a yakın milletvekili imzaladı denmişti ya. Onların arasında yeni partili vekiller de yoktu. Peki nasıl bir tutum sergileyecek yeni parti bu süreç içerisinde? Özgür Özel bunu eleştirdi. Dün işte az önce de konuşmasını da dinlediniz. Hani biraz böyle alelacele kaleme alınmış bir yasa önerisinden, yasa taslağından bahsediyoruz, yasadan bahsediyoruz dedi. İmzalamadık, bakıyoruz dedi. Oysa ki hani o imzalamadık vesaire zaten o süreç geçti. Yani imzalarla zaten Meclis Genel Başkanlığı'na sunuldu. Hani o bir tür zaman kazanma taktiği de olabilir benim anlayabildiğim kadarıyla. Bundan sonraki süreçte hani tasarı meclise gelmeden önce sadece çok sınırlı sayıda kişi tarafından görüldüğü tartışmalarını biz burada da konuşmuştuk. Muhalefet partilerinin hiçbir katkısının örneğin neredeyse alınmamış olması eleştirileri ortada. Yasa çözümün merkezine meclisi mi getiriyor? Vallahi işte yürürlüğe girmesi MGK ve Erdoğan'ın imzasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına da bağlanıyor. Yani bu açılardan bakıldığı zaman hani Özel de diyor ki Özgür Özel de evet eleştiriye açık, özensiz ve kötü hazırlanmış şeklinde nitelendiriyor. Tamam. Peki mesela komisyona geldiği zaman yeni parti ne yapacak? Yani mesela eksikliklerin, tabii ki anladığımız kadarıyla böyle bir eleştiri getiriliyorsa bazı eksiklikler olduğu da görülmüştür ki biz de burada konuşuyoruz, biz de aktarıyoruz. Peki mesela o komisyonda bu eksiklikler dile getirildiği zaman iktidar bloğunun ya da DEM Parti'yi de bunun içerisine katabiliriz. İktidar bloğu yani Cumhur İttifakı ve DEM Parti'nin oylarıyla bütün CHP'nin bütün önerileri düzeltiyorum. Yeni

0: bakılırsa yeni parti daha henüz oylamada nasıl bir tavır alacağı konusunda bir netleşmiş değil. Göreceğiz hep beraber, takip edeceğiz bütün bunları. Sevgili Simge, hadi diğer başlıklarla devam edelim mi?
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Bakalım siyasetin günlüğüne, siyaset gündeminde neler var, o günlük siyasette neler tartışılıyor. Özgür Özel'le bitirdik az önceki bölümü. Kendisiyle devam edelim. Yeni Parti lideri Özgür Özel, biliyorsunuz bağış kampanyası var. 131 bin vatandaşın 283 milyon lira bağışta bulunduğunu söylüyor. Dün yaptığı açıklamalarda şöyle söyleyeyim, emeğe saygı gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı ve hani şu dokunulmazlık dosyaları var ya, konuşuldu, çokça konuşuldu. Hani CHP yeni partiyle, daha önce CHP'deyken de gündeme gelen bu isimlerle ilgili olarak, Veli Ağbaba, Özgür Özel gibi isimlerle ilgili olarak dokunulmazlık dosyaları gündemdeydi. Partinin, dedi, yeni partinin rüzgarını kesmek için bu meseleler ısıtılıyor ve gündeme getiriliyor şeklinde bir yorumu oldu, bir ifadesi oldu. Aslında orada enteresan bir tartışma var. Onu da söyleyeyim. Yani hani usul meselesini hep konuşuruz ya. O usul meselesini eğer düşünürsek, eğer tartışırsak, biraz da hafızamızı yoklarsak, bu tip fezlekeler geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda o yasama döneminin sonunda gündeme gelirdi. Bunlar çok da fazla böyle tartışılmazdı siyaset içerisinde. Ama şimdi görüyoruz ki özellikle yeni partililer, ya da var birkaç mesela İYİ Partili vekiller açısından da aynı tablo geçerli, DEM Partili vekiller için de geçerli, bu yasama döneminde bu meselenin, bu dokunulmazlık dosyaları, fezlekelerle ilgili çok tartışmanın yapıldığını görüyorum ve bunun bir tesadüf olduğuna da inanmıyorum. Aslına bakılırsa tablo bu. Yeni partiyle başladık, CHP ile devam edelim. Bir kurultay tartışması yapılıyor CHP içerisinde. Şimdi bu 38. olağan kurultay işte biliyorsun mahkemeye taşınmıştı. Sonrasında bir butlan kararı çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine getirilmişti. Aslında hani şu tartışmanın yapıldığı, şu tartışmanın gündemde olduğu CHP'de kulağımıza geliyor. Hani partiye yapıştırılan, tırnak içerisinde kullanıyorum bunu elbette, bazı vekillerin bu ifadeleri kullandığı söyleniyor. Partiye yapıştırılan sarayla hareket ediliyor etiketini şu ana kadarki söylemlerle, şu ana kadar gündeme getirdiğiniz politikalarla çözemezsiniz şeklinde de bir eleştiri olduğunu da görüyoruz. Üçüncü yolcular olarak değerlendiriliyor ya bu isimler. İşte o isimlerin de kimler olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Bu isimlerin de acilen bir kurultay çağrısı yaptığını, Kemal Kılıçdaroğlu'na acilen bir kurultay çağrısı yaptığını da duyuyoruz. Kulağımıza gelen başlıklardan bir tanesi. İlginç bir rozet hikayesinden bahsedeceğim. Emeğe saygı, Bir Gün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberidir bu. Şimdi 23 ilçe, İstanbul'un 23 ilçesine ilçe başkanı ataması yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Arnavutköy ilçe başkanı olarak atanan Savaş Araf. Neden bu ismi biz gündeme aldık? Çünkü İsmail Arı'nın haberinde şöyle bir iddia var ki bu iddia kendisine de sorulmuş. Onu da söyleyeceğim, verdiği yanıtı da aktaracağım size. Savaş Araf'ın Kısa bir süre önce 30 Aralık 2025, çok uzun zamandan bahsetmiyoruz. Ne kadar oluyor? 7-8 kaçıncı ay? Evet, 7-8 ay önce AK Parti rozeti taktığını öğreniyoruz. 30 Aralık 2025'te AK Parti Arnavutköy Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı düzenleniyor o gün. Ve toplantıda CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan iki belediye meclis üyesiyle 150 kişiye rozet takılıyor. İşte o rozet takılan isimlerden bir tanesi de CHP'nin bugün Arnavutköy ilçe başkanı olan Araf Birgün. Bu soru soruluyor. Neden böyle bir durum var, tablo var ortada diye. Yanıtı ne? Onu da elbette aktaralım. Bu soru da Savaş Araf'a sorulmuş. Nezaketen efendim ben o rozeti taktım demiş. Hatta yıllarca CHP'de mücadele vermiş bir insanın, CHP'deki bütün haklarım kamu gücünü kullanarak elimden alındı demiş. Ben CHP'deki süreçte taraftım, davacılardan biriydim şeklinde de devam ediyor ve nezaketen o AK Parti rozetini taktım diyor. Hani siyaset çok enteresan bir alan. Hani şaşırmayacağız diyoruz da böyle zamanlarda neyi hatırlıyorum biliyor musunuz? O Jose Mauro Vasconcelos'un Şeker Portakalı romanını hatırlıyorum. Zeze ile Portakal konuşurken ne diyorlardı birbirlerine? Daha doğrusu Zeze nasıl bir soru soruyordu?

0: Portugal'a. Büyüdüğümü nasıl anlarım diyordu. O da nasıl yanıt veriyordu? Her şey olabilir deyip hiçbir şey seni şaşırtmadığı zaman anlarsın şeklinde bir yanıt veriyordu. Aslında işte siyasete dair bu tip tartışmaları ya da bu tip haberleri gördüğümüz zaman o şaşırma refleksimizin de çoktan kaybolduğunu, sadece siyasete dair hayata karşı enerjimizi kaybetmiyoruz ya da merak ve şaşırma refleksimizi kaybetmiyoruz. Siyasette ama böyle bir tablo var. Bir iki başlığım daha var izninizle, onları da aktarayım, öyle müzik arasına gideyim. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney biliyorsunuz İBB davasında tahliye edilen isimlerden bir tanesiydi. İçişleri Bakanlığı'na bir göreve iade başvurusu vardı. İçişleri Bakanlığı bu başvuruyu kabul etmedi. Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı kendisi İnan Güney. Uzaklaştırma kararının 2 ay daha devam edeceğini öğreniyoruz. Yine işte İBB yolsuzluk davası diye medyanın gündemini aldı. Aslında Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası. O davada da 2 tahliye var. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger dün itibariyle tahliye edildiler. Kendilerine de geçmiş olsun diyelim. Bir başlık daha var, onu da hatırlatıp öyle müzik arasına gideceğim. Az önce meclisteki dokunulmazlık dosyalarından bahsetmiştik, hatırlayınız. Ve Veli Ağbaba ile ilgili de Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı, eski başkanı daha doğrusu, şimdi görevden alındı. Muhittin Böceğin bazı iddiaları vardı. O iddialar sonrasında kendisiyle ilgili bir zincirleme rüşvet gerekçesiyle bir soruşturma başlatılmış ve bir fezleke gönderilmişti Adalet Bakanlığı'na. Ertesi günde kardeşi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma suçundan gözaltına alınmıştı. Veli Ağbaba'nın yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kardeşi Hür Ağbaba, efendim Hür Ağbaba'nın da dün itibariyle tutuklandığı bilgisi bizlere ulaştı. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hadi bir müzik arasına gidelim, arkasından devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanına devam ediyoruz. Anladığınız gibi ses sorunumuzu da çözdük. O teknik sorunumuzu da gerçekten sabahın erken saatlerinden beri arkadaşlarım da olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Tekrar ve tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın da eline koluna sağlık, bu sorunu hızlıca giderdiler. İlk bölümde olur öyle, yapacak bir şey yok, yol kazasıdır diyerek devam edelim. Daha kötü şeyler olmasın. En azından birbirimizi duyabiliyoruz. En azından birbirimize ulaşabiliyoruz. Şu an itibariyle de hem Telegram'da hem de X üzerinden de programımızı görüntülü olarak takip edebilirsiniz. Zaman zaman sorularınız da oluyor. Hani program tekrarlarına nereden ulaşabilirim diye, söylediğim gibi programdan hemen sonra Telegram'da, Sputnik Türkiye Telegram kanalında arkadaşlarım yaklaşık bir yarım saat içerisinde hani o bölümü kesip oraya atıyorlar. Oradan takip edebilirsiniz. Ya da X üzerinden @radiosputniktr adresini takip ederseniz zaten orada da anında görüyorsunuz hem programlarımızın, dediğim gibi, canlı yayınlarını, hem yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabiliyorsunuz. Hadi Simge, devam edelim.
2: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Yapılan açıklamalar, yeni soruşturmaların önümüzdeki dönem itibariyle çok dikkat çekici davalarda, daha doğrusu devam eden, kapanmamış dosyaların bir şey, dosyalarda yeni bilgilere ulaşılabileceğini bize gösteriyor. Akın Gürley'in iki önemli teması vardı. Adalet Bakanı'ndan bahsediyorum. Oraya geleceğiz ama bir cezaevi günlüğüne bakalım. Komedyen Deniz Göktaş 35, gazeteci Merdan Yanardağ 285, Tayfun Kahraman 1569, Mine Özer'den 1569 yine ve Ali Çağatay, Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay da 43 gündür tutuklu bulunuyor. Ali Çağatay ile ilgili o hatırlatmamı da izninizle tekrar edeceğim. Her gün zaten burada paylaşıyoruz. İsteği, talebi, bir an önce iddianamesinin hazırlanması ve hakim karşısına çıkıp savunmasını yapması. Ali Çağatay'ın da beklentisi, isteği budur. Biz de elbette, söylediğim gibi, her sabah burada ilk günden beri, 43 gündür beri anlattığımız gibi bunu tekrar ediyoruz. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi bir kez daha gönderiyoruz. Ve Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında kendisi, biliyorsunuz, bir soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışındaydı kendisi. Bir sosyal medyada, bir YouTube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle, hatta özellikle Beştepe'den de, Mehmet Uçum'dan da oldukça sert bir tepki çekmişti gazeteci Ertuğrul Özkök. İşte dün itibariyle de o da Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gitti ve ifadesini verdi. Hayatım boyunca, dedi Ertuğrul Özkök, darbelerle mücadele ettim. Herhangi bir hakaret kastım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı herhangi bir hakaret kastım da yoktur ifadesini kullandı. Şöyle söyleyeyim, aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarettir. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik ve çıktık şeklinde de bir cümlesi oldu. Hani onu da size aktarmış olalım. Ve tabii ki takip listemizdeki konulardan bir tanesi Gülistan Doku soruşturması. Enteresan tutuklamalar var. Barajda Gülistan kaybolduktan sonra barajda bir arama yapılmıştı, hatırlayınız. Hatta orada işte mektuplar bulunduğu söylendi. O arama sırasında valinin bizzat o dalgıçların yanına, arama yapan dalgıçların yanında o gölette yer aldığı görüntüleri de hatırlıyorsunuz değil mi? 5 Ocak 2020'den beri Gülistan'a ulaşılamıyor. Gülistan Doku'ya ulaşılamıyor. Avukatların açıklamaları vardı. 108 kişilik bir listemiz var. Şüpheli listemiz var demişlerdi. Değil mi? Yeni tutuklamalar bekliyoruz demişlerdi. Bunları hep sizlerle paylaştık. Dediğim gibi, bakın, dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu. Yine kendisiyle birlikte oğlu Mustafa Türkay Soner, farklı polis müdürleri, Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi, bunların tamamı yani en önemli zanlılar olarak gündemde, değil mi? 28 kişi tutuklanmıştı düne kadar. Şimdi ne oluyor? Ne olmuş? Yeni gelişme ne? Orada gölette arama yapan, baraj gölünde arama yapan iki polis memurunun da tutuklandığını biz öğreniyoruz ki orada farklı iddialar vardı. Dosyada 8 Ocak 2020 tarihi tutanaklarda su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtilmişti. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojik men, şöyle deniyor, tırnak içinde aktarıyorum, psikolojik men bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. Tam olarak bu bir el yazısı bu. O yüzden hani o nedenle tırnak içinde aktarıyorum dedim. Tutanakta bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. Oysa ki bilirkişi dedi ki böyle bir şey olamaz, o kağıt dibe batamaz, o şekilde dalgıçların bulacağı şekilde dibe batamaz şeklinde bir itirazı vardı bilirkişinin, daha doğrusu bir raporu vardı. İşte o barajda notu bulan ve bir makas bulan aynı zamanda o iki dalgıç da delil karartma suçlamasıyla tutuklandılar efendim. Ne diyordu aile ya da avukatları sürekli olarak? Gülistan'ın hayatına son verdiği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor diyordu. İşte aslına bakılırsa işte az önce de o notu, işte barajda Gülistan adına bir barkodun olduğu, o notun bulunmuş olması, o notun üzerindeki okunabildiği kadar olan o ibareler de aslına bakılırsa o dönemde bunun için ne kadar mücadele edildiğini ya da o algının oluşması için nelerin yapıldığı yönünde de bazı bilgileri önümüze koyuyor. Değil mi? Tablo bu. Gülistan demişken artık tabii kayıp demiyoruz. Gülistan Doku cinayeti diyoruz. Maalesef Gülistan Doku cinayeti diyoruz. Tabii burada ailenin beklentisini bir kez daha hatırlatalım. Artık diyorlar ki kızımızın cenazesine ulaşalım ve artık yas tutmaya başlayalım. Ama Gülistan tek örnek mi? Maalesef tek örnek değil. Bakın dün Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Temmuz ayındaki kadın cinayetlerine dair verileri paylaştı. Bakın ülkede yıllardır ben bu verileri gazeteci olarak takip ederim, haberleştiririm. İşte 3-4 yıldır sizlere aktarıyorum burada, her sabah, her ay bunları neredeyse konuşuyoruz değil mi? Temmuz'da Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun derlediği bilgilere göre 19 kadın öldürüldü. Bu kadar mı sadece? Hayır, değil. Bir de işin görülmeyen boyutu var. Daha doğrusu araştırılan ve ispatlanamayan, şu an itibariyle önümüzdeki yıllarda belki dönemde ispatlanır. 11 kadının ölümü ise şüpheli bulundu ki şöyle söyleyeyim. Bu süreçte elbette bunu hep söylüyoruz. En güvende olmaları gereken yerde öldürülüyor kadınlar. Evlerinde öldürülüyor. 10 kadın öldürüldü. Kadınların çoğu evinde ölü bulundu ki yine şöyle söyleyeyim size, %36'sı hayatını kaybeden, hayattan koparılan kadınların %36'sı 19 ile 35 yaş grubu arasında. 19 ile 35 yaş grubu arasında. En genci 15, en yaşlısı ise 60 yaşında. Koruyamıyoruz diyorum ya, hep bunu konuşuyoruz, kadınları koruyamıyoruz diye. Bir örnek olay benim dikkatimi çekti, onu izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Nilda Müge Şahin cinayeti Şişli'de gerçekleşmişti. 5 Ağustos çarşamba günü gece 1 sıralarında bu cinayet gerçekleşmişti İstanbul'da. 26 yaşındaydı Nilda Müge Şahin. Ne ortaya çıkmış biliyor musunuz? Öldürülmeden 9 gün önce tehdit edildiği gerekçesiyle emniyete giderek şikayetçi olduğu ortaya çıkmış. Bu aslına bakılırsa yüzlerce örnek var buna benzer, maalesef yani Nilda Müge Şahin'in hikayesine benzeyen yüzlerce örnek var. Ama bu şikayetine rağmen bu önlem alınmamış. Üstelik de cinayeti işleyen şahısla ilgili bilgiler de çok dikkat çekici. Gece bir sıralarında kardeşine ilaç aldıktan sonra eczane önünde Nazir Ilgın tarafından önü kesiliyor. 5 Ağustos çarşamba günü ve silahla vuruluyor ve hayatını kaybediyor 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu bilgiye göre, dediğim gibi, 27 Temmuz'da Nilda Müge Şahin Şişli Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirine gidiyor. şikayetçi oluyor. Şikayet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılıyor bu şahısla ilgili olarak. Gözaltına alındıktan sonra ne oluyor? Ne oluyor? Hep bildiğimiz hikaye. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyette adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bakın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bu şahıs daha önce de, yani çok uzun zaman önce değil, 2021 yılında da bu kişinin Beşiktaş'ta bir hemşire CG'yi bıçakla yaraladığı saldırı nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğreniliyor. Şimdi soruşturma kapsamında bunlar ortaya çıkıyor. Ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra da ne oluyor? Denetimli serbestlik kapsamında, evet, serbest bırakıldığını da öğreniyoruz. Hani biz böyle yasaları konuşuyoruz, yasaları tartışıyoruz değil mi? Çokça bu meseleleri konuşuyoruz ama maalesef bunun uygulamasına baktığımız zaman, bunun hayatın içerisindeki yansımasına baktığımız zaman işte ortada Nilda Müge Şahin, gencecik 26 yaşında bir kadın, hayattan böyle bir adam saldırısı nedeniyle, silahlı saldırısı nedeniyle hayattan koparılıyor. Koruyamıyoruz. İşte az önce de aktardım size federasyonun, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun yaptığı açıklamayı. Yani toplamda 30 kadın öldürülüyor, 19'u cinayet, 11 ölümse şüpheli ve bu ölümlerin pek çoğu yine evlerinde gerçekleşiyor. Koruyamıyoruz maalesef, bunu becerme konusunda çok ciddi sorunlarımız var. Mesele sadece, benim görebildiğim kadarıyla mesele sadece, zannediyorum katılacaksınız bu söylediklerime, yani yasal düzenlemelerin işte mecliste oylanıyor, eller kalkıyor, indiriliyor, işte komisyonlar toplanıyor, uzmanlar dinleniyor, şu oluyor bu oluyor, böyle binlerce sayfalık komisyon raporları, binlerce sayfalık, yani pek çoğunu okuyoruz, okumaya çaba gösteriyoruz, özellikle ilgi duyduğumuz konular, gündemimizde olduğu konular, o binlerce sayfa içerisinde asıl gerçekliği kaybediyoruz, çok basit. Koruyamıyoruz. Yani çocuklarımızı koruyamıyoruz, kadınlarımızı koruyamıyoruz. Bu örneklerde bize bunu maalesef gösteriyor benim gördüğüm kadarıyla. Çocuklar dedim ya, şimdi bu arada son 3-4 dakikam şöyle, günlerdir bu mesele, aylardır daha doğrusu gündemimizde bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler. Biliyorsunuz orada da aynı süreçler ilerledi. Komisyonlar kuruldu, tartışmalar yapıldı vesaire. Şimdi o kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi efendim. Ve ilk iki maddesi de kabul edildi. Hangi maddeler onlar? Oraya geleceğim ki bu da bir anayasal tartışmayı da önümüzdeki günler itibariyle yapılacak bu meseleyle ilgili olarak. Çünkü çok sert cezalar gündemde. Hani toplum da bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir günde bunu sizlerle konuşalım. Bu konuda da sizlerin fikirlerini, düşüncelerini merak ediyorum. Cezaların arttırılması mı bu sorunu çözer, yoksa gerçekten işte sosyoekonomik önlemler mi ya da bu politikaların bir şekilde yeniden düzenlenmesiyle mi bu sorun çözülebilir? Bunu bir günde sizle beraber konuşmak, tartışmak isterim. Şu bilgiyi vereyim, hangi maddeler kabul edildi onu da aktaracağım size. Bakın, ülkemizde çocuk nüfusu, Türkiye'de çocuk nüfusu, ki bunu iktidar çokça dile getiriyor biliyorsunuz. Son 10 yılda yaklaşık 1,5 milyon azalmış durumda. 1,5 milyon, yaşlanan bir toplum oluyoruz diyoruz ya. Tam işte bunun mesela karşılıklarından bir tanesi bu rakam. Buna rağmen çocukların karıştığı adli olayların sayısı %36 oranında artmış durumdaki çocuklara isnat edilen suçlara baktığımız zamansa yaralama, öldürme ve maalesef uyuşturucu suçlarındaki artış da son derece dikkat çekici. 2025 yılında güvenlik birimlerine gelen ya da getirilen çocukların karıştığı olay sayısı kaç? 609 bin olaya karışmış. Sadece geride bıraktığımız yıl itibariyle çocuklarımız. Dönüyorum, bu tablo buyken yasal düzenlemeler neyi gündeme getiriyor? Dün dedim mecliste yoğun çalışıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi bu aralar. Şimdi hangi maddeler kabul edildi? Ateşli silahlar ve bıçaklar ve diğer aletler hakkında bir kanun. O kanunda bir değişiklik yapıldı. Nedir o? Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi. Yani burada aileler Ailelere de sorumluluk bindiriliyor, yükleniyor olması gereken fiil deniyor düzenlemede. Daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, yani bir yaralama, bir ölüm olmadıysa, bu çocuk o silaha ulaştıysa ve birisini yaralamadıysa, bir soyguna karışmadıysa, birisini öldürmediyse bile, o aile bireyine ya da o kişiye silahını saklamadığı için bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Onu da hatırlatmış olalım. 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği fiil hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması ya da deniyor, davranışları yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olması halinde ceza sorumluluğu da olmayacak. Ama bu kişiler hakkında da yine 13 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası da verilebilecek. Bu düzenlemelerin tamamı geçtiği zaman, yani bu suça karışan çocuklarla ilgili yasal düzenlemelerin tamamı geçtiği zaman daha ayrıntılı, daha detaylı konuşuruz. Ama söylediğim gibi iki maddesi şu an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ben de hem tabloyu, çocuklar ve suç kavramları denince ülkedeki tabloyu aktarmaya çalıştım. Hem de şu an mecliste yaşanan, atılan bu adımları sizlere aktarmaya çaba gösterdim. Şimdi haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Baştımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş, ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde Akın Gürlek iki aileyle görüştü dün. Onun ayrıntılarını vereceğim size.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Polis Akademisi Başkanlığı 3250 öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Asrın inşasına Diyarbakır'da 17206 bağımsız bölüm inşa edildi. Danimarka'da okullara yapay zeka ile kopyaya karşı sözlü savunma şartı getirildi. Ayrıntılar bültenimizde. Polis Akademisi Başkanlığı PMYO bünyesine 2026-2027 eğitim dönemi için 3250 öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre başvurular E-Devlet üzerinden 7 ila 13 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Asrın inşasında Diyarbakır'da 17206 bağımsız bölüm inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Asrın inşa seferberliği kapsamında Diyarbakır'da 16050 konut, 1150 köy evi, 6 iş yeri olmak üzere toplam 17206 bağımsız bölümün inşa edildiği bilgisini paylaştı. İspanya ve Fransa'da çıkan orman yangınlarında görev yapmak üzere gönderilen 4 yangın söndürme uçağı Türkiye'ye döndü. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Avrupa genelinde olduğu gibi ülkemizde de yangın riski varlığını sürdürmektedir. Tedbirli olalım, yeşil vatanımızı ve ortak geleceğimizi birlikte koruyalım denildi. İran Meclisi, ABD, İsrail ve düşman olarak nitelendirilen ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini yasaklamayı öngören yasa tasarısını gündemine aldı. Tasarı, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda değerlendirilirken düzenlemenin Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve stratejik tedbirler kapsamında hazırlandığı belirtildi. Yemen'de Husi saldırılarında ölen askerlerin sayısı 38'e yükseldi. Husilerin düzenlediği saldırıların akabinde Yemen hükümeti saldırılara karşılık verileceğini duyurdu. Danimarka'da okullara yapay zeka ile kopyaya karşı sözlü savunma şartı getirildi. Danimarka'da yapay zeka araçlarıyla kopya çekilmesini önlemek amacıyla lise öğrencilerine yazılı ödevlerini sözlü olarak savunma zorunluluğu getirildi. Hükümet ayrıca tüm okullarda ve eğitim sektöründe yapay zeka kullanımına ilişkin kapsamlı bir ulusal strateji hazırlıyor. Venezuela'da iktidar partisiyle muhalefet diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı. Venezuela'da iktidardaki Chavista hareketiyle muhalefet, diyalog sürecinin yöntemi, çalışma aşamaları ve müzakerelerde ele alınacak gündem maddelerinin belirlenmesi konusunda mutabakata vardı. Ülkenin en büyük muhalefet koalisyonu Demokratik Üniter Platform'da müzakerelerde gerçek ilerleme çağrısında bulundu.
2: Ekonomi.
1: Turizm sektörünü desteklemek amacıyla işçi başına aylık 3500 lira prim indirimi sağlanacak. Prim desteği, tesisin açık olması şartıyla Mayıs-Aralık aylarında çalıştırılan işçi sayısına göre verilecek. Prim desteğinin yaklaşık 1,7 milyon işçiyi kapsaması bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-27 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığı kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığı kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Bakanlık açıklamasında ayrıca üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları adına ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerektiği hatırlatıldı. Konutlarda metrekare maliyet bedelleri güncellendi. Ev, dükkan sahiplerini ilgilendiren emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604 lira ile 27.712 lira arasında değişecek. Gayrimenkulün bağlı olduğu belediye büyükşehir statüsünde ise bu oranlar iki katına çıkıyor.
2: Spor.
1: Beşiktaş 10 kişiyle kazandı. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Radek Kralove'yi 1-0 yendi. Karşılaşmanın 71. dakikasında Uttara kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin kalan kısmını bir kişi eksik oynayan siyah beyazlı temsilcimize galibiyeti getiren golü Semih Kılıçsoy kaydetti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenini yerini takip etmek isteyen binlerce taraftar törenden saatler önce stattaki yerlerini aldı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'la sahaya çıkan Salah'ı meşalelerle karşılayan taraftarlar uzun süre tezahüratlarda bulundu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklenmekte. Bugün için bazı şehirlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara parçalı ve az bulutlu 35, İstanbul parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 34, Antalya parçalı ve az bulutlu 32, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40, Van az bulutlu ve açık 29 derece.
2: Yol durumu.
1: Yol durumu ile bülteni noktalayalım. Şu anda İstanbul genelinde %40'lık bir yoğunluk var. Bir saat öncesine yoğunluk %20'lerde seyrediyordu. Avrupa yakasında %37, Anadolu yakasında %45'lik bir yoğunluk hakim. Köprülere baktığımızda trafik yoğunluğunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Küçükyalı, Bostancı ve Uzunçayır'da trafik sürücüleri yavaş yavaş dur kalk yaparak ilerlemekte. Diğer taraftan trafiğe etkisi yüksek olan bir yere değindiğimizde trafiğe etkisi yüksek olan yer TEM Altınşehir'den Halkalı yönüne doğru sağ şeritte bir araç arızası mevcut. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler TEM Altınşehir'den Halkalı yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İkinci bölüme de hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını örneğin 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı. Her görüş öneri ve eleştirinizi, her türlü görüş öneri ve eleştirinizi bekliyoruz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram'ı kullanabilirsiniz. Güçlü Özkan birleşik küçük harfle ve noktasız. Ulaşmak oldukça zor galiba. Doğrudan benimle de temas kurabilirsiniz. Onu söyleyelim. İlk bölümü bitirirken sevgili Serkan Baştımar'a gitmeden, haber merkezine bağlanmadan önce dedim ki Akın Gürlek iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Bu faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak önemsiyorum bunları, bu tip adımları önemsiyorum. Bu açıdan da hem hatırlamamıza neden oluyor. Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey, yani böyle bir laf vardı ya, hatırlıyorsunuz değil mi? Yani en azından konuşulabilir durumda oluyor olması da böyle, hani tarihin kaybolan sayfalarında 90'lar 2000'lerin başı oralarda kaybolup gitti denmemesi adına önemsiyorum bu görüşmeleri. Söylediğim gibi hatırlamak bile yeterli. Kimle görüştü Adalet Bakanı? Öncelikle Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu ve avukatları Turgut Kazan ve Yalçın Akbal'la bir araya geldi. Basına kapalıydı. Çok fazla bir açıklama da yok ama daha sonrasında da yazılı bir açıklama yapıldı. O açıklamada da 1993 yılı, 90'lı yılları hatırlayanlar biliyordur. Hepimiz yaşadık. Ben daha yeni genç bir üniversite öğrencisiydim. O yıl 1993 yılı için Türkiye için karanlık bir dönem olarak tanımlanıyor bakanlığın yaptığı açıklamada. Bakanlık bunu söylemese de biz biliyoruz zaten. Orada dikkat çeken konu yurt dışına kaçan zanlılar. İşte Uğur Mumcu cinayetle ilgili olarak bazı isimler o dosyaya dair ki daha önce konuşmuştuk bunu. O zanlıların peşinin bırakılmayacağı belirtiliyor. Şimdiye kadar niye yapılmadı sorusunu hemen ben bu tespitin arkasından gündeme getirebiliyorum. Mesela bir firari isim var. Yani Oğuz Demir isimli bir firari sanık var. 2000 yılından beri firari bu kişi ve hala bu adam yakalanamadı. Bu sanık bir şekilde yargılansın getirilip yargılanamadı maalesef. Bunun için bakanlık açıklamasında bir kırmızı bülten çıkarıldığı, getirilmesi için bütün iletişim kanallarının kullanıldığı, yine şöyle deniyor, bu ifadeler var ama bir yandan da mesela onun haricinde de bazı şüphelendiğimiz konular var. Mesela bakanlığın ifadesindeki, açıklamasındaki bu ifade benim dikkatimi çekti. İşte Uğur Mumcu'nun gündeme getirdiği dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz deniyor. Zaten hani başka ne olabilir ki? Bir yandan da hani bunu sormak gerekiyor. Son cümle, devlet sonuna kadar kararlılıkla mücadele edecek. Yani şöyle söyleyeyim. Önce şu Mossad meselesi vardı. Türkiye Gazetesi son günlerde çokça bu konuyu dile getiriyordu. Uğur Mumcu cinayetinde Mossad meselesi. Mesela bu haberlerin de gündeme geldiğini biz öğrendik. Yalnız bakanın bu haberlere biz de şaşırdık. Bizim de hiçbir böyle bir gündemimiz yok. Yani Mossad vesaire bu tip bir gündemimiz yok açıklaması benim dikkatimi çekti. Güldal Mumcu'nun da ne söylediğini de aktaralım. Umarım dedi, arka plandakilere dokunabilirler. Ne geliyor benim aklıma biliyor musunuz? Cinayet sonrası yapılan açıklamaları hatırlıyorsanız, takip ettiyseniz eğer, bir tuğla metaforu kullanılmıştı değil mi? Bir İçişleri Bakanı tarafından, Mehmet Ağar tarafından kullanılmıştı o tuğla metaforu. O tuğlayı çekersek üzerimize çöker şeklinde, duvar çökebilir şeklinde bir açıklaması vardı. Ben de şimdi görüyorum burada Adalet Bakanı'nın hani açıklamaları, niyet okuyacak değiliz burada ama yani o tuğla çekilsin o zaman ve görelim biz de neyin ne olduğunu demek istiyorum. Uğur Mumcu cinayeti neden hala aydınlatılamıyor? Bahsettiğim isim Oğuz Demir 2020 yılından beri 26 yıldır nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye Cumhuriyeti kolluğundan, emniyetinden, istihbaratından kaçabiliyor? Ben de bu soruyu soracağım. Ha, diyeceksiniz ki diğer davalara güçlü konuşuyorsun burada. Buna şaşırıyor musun? Hayır, şaşırmıyorum. Sivas katliamı sanıklarını da biz biliyoruz değil mi? Yani yıllarca kendi evlerinde saklandıklarını hatırlıyoruz. Diğer davalara da girersek konu çok uzayacak ama bu önemli. Bir başka isim yine bakanın görüştüğü isimlerden bir tanesi ki kendi silahıyla hayatına son verdiği iddiası vardı. Kim o? Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay. Behçet Oktay'ın da arabasında biliyorsunuz cenazesi bulunmuştu ve çok konuşulmuştu. Kendi beylik silahıyla hayatına son verdiği iddiaları o dönem itibariyle de o süreç itibariyle de çokça konuşulmuş, çokça tartışılmıştı. İşte Adalet Bakanı dün Behçet Oktay'ın ailesiyle de bir araya geldi. O cinayete daha doğrusu işte o şüpheli ölüme, böyle tanımlayalım, şüpheli ölüme dair de açıklamalarda bulundu. Hrant Dink göndermesi yapmış olması, Muhsin Yazıcıoğlu göndermesi yapması tam da hani bu ölümü, bu şüpheli ölümü anlatırken ya da yorumlarken, Behçet Oktay'ın ölümünü yorumlarken o cinayetleri de gündemine almış olması bakanın dikkat çekici. Şöyle söyleyeyim, yapılan açıklamalar, Şule Oktay örneğin kızı, Oktay'ın kızı Şule Oktay, sağ eliyle çay bile içemezdi o. Solak bir isimdi ama mesela işte sonrasında biliyorsunuz o dönemdeki yayın organlarını, Taraf Gazetesi, Zaman Gazetesi, o gazetelerde yer alan haberlerde silahı sağ eliyle tuttuğu şeklinde de bir haberler vardı. Silahtaki mermilerin Burak Oktay örneğin oğlu da diyor ki sonra bakanla yaptıkları görüşme sonrasında, yani o silahtaki mermiler bile babama ait değildi açıklamasını yaptılar. Önemli bir dönemin de aydınlatılması, bir dönemle yüz yüze gelinmesi açısından çok önemli. Ben o yüzden bu görüşmeleri, ki o soruşturmalar bir kez daha başlarsa, o soruşturmalar bir kez daha ilerletilmeye çalışılırsa yepyeni gerçeklerle yüzleşeceğimizi neredeyse eminiz bundan. Öyle söyleyeyim, neredeyse eminiz. Çünkü FETÖ'nün, terör örgütünün hangi cinayetleri işlediğini ya da onun hangi cinayetlerin arkasında olduğunu gazeteci olarak da okuyoruz, görüyoruz. Buna dair pek çok rapor, emniyet bilgisi, istihbarat bilgisi açık kaynaklardan da paylaşıldı. Ortada böyle nasıl söyleyelim, duvar gibi duran, kaya gibi duran bir gerçeklik. İşte bakan da o dönemdeki cinayetleri anlatırken Hrant'ı da dikkate hatırlatmış olması, işte Muhsin Yazıcıoğlu'nu hatırlatmış olması da aslına bakılırsa devlet yetkililerinin de farklı bir görüşte olmadığını bize gösteriyor. İşte şu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz'da o suikast girişiminde bulunan isim tutuklandı biliyorsunuz. Onun ifadelerini dün paylaştık. İşte o ifadeler sonrasında bu benim anlattıklarımın boş olmasına imkan var mı ya da altının dolu olmasına, olmamasına imkan var mı? Yok elbette. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim bu süreçlerde tam olarak bu. Sevgili Simge, hadi devam edelim.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma nasıl bir skandalı ortaya çıkartmıştı? Yüksek değerli göstererek gayrimenkulleri, düşük bedelli gayrimenkulleri yüksek bedelli göstererek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bazı isimlerin, ki çoğu işte Suriyeli, Afgan vesaire, bu isimlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazandığı tespit edilmişti. Yaklaşık yani ülkeye girmesi gereken 2,5 milyar liraya yakın tutarın ülkeye girişin sağlanmadığı, gerçeğe aykırı para hareketlerinin oluşturulduğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak için yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği, biliyorsunuz değil mi? Onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Toplamda 687 kişiye de vatandaşlık verildiği bilgisini geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Hatta iki aileden yanlış hatırlamıyorsam 9'ar kişi. Mesela böyle bu yöntemle vatandaşlık 9'ar kişinin vatandaşlık aldığını öğrenmiştik değil mi? Oysa ki bu bilgiler yeni bilgiler değil. Çok daha öncesinde de bu meselelerin biz mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğünü öğreniyoruz. Nereden? CHP milletvekili Cevdet Aktay bir açıklama yaptı 2024 yılına dair. 2024 yılında dedi ben bu meseleyi gündeme getirmiştim. 400 bin dolarlık gayrimenkul edinme şartının sahte ekspertiz raporlarıyla istismar edildiği iddiasını, bu iddiaları görüşelim konuşalım diye meclis gündemine getirmiştim diyor. Hatta Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu iddialarla ilgili detayların sorulduğunu da hatırlattı. Hatırlattı CHP milletvekili Cevdet Oktay. Nasıl bir yanıt gelmiş mesela Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 2024 yılında? Görev alanıma girmiyor. Bu konu bizim görev alanımıza girmiyor denmiş. Ya da kendi ifadesi Cevdet Akay'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen yanıt ne? O da çok enteresan, çok dikkat çekici. Tırnak içinde aktarıyorum. Ticari sır olduğu gerekçesiyle mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da istediği bilgileri, gerçekten böyle iddialar dolaşıyor, bu iddiaları soruşturuyor musunuz diye sorduğu zaman istediği bilgileri ticari sır gerekçesiyle alamadığını öğreniyoruz biz. Yani diyor ciddiye alınsaydı o zaman bizim anlattıklarımız, bu sorduklarımız en azından ihbar olarak kabul edilseydi süreç bu boyuta, bu mali boyuta ve tabii ki işte vatandaşlık alanların sayısı 680 küsur bu kadar büyümezdi diye de bir açıklaması var CHP'li milletvekilinin. Hani hep söylüyoruz bu ifşaatlar konuşuluyor, tartışılıyor vesaire. Tartışırken ya da ortaya çıktığında biz şaşırıyoruz ama sonrasında ne oluyor? Vallahi sonrasında hepimiz bütün bu süreçleri unutuyoruz, unutup gidiyoruz. Şu Ahbap soruşturması, birkaç bilgi var buna dair, onları da sizle paylaşmak istiyorum. Hani ünlü isimler tek tek savcılıklara davet ediliyorlar ve ifadeleri alınıyor ya. MASAK raporlarına göre kim ne kadar yardımda bulunmuş, nasıl bir para dönmüş ortada. Ve işte Haluk Levent'in o 5 sayfalık mektubunu konuşmuştuk. O da kabul ediyor zaten bütün bunları. Nasıl bir para dönmüş ortada. Bakın Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Kıvanç Tatlıtuğ, Beyazıt Öztürk gibi isimlerin bu bağış listesinde yer aldığını görüyoruz. 6 kişi, 6 isim, işte az önce saydığım isimlerden bazıları da bunların arasında birer milyon lira bağış yaptığı ortaya çıkıyor. Yine işte Tolga Çevikler, Ebru Gündeşler, Somer Sivrioğlu 500 bin lira, Genco Erkal 500 bin lira, Halit Ergenç toplamda 400 bin lira gibi yardımlarda bulunmuşlar, desteklerde bulunmuşlar. Hani şöyle dediğim gibi 100 binleri, milyonları bulan desteklerden bahsediyoruz. İşte deprem yardımı, Hatay deprem bölgesine yardım, bağış açıklamalarıyla bu yardımların Ahbap hesabına gönderildiğini öğreniyoruz. Yani savcılık gönderilen paraların hangi kişi ya da şirketlere aktarıldığını araştırırken bir şekilde bu ifadelere de bakıyor. Havale yaparken kullanılan o açıklama bölümündeki o ifadelere de bakmış. Yani şunu söyleyeceğim, bu isimler evet hani savcılıklara bir şekilde çağrılıyorlar ediyorlar da benim görebildiğim kadarıyla mağdur sıfatıyla olması gereken de bu değil mi? Toplumsal vicdan bunu da gerektiriyor. İşte bu isimler o dönemde, o deprem döneminde böylesine yardımları yaptılarsa bir şekilde şikayetçi olmalılar, oluyorlardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum o süreçleri nasıl ilerletiyorlar ama çağrılıyorlarsa da savcılıklara mağdur sıfatıyla çağrılsalar herhalde çok daha doğru olur, doğru bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Savcılıklar, soruşturmalar demişken yani spor haberlerini sonuna bırakırım. Ya gerçi bu spor haberi de değil. Enteresan bir haber. Galatasaray Futbol Spor Kulübü'nden ilginç bir suç duyurusu. Bazı sosyal medya hesaplarına yönelik olarak suç duyurusu. Şöyle bir gerekçesi var Galatasaray Spor Kulübü'nün. nefret söylemi içeren, kamu düzenini bozacak nitelikte değerlendirilen açıklama ve meşru olmayan paylaşımlar yapıyor bu kişiler ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bu kişilerle ilgili bir suç duyurusunda bulunduk deniyor. Şöyle söyleyeyim, 2 4 6 7 kişiyle ilgili olarak işte farklı X hesapları ve o X hesaplarının sahipleriyle ilgili ilgili bu suç duyurusu. Hani ülke futbolunda ya da yasal olarak bakıldığı zaman da spor başlığı altında konuşurken böyle çok az suç duyurusuyla karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz günlerde de Aziz Yıldırım kızına yönelik olarak doğrudan, hani o biraz daha farklı bir durum sanki. Kızını hedef alan açıklamalar ya da paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Hatta o kişilerden bir tanesi gözaltına alındı yanlış bilmiyorsam, ama ilk kez böyle bir futbol kulübünün böyle 7-8 kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğuna tanıklık ediyorum. Bilmiyorum, hafızam beni yanıltıyor mu, ama ilginç bir adım, ilginç bir tablo. Bu arada mesela gazeteci, spor muhabiri dün şöyle bir haber medyada yer aldı. Burhan Can Terzi, spor muhabiri. Musiala'nın Galatasaray'a transferine dair yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldığı yönünde bir iddia. Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kaynağını da orası olarak gösteriyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu soruşturmanın tırnak içinde kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği iddiasıyla bir başvuru yapıldığı haberi vardı. Bu başvuru sonrasında bu gazeteciyle ilgili yani transfer haberleri ve spor medyası. Hani eğer bir böyle bir hani halk neydi, kamuoyunu yanlış bilgilendirme. Bu gerekçeyle olmasın, bunu savunacak değiliz elbette, ama yani spor medyası eğer yapılacak medyada yani muhabir kalmaz. Çünkü zaten gazeteci arkadaşlarımız bunu bir şekilde duyuyorlar. Kulüpte konuşulan detaylar, menajerlerin kendilerine verdiği bilgiler, futbolculardan doğrudan aldıkları bilgileri kamuoyuyla gayet doğal bir şekilde paylaşıyorlar. Her transfer sezonunda da bu haberler tartışılır. Kimisi doğru çıkar, kimisi doğru çıkmaz. Doğru haber yapanı zaten sizler, bizler. Yani işte okuyanlar, yazanlar, çizenler bir şekilde alkışlar ya da yanlış haber vereni de kayıla almayız. Zaten herhalde bir gazeteci için ya da bir sosyal medya fenomeni için ya da herkes için bu geçerli, öyle söyleyebiliriz. Herhalde en büyük cezalandırmada dikkate alınmamak, değil mi? Böyle bir ceza verilir. Zaten ona okuyucu, medya okuru, yazarı, çizeri ona o cezayı verir. Enteresan bir suç duyurusu gibi geldi bana. Avukatlarından açıklama geldi. Hayır, bize karşı, bize yönelik olarak Burhan Can Terzi ile ilgili bir herhangi bir bildirimde, resmi bir bildirimde bulunulmadı dendi. Hatta Galatasaray'ın bu suç duyurusunu yaptığı yönde bir detay, bir ayrıntı da vardı. Sonrasında işte Galatasaray Spor Kulübü de az önce sizinle paylaştığım duyuruyu yaptı. Toplamda 2, 4, 6, 7 kişiyle ilgili olarak işte Hulusi Belgüler, Ahmet Ercanlar, Ahmet Çakarlar, bu isimlerle ilgili de suç duyurusunda bulunduğu açıklamasını yaptı. İlginç bir tartışma da spor içerisinde, futbol içerisinde yaşanıyor. Yani sonucu ne olacak göreceğiz elbette. Simge, devam edelim mi?
4: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Günlerce, haftalarca konuştuk İstanbul'da, biliyorsunuz bir otelde ilaçlama, böcek ilaçlaması sonrasında hayatını kaybeden 4 kişilik bir aile, böcek ailesinin başına gelenleri haftalarca burada konuştuk. Nasıl olur? Otelin kapılarının kilitlendiği, o görüntülere tanıklık ettik. Yürütülen soruşturmalar, o taksideki o ailenin hastaneye götürülüş anları, böyle hafızamıza o görüntüler yazıldı. Sonrasında pek çok kişi ceza aldı. İşte otel yetkilileri, ilaçlamayı yapan kişi, ilaçlama firması sahibi vesaire. Sonra dendi ki bize bu ilaçlama prosedürü, uygulamaları bundan sonra daha sık denetlenecek denmişti, değil mi? Oldu mu? Bakın, Çanakkale'de enteresan bir olay yaşandı. Yan dairelerinde bir, yine böcek ilacı, yan dairelerinde bir ailenin, Çanlı ailesinin yan dairesinde bir ilaçlama yapılıyor ve o ilaçlama sonrasında işte o diğer böcek ailesinin başına gelen şey onların da başına geliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Maalesef 9 yaşındaki çocukları Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybediyor ve şu an itibariyle de anne Sevda Çanlı'nın da yoğun bakımda tedavi gördüğünü de biz öğreniyoruz. Gelen bilgi ne? Son gelen bilgi tıpkı İstanbul'da o böcek ailesinin başına geldiği sürecin aynısı işliyor. Ev sahibiyle ilaçlama firması yetkilisi gözaltına alınıyor. Yani görebildiğimiz kadarıyla bir şekilde her şey tekerrür etmeye devam ediyor. Maalesef bizim görebildiğimiz kadarıyla bundan bir ders almak, yaşadıklarımızdan ders almanın ne kadar önemli olduğunu da biz yine görüyoruz bu olayla birlikte. Simge, devam edelim hadi.
5: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Ekonomi ve çok özür diliyorum. Ekonomi ve enflasyon aynı anda aynı cümlede sık sık kullandığımız terimler değil mi? Bakın ilginç bir rakam, ilginç bir veri paylaşacağım. Bugün itibariyle değil mi? Dün gece yarısı itibariyle o 3000 küsür liralık 3552 lira. 3600 değil. Her seferinde söylüyorum onu. 3552 liralık farklar dün itibariyle en düşük emekli maaşı alan yurttaşların hesaplarına yatırıldı. Güle güle harcayalım, bir kez daha söyleyelim ama ilginç bir karşılaştırma paylaşacağım sizinle. Şu an itibariyle 5 milyonun üzerinde 6 milyona yakın yurttaş

0: ortalama maaş ne kadar? Bakın 2019'da yaklaşık 2 katıyken ortalama maaş, en düşük emekli maaşının, bugün en düçük emekli maaşı 23.552 lira, ortalama emekli maaşı 27 bin lira. Nasıl yoksullukta eşitleniyoruz? Bunu görmek açısından son derece önemli. Ekonomistler de diyorlar ki normal şartlarda eğer o oran korunabilseydi, o 2019'daki oran, çok da değil, 6-7 sene önceden bahsediyoruz. O fark oran korunabilseydi şu an itibariyle ortalama emekli maaşının 42 bin lira olması gerektiğini dile getiriyorlar, bunu söylüyorlar. Bir başka başlık yine dün dikkatimi çekti. Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verileri üzerinden Türkiye'de 44 milyon yurttaşın bankalara borçlu olduğu gerçeği, ki her gün 7 bin kişi icralık oluyor ve toplam bireysel borç, kredi borçları vesaire, bunları söylemiyorum, bireysel borcun 6,5 trilyon liraya kadar yükselmiş olması inanılmaz, inanılmaz. Ki bankalar tabii kendi yöntemlerini buluyorlar. Bu borçlar bankalar açısından çok önemli değil. Bir şekilde karlılıklarını arttırıyorlar. Ama mesela Dünya Gazetesi'nden Naci Bakır'ın haberi, emeğe saygı, şöyle bir rakam var. 217 milyarlık batık krediyi bankalar ellerinden çıkartmışlar. Ve şu an itibariyle 4,2 milyon, 4 milyon 200 bin kişi de halen yasal takipteler maalesef. Ekonomi deyince inan mutluyu anmadığımız gün olmuyor. Hani asgari ücret ve enflasyon ilişkisi üzerinden ilginç bir karşılaştırma yapmış. Ben geçtiğimiz günlerde anlatmıştım. Avrupa ülkeleriyle, tamam Avrupa Birliği üyesi değil o ülkelerin, asgari ücret karşılaştırması yapmıştım. Yıllara göre nasıl değişiyor diye. Bakın diyor ki İnan Mutlu, Türkiye'de brüt asgari ücretin euro cinsinden değeri Ocak-Temmuz 2026 arasında 33 euro geriledi. 33 euro geriledi ki Türkiye bu anlamda euro bazında en çok kayıp yaşayan, değer kaybı yaşayan ülke oldu. Peki mesela bizim asgari ücretimiz ne kadardı? 33 euro gerilerken Polonya'da 20, Moldova'da 6, Ukrayna'da 4 euroluk gerileme yaşanıyor. Bazı ülkelerde Belçika gibi, Lüksemburg gibi, Macaristan gibi, Estonya gibi, Yunanistan gibi ülkelerde de 46 euro ile 122 euro arasında değişen de bir artış yaşanıyor maalesef. Son bir not daha ekonomi benim dikkatimi çekti. Gültekin Çetiner, Profesör Doktor Gültekin Çetiner dün paylaşmış. Hani hayatımız beton. Yıllardır betona yatırım yapıyoruz, değil mi? Ne beklenir bunun karşılığında? Ne beklenir? Hani bir en azından konut sorununun, değil mi, ev sahibi olma meselesinin, sorununun kısmen de olsa çözülmüş olması gerekiyor bu kadar betona yatırım yapınca. Ama öyle mi oluyor? Bakın ne diyor Profesör Doktor Gültekin Çetiner, biliyor musunuz? 20 seneden fazladır inşaatla yatıp kalkıyoruz. Gelinen nokta şudur: konut sahipliği oranı %73'ten %57'ye gerilemiş durumda. Kiracıların oranı ise %18'den %26'ya çıkmış durumda. Yani 2002 yılında ev sahibi olma oranı %73, kiracı olma oranı %18. İşte 2014'te bu %73'lük ev sahibi olma oranı %61'e düşüyor. Kiracıların oranı %22'ye çıkıyor. Ve bu 2020'li yıllara geldiğimizde de bu ev sahibi olma oranının %57'ye düştüğü, kiracıların oranının ise %26,8'e kadar yükseldiğini görüyoruz. Hocanın söylediği dikkat çekici: 20 seneden fazladır beton ve inşaatla yatıp kalkıyoruz. Ortadaki tablo da maalesef bu. Diyelim ve bir müzik arasına gidelim. Aradan sonra da devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Şöyle dünyada neler olup bitiyor bir ona bakalım kısaca istiyorum. Bir yandan da son bölüme doğru da Mohamed Salah transferi Trabzon'un gerçekten ülke futbol tarihi açısından çok önemli bir transfer. Trabzon'a birkaç uyarım olacak naçizane. Dünyada star sporcular, star futbolcular nasıl yönetilmeli, nasıl yönlendirilmeli? Bazı riskler var. O riskleri de hatırlatacağım. Onları bir konuşuruz. Onlara dair ayrıntıları da paylaşırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti için gidiyor. Orada enteresan bir bilgi. Muhammed Veliaht Prens, Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir iddia sadece, o iddiayı sizlerle paylaşayım. AFP, Ajans France Presse ve Reuters'ta bu aynı iddia yer aldığı için benim dikkatimi çekti. Bu zirvenin Suudi Arabistan'da gerçekleşecek olan bir görüşmede Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın üçlü bir savunma anlaşması imzalayacağı yönünde bir detay, bir ayrıntı var. Bunu hatırlatmış olalım ama bu şu an itibariyle Türkiye'deki resmi kaynaklardan doğrulanmamış bir bilgidir. Hemen o ayrıntıyı da sizlerle paylaşayım. Trump yine hafta sonu geldi. İran'la ilgili olarak iyimser açıklamalarına, daha doğrusu barışı istediğine yönelik açıklamalarına devam ediyor. Muhtemeldir ki cumartesi akşam saatlerinde yine tehditlerini gündeme getirecektir. Ne dedi? Anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum dedi Birleşik Devletler Başkanı. Ona karşılık, ona yanıt nereden geldi? İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan geldi ki Kalibaf da müzakerelerde ülkesini temsil eden isimlerden bir tanesi. Dedi ki taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok. Gerçekten de hani Trump'ın bu yaptıklarını tiyatro olarak değerlendirmiş İran Meclis Başkanı. Gerçekten de hiç de şaşırtıcı bir durum değil. Reuters'tan bir haberim daha var. O da enteresan. 5 aydır devam eden bu çatışmalarda Amerika'nın uzun menzilli bazı füzelerinin neredeyse tamamının, Tomahawk'ın seyir füzesi stoğunun da yaklaşık yarısının kullanıldığını ve çok ciddi bu konuda bir stok sorunu Amerika'nın yaşadığı yönünde bir haber Reuters'ta yer aldı. Bu haber, bu yorumlar Trump'a da soruldu. Hayır dedi, böyle bir durum yok. Bizim o konuda hiçbir sıkıntımız yok dendi ama çokça, sadece Reuters'ta değil hani Amerikan medyasında da bu mesele çokça tartışılıyor, çokça konuşuluyor. Ben de hani o yüzden bu detayı, bu ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istedim. Hani bu ateşkes süreçleri, hep konuşuyoruz bunu. Amerika'nın o silahları, azalan silahlarını, stoklarını ikmal etmesi açısından da daha önce biz buna tanıklık ettiğimiz için söylüyorum. Adeta bir zaman kazanma süreci olarak da kullanılıyor Washington yönetimi tarafından. Bunu da unutmamak gerekiyor. Aklımızın bir kenarında dursun. Şimdi gidelim bakalım. Şimdi ne oluyor? Şu Salah, Muhammed Salah transferi gerçekten söylediğim gibi hani ülke sporu açısından da, spor tarihi açısından da çok önemli, son derece önemli bir transfer olarak değerlendirilebilir. Zaten buna da hiç itirazımız yok. Zaten Trabzon'dan dün gelen görüntüler de gerçekten hani böyle yani büyük keyif veren, futbolu sevenler açısından gerçekten büyük keyif veren görüntülerdi. Buradan tabii ki dileğimiz Muhammed Salah'ın hem ülke futboluna hem tabii ki başta Trabzon olmak üzere ülke futboluna da bir katkı sağlaması. Çünkü çok ciddi bir kalite sorunuyla da, değil mi, son dönem itibariyle çok ciddi bir kalite sorunuyla da karşı karşıyayız maalesef. Şimdi burada benim iki tane konu var. Benim dikkatimi çeken iki konu. Bunlardan bir tanesi Trabzon'da son iki gündür yaşananlar. Bunlardan bir tanesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı formalar. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Neden bunu tartışıyorum biliyor musunuz? Şöyle bir iddia, belediye başkanının Ahmet Metin Genc'in 6.661 forma aldığı yönünde bir bilgi, bir kampanya başlatmış olması, hani kulübe destek olması açısından bu önemli. Ama sonra şu soruldu, yani belediyenin kaynakları mı acaba burada kullanılıyor diye de bir soru gündeme geldi. Sonrasında belediyeden bir açıklama yapıldı. Evet tamam, hani hayır dendi, belediye kaynaklarıyla bu alınmadı. Hani hep konuşuyoruz ya program içerisinde dönem dönem, bu kamu kaynakların ne oluyor, nasıl harcanıyor diye tartışıyoruz. İşte bu iddialar gündeme gelince benim de aklıma bu geldi. Sonra belediyeden yapılan açıklamada hayır dendi. Hani böyle bir durum yok, belediyenin kaynaklarından alınmadı o formalar dendi. Ama hani şunu düşündüm, yani peki hangi kaynaktan alındı, hani ona dair bir açıklamanın detaylarını bir şekilde görmek istedim. Şöyle dendi: biz bir kampanya başlattık, tüm iş insanlarımıza, esnafımıza, hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyoruz ifadesi olunca herhalde dedim hani bu bu isim, bu kişilerden toplanan paralarla bu formalar alınmış. Ama hani bu kadar büyük bir rakama ihtiyaç var mı? 61 Trabzon için çok sembolik bir rakamdır. Mesela belediye bir şekilde, belediye başkanı bu kampanyaya destek verecekse mesela daha şık olabilir sayı en azından diye düşündüm. Bir diğer konu, hani onu da paylaşıp diğer meseleye geçeceğim. Star yönetmek meselesi. Hani buradan dedim ya size, Trabzon yönetimine bir naçizane birkaç fikrim var. Onları paylaşacağım ama yani star yönetmek neden önemli? Bakın, Araklı Belediye Başkanı Coşkun Çebi ile Salah arasında geçen diyalog. Yani bütün dünya izliyor şu an. Yani Salah nasıl oldu Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde, Trabzon'da? Çok büyük bir başarı bu. Ama yani başka liglere, çok daha büyük paralara gidebilirdi. Trabzon Spor Başkanı da aynı şeyi söyledi. Mesele sadece para değil. Evet, güzel. Bunlar da çok önemli gelişmeler ama yani Salah'a arsa satmaya çalışmak, yani küresel ısınma geliyor, Mısır'da yaşamak zor olacak, İlçemiz o yıllarda yaşanabilir olur, size güzel bir arazi verelim, torunlarınızın su sorunu olmadan yaşayabilirsiniz. Dünya bu karelerle mesela bu transferi, bir bölümünü bu transferle gördü. Benim biraz kafam karıştı. Hani star yönetimi ve bu böyle süreçlerin yönetimi var ya, Trabzon için şahane bir, Trabzon ve Trabzonspor için şahane bir tanıtım olanağı. Ama o tanıtım olanağını arazi satma yaklaşımıyla kullanırsak ya da heba edersek neyle karşı karşıya kalırız? Enteresan. Bakın, şöyle birkaç detay, birkaç ayrıntı vermek istiyorum. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a gelmesi, söylediğim gibi bir yıldızın Trabzon'a gelişi muhteşem. Sahadaki skorlar önemli. Tabii ki hepimiz futbol severiz ve bunu görüyoruz ama bir organizasyon ve vizyon sınavı da bu aynı zamanda. Hem ülke için hem de Trabzon için. Neden? Modern futbolda, modern futbol dediğimiz dünyada bir süperstara sahip olmak bir kulüp için çok büyük bir nimet ama dediğim gibi aynı zamanda bir hassas bir sınav. Yani sahada bir hamlesiyle maçı kazandırıyor bu sporcular. Bilet sattırıyor, forma sattırıyor, değil mi? Saha dışında gerçek anlamda bir marka olarak hem kulübün hem şehrin tanıtımını sağlıyor. Gerçekten büyük bir potansiyel. Ama bunu kullanırken ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz? Mesele şu. Mesele, asıl mesele futbolcuyu çalıştırmak aynı zamanda tabii. Çünkü futbol tarihimiz bu örneklerle dolu. Aklıma Anelka ve Fenerbahçe örneği geliyor. Değil mi? Fenerbahçe için bir hayal kırıklığı olmuştu Anelka. Pek çok futbolcu örneği verebiliriz buna. Star yönetmekten bahsediyoruz. Evet, zorlu taktiksel bir tablo da ortada ama ağırlıklı olarak bu işin psikolojik olduğunu da mesela Trabzonspor ya da diğer kulüplerde unutmamalı. Yani dünyanın en iyi futbolcusuna pas vermeyi, şut çekmeyi öğretemezsiniz. En iyi futbolcularına. Bu adamlar da işte ilk 50'de, ilk 10'da, ilk 20'de bu tip adamlar, bu tip sporcular. Onlara uygulayacağınız taktiksel disiplini, sahip oldukları özgüveni kırmadan kabul ettirmek gerekiyor. Bir tür kulüp içerisinde işte hocalar, yöneticiler vesaire, yani egolarıyla, egoyla, o sporcunun egosuyla otorite dengesini de sağlaması gerekiyor. Yani teknik direktör burada sadece bir antrenör değil, aynı zamanda güçlü bir psikolog. Hatta yetmez psikolog olması, aynı zamanda bir lider de olması gerekiyor. Bir yandan da bir kamuoyu baskısı olmayacak mı? Tabii ki bir kamuoyu baskısı olacak. İşte menajeriyle, milyonlarca hayranıyla bir medya baskısı da yine takımın üzerinde olacaktır. İşte bununla da mücadele etmek gerekiyor. İki örnek vereceğim size. Bunlardan bir tanesi Carlo Ancelotti, İtalyan hoca. Bir diğeri de Zinedine Zidane. Mesela bu isimler büyük starlarla başarı elde etmiş isimlerdir. Ne diyorlar biliyor musunuz? Taktiksel deha, evet vesaire, tamam bunlar da var elbette. Futbolda çok iyi biliyor bu isimler ama asıl mesele nasıl başarılı olduğunuz diye sorulunca bu isimlere diyorlar ki insan ilişkilerindeki ustalık ve karşılıklı saygıdır burada ortaya çıkan. Bunu bir şekilde halletmek gerekiyor, bunu çözmek gerekiyor diyor. Hani ben buradan söylediğim gibi evet çok bütün Trabzonlular ve çok mutlu Trabzonspor taraftarı. Biz de futbol severler olarak elbette maçlarda sahada, yeşil sahalarda izlemek çok büyük bir keyif. Ama bazı riskler de var, onları anlatmaya çaba gösteriyorum. Mesela yıldız oyuncuya tanınan imtiyazlar. Bunu sadece Salah meselesi olarak görmeyin. İşte az önce Fenerbahçe'de Anelka örneğini hatırlattım. Yine Quaresma mesela Beşiktaş'ta çok sorun yaşamış bir futbolcuydu. Diğer takımlar açısından da örnekler verilebilir. Şu an adı aklıma gelmedi. Neyse, bir futbolcu Galatasaray'da yıldız oyuncuyla tanınan, yıldız oyunculara tanınan Ribery örneği mesela, değil mi? Galatasaray'da gelmişti. Daha bu kadar dünya çapında tanınmayan ama çok yetenekli bir futbolcuydu ama ne oldu? Yönetimsel bir kriz, ödeme takvimi sorunu, takım içi dengeler vesaire derken hop gidiverdi Ribery. Yıldız futbolcuya tanınan imtiyazların mesela takımın diğer kalanında adalet duygusunu zedelememesi çok önemli. Hiyerarşi, soyunma odasındaki hiyerarşi mesela, ya da o oyuncunun saha içindeki özgürlüğü, buna karşılık takımın disiplinin sağlanması gerekiyor. Bu iki unsur arasındaki denge, değil mi? Bunlar çok çok önemli. Dahası bizim kulüplerimizde yöneticilerimiz, ülkemizdeki kulüplerde, futbol kulüplerinde özellikle yöneticilerimiz takıma müdahale, yani birebir tabii takımın oluşturulması vesaire değil ama takım içi dengelere müdahaleyi çok severler. Bütün kulüplerimizde neredeyse var bu durum. Böyle bir tablo. Kulüp yönetimlerinin teknik direktörü devre dışı bırakıp mesela doğrudan futbolcuyla muhatap olması, yıldızın mesela, o yıldız sporcu açısından bakılınca ya da onun gücüne boyun eğmesi, tırnak içinde kullanıyorum bunu, gerçekten sportif anlamda da çok ciddi sorunlar yaşanmasına neden olabilir. İşte hani işte dediğim gibi bir profesyonel kriz iletişimi, bunun en az bir problem yaşanırsa, her şey yolunda giderse zaten herkes alkışlayacaktır. Taraftar da çok mutlu olacaktır. Medya da çok mutlu olacaktır. Futbol severler de mutlu olacaktır. Ama asıl sorun, asıl yöneticilik nerede? Kriz anlarında. İşte bu kriz anlarını bir şekilde yönetebilmek için, doğru yönetebilmek açısından bakıldığı zaman da gerçekten muhtemeldir ki ya da gereklidir ki, öyle söyleyeyim, yanlış sözcük muhtemellik, muhtemel ifadesi, gereklidir ki profesyonel destek, bir profesyonel yardım alınması da gerekiyor. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Tekrar söylüyorum, gerçekten Muhammed Salah gibi bir futbolcunun Türkiye'ye gelmiş olması, Trabzonspor'u tercih etmiş olması gerçekten çok sevindirici. Başarı mı? Kesinlikle başarı, büyük bir başarı. Yönetim açısından da büyük bir başarı, Trabzon açısından da büyük bir başarı ama bazı riskler de yok değil. Dünya futboluna baktığımız zaman bunun onlarca öncesini, onlarca örneğini de görüyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Evet, futbolda her şey önemli. Taktikler, stratejiler vesaire önemli. Böyle büyük isimler, böyle starlarda geldiği zaman ne yapmak gerekiyor? Aynı zamanda güç dengelerini koruma ya da doğru kurma sanatını da işletmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hani evet, sevinmek güzel ama bir yandan da bunları da kenarda bir yerde tutmak gerekiyor. Sene içinde zaten bu meseleleri çokça konuşuruz diyelim ve bitirelim. Hem bugünü bitirelim hem de haftayı bitirelim. Ne yaptık? 7 Ağustos Cuma 2026'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve sulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma Simge Erten'e, editörüm İrem Başkaya teşekkür ediyorum. Ben pazartesi günü yine aynı saatte bu mikrofondayım. Yapabilirseniz bu iki gün boyunca aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti. Başkent'te denetçilik yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı. Meta'ya çocuk güvenliği davasında rekor ceza verildi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ın ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara Güven Park'ta şehit yakınları ve gazilerin eylemine destek ziyaretinde bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, şehit aileleri düzenlemelerden razı izleyene kadar arkalarında istedi.
1: Silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz ve bunun mecliste konuşulmasını savunuyoruz. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız. Terörün durdurulması ve demokratik meselelere de doğru bir yerden yaklaşıyoruz.
0: Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifinin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Beklentinin çok altında bir düzenleme var, dedi.
1: Bizim bu noktadaki temel yaklaşımımız, bir er şehit olduysa ailesine uzman çavuş emsali maaş verilsindi. Yasada buna bir asgari ücretin kadar diye yazmışlar. Eskiden iyi, beklentinin altında. İkincisi, düzenlemede gazi sayılmayanlara biz onur aylığı teklif ediyorduk. Kendileri 17 bin ek gösterge gibi bir şey koymuşlar. Hiç yoktan iyi, beklentinin çok altında.
0: FETÖ hükümlüsü ihraç edilen kıdemli albay yakalandı. Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen kıdemli albay BG, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Başkent'te değnekçilik yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı. Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen 10 şüpheliye çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. İran'la müzakerelerin iyi şekilde devam ettiğini anlatan Trump, net ifadeler kullanmaktan kaçınsa da anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi. ABD Başkanı, savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek ki bence çok yakında bitecek, daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum değerlendirmesini yaptı. Meta'ya çocuk güvenliği davasında rekor ceza kesildi. ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir yargıç, sosyal medya platformlarının çocuklara yönelik tehlikeleri konusunda kamuoyunu uyarmadığı gerekçesiyle Meta'yı $567 milyon ödemeye mahkum etti. Karar, çocuk güvenliği konusunda bir sosyal medya devine verilen en büyük ceza oldu. Ebola salgını büyüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Almanya'da Haziran ayında etkili olan aşırı sıcak hava dalgasında sadece bir haftada 9600 kişi hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü'nün güncel verilerine göre 2026 yılı başından bu yana sıcaklığa bağlı ölümler 11900'e ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Tayland'ın Nont Haburi eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin okulda ve çevresinde kontrolü sağladığı, soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.
2: Ekonomi.
0: Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibariyle %57'ye gerileyerek 2011'den bu yana aynı tarihte ölçülen doluluk seviyeleri karşılaştırıldığında en düşük seviye olarak kaydedildi. Analistler depolardaki düşük seviyenin özellikle soğuk bir kış yaşanması halinde Kasım-Mart döneminde doğalgaz fiyatlarında sert yükselişlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-27 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Polis Akademisi Başkanlığı PMEO bünyesine 2026-27 eğitim dönemi için 3250 öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre başvurular E-Devlet üzerinden 7 ila 13 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Türkiye 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 2,4 milyar dolar gelir elde etti. Açıklamada bir önceki dönemde 295.046 ton fındık ihracatından 2 milyar 433 milyon 755 bin 328 dolar gelir sağlandığı kaydedildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajansları aracılığıyla sıfır atık hedefini destekleyen 161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağlandığını açıkladı. Trabzon'da düzenlenen sıfır atık çalıştayında konuşan Kacır, sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirtti. İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 geminin geçtiği belirlendi. Ocak-Haziran döneminde Boğaz'dan geçen gemilerin 12.254'ü kılavuz kaptan hizmeti aldı. Aynı dönemde 6.814 genel kargoyla 3.757 dökme yük gemisi Boğaz'ı kullandı. Boğaz'da en az yük Şubat ayında, en fazla yük Mayıs'ta taşındı.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklenmekte. Diğer şehirlerimizdeki günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara parçalı ve az bulutlu 35 derece, İstanbul parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 34, Antalya parçalı ve az bulutlu 32, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 derece, Van az bulutlu ve açık 29 derece.
2: Yol durumu.
0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu dakikalarda İstanbul'da %62'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %57, Anadolu yakasında %67'lik bir yoğunluk hakim. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Bostancı, Uzunçayır ve Çamlıca'da trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre saydığım bu noktalar kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Kavacık ve Elmalı'da, özellikle Elmalı'dan Kavacık'a doğru trafik yoğunluğunda gitgide artış seyretmekte. Diğer taraftan trafiğe etkisi yüksek olan bir noktayla devam edelim. Şişli Mecidiyeköy meydan yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Yayınımız Yargıtay kararlarında sosyal medya suçlamaları başlıklı haberimizle devam edecek. Bu önemli haberi kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: ...629 Yargıtay kararındaki yaklaşık 700 suç isnadını inceleyen araştırmaya göre 2016-2019'a kıyasla 2025'te sosyal medya dosyalarındaki suç tipi çeşitliliği %340 arttı.
0: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama, suçu ve suçluyu övmeyle terör bağlantılı suçlara ilişkin yargılamalar öne çıktı.
4: Sosyal medya platformlarında işlenen suçların türleri, suçun işleniş biçimleri ve yargısal süreçlere etkisi akademik bir araştırmayla mercek altına alındı. Doktor Murat Cihan tarafından hazırlanan araştırmada, mahkeme kararlarından oluşturulan verilerle sosyal medya aracılığıyla işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararları incelendi.
0: Bu kapsamda 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Facebook, Instagram ve Twitter için inceleme yapıldı. Tarama sonucunda Facebook kelimesinin geçtiği 507, Instagram kelimesinin geçtiği 42 ve Twitter kelimesinin geçtiği 80 olmak üzere toplam 629 Yargıtay kararına ulaşıldı.
4: Bazı dosyalarda birden fazla suç tipinin yer alması nedeniyle suçlar türleri analiz edildi. Buna göre Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 561, Twitter aracılığıyla işlendiği belirtilen 88 ve Instagram aracılığıyla işlendiği kayda geçen 51 suç olmak üzere incelenen dosyalarda toplam 700 ayrı suçun yer aldığı belirlendi.
0: Araştırmada Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 75 farklı suç türünde toplam 561 suç incelendiği ifade edildi. Buna göre 2025 yılında Yargıtay tarafından karara bağlanan Facebook kaynaklı suçlarda ilk sırayı 192 olay ve %34,2 ile devlet büyüklerine hakaret suçlaması yer aldı.
4: Çalışmada Instagram başlığı altında yer alan toplam 27 farklı suç türü kapsamında 51 ayrı suçun işlendiği yönünde karar olduğu görüldü. Geçen yıl Yargıtay tarafından karar bağlanan suç tanımlarında Instagram'ın araç olarak kullanıldığı suç türlerinde ilk sırayı %13,7 ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak işlenen dolandırıcılık aldı.
0: Araştırmaya göre Facebook'ta ifade özgürlüğü sınırını aştığı ifade edilerek hakaret suçları, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlar öne çıkıyor. Çalışmaya göre Facebook'un metin ve siyasal tartışma odaklı yapısına karşın Instagram'ın daha çok görsel sunum ve bireysel etkileşim eksenli bir platform olması da etkili. Instagram'ın görsel yapısı, sahte reklamlar ve gerçek izlenimi veren hesapların kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı daha savunmasız bırakıyor.
4: Çalışmada X ideolojik tartışmaların ve kutuplaşmanın en yoğun yaşandığı sosyal medya platformu olarak öne çıktı. Bu nedenle X'te halkın bir kesimini aşağılama %6,8 ve %9,1 ile dini değerleri aşağılama suçlamaları diğer platformlara göre daha yüksek oranda görüldü.
0: Facebook'ta daha çok bireylere veya siyasilere yönelik hakaretlerin yapıldığı gerekçesiyle yargılamaların öne çıktığı ifade edilirken, X'te toplumsal gruplara hedef alan paylaşımların daha yaygın olduğu yönünde tespit yapıldı.
4: Çalışmaya göre kararlarda Facebook'ta bireyler arası hakaret ve kişisel saldırı niteliğindeki suçlar baskınken, Instagram'da özel hayatın gizliliği, bilişim ve cinsel suçlar öne çıkıyor. X'te ise daha çok kamusal, ideolojik ve toplumsal çatışma içeren suç türlerinin yoğunlaştığı görüldü.
0: Çalışmaya göre 2016-2019 dönemine kıyasla 2025 yılında suç türü çeşitliliğinin %340 oranında arttığı saptandı. Yıllık ortalama suç sayısı 2,5 kat, ay başına düşen vaka sayısı 2,46 kat artış gösterdi.
4: 2016-2019 dönemiyle 2025 yılına ait veriler karşılaştırıldığında hakaret suçunda yaklaşık 18,6 katlık artış olduğu görüldü.
0: Dosyalarda yer alan bilgilere göre dini değerleri aşağılama suçunda 42,8 kat, suçu ve suçluyu övme suçunda ise 56 kat artış yaşandı. Araştırmacıya göre bu dikkat çekici yükseliş, sosyal medya platformlarında ideolojik ve provokatif içeriklerin belirgin biçimde yaygınlaştığına işaret etti. Buna karşılık tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarında ise belirgin bir düşüş eğilimi gözlendi. Dolandırıcılık suçları ise stabil kaldı.
4: Araştırmada tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, basit dolandırıcılık, kişilerin huzurunu bozma ve iftira suçlarının 2025'te azaldığını veya önceki döneme kıyasla görünürlüğünü kaybettiği belirtildi. Buna karşılık hakaret, devlet büyüklerine hakaret, dolandırıcılık, veri ihlalleri ve cinsel suçların her iki dönemde de varlığını sürdürdüğü, özellikle devlet büyüklerine hakaret ve veri ihlalleri suçlarında belirgin artış eğilimi olduğu dile getirildi.
0: Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'ın yazdığı araştırmaya göre sosyal medya platformları suç işlenmesini kolaylaştıran bir ortam oluşturuyor. Anonim hesaplar, yetersiz denetim, içeriklerin geniş kitlelere hızla ulaşması ve algoritmaların görünürlüğü artırması suç fırsatlarını güçlendiriyor. Çalışmada özellikle hakaret içerikli paylaşımların zamanla kullanıcılar arasında normalleşebildiği ve bu durumun benzer davranışları teşvik edebildiği değerlendirmesi yapıldı.
4: Akademik bir araştırmaya göre 2025 yılında sosyal medya üzerinden işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararlarında suç türü çeşitliliği 2016-2019 dönemine göre %340 arttı.
0: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama ve terör bağlantılı suçlamaların öne çıktığı belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
4: Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber.
5: Fotomaş gazetesi.
0: Posta gazetesiniz, bir başarıdan bahsedeceğiz.
5: Takvim gazetesinden paramparça başlığıyla ben bile okurken zorlanıyorum bu vahşet haberlerini. Gerçekten izleyeceğimi bilemiyorum, çok zor.
0: Bir gün gazetesiniz, Türkiye son yolculuğuna uğurladı ustasını.
5: Evet, büyük bir vefa örneğinin yaşandığı cenazeydi.
6: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Başdumar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden su içmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği belirtildi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Doçent Doktor Cemile Özsürekçi, ilerleyen yaşla birlikte vücudun sıcak havaya uyum sağlama kapasitesinin azaldığını söyledi. Özsürekçi, yaşlılarda terleme mekanizmasının yavaşladığını ve susuzluk hissinin zayıfladığını belirtti. Bu nedenle fark edilmeyen sıvı kaybının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti. Uzman, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için basit önlemlerin yeterli olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Cemile Özsürekçi, güneşin en etkili olduğu 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu söyledi. Evlerin de serin tutulması gerektiğini belirten Doktor Özsürekçi, gündüz saatlerinde perde ve pencerelerin kapalı tutulmasını, akşamsa evi havalandırmak için pencerelerin açılmasını tavsiye etti. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Cemile Özsürekçi, doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmediyse susamayı beklemeden gün içinde en az 2 ila 2,5 litre su içilmesini istedi. Kalp veya böbrek yetmezliği bulunan kişilerin ise doktorlarının önerdiği sıvı kısıtlamasına uyması gerektiğini hatırlattı. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyleyen Doktor Özsürekçi, bunların yerine ayran, cacık ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kronik hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Doçent Doktor Cemile Özsürekçi, tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve bazı psikiyatri ilaçlarının vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini söyledi. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin daha sık yapılmasını öneren Doktor Özsürekçi, halsizlik veya tansiyon düşüklüğü nedeniyle doktora danışmadan ilaç dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman, yüksek ateş, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığının sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Sıcak çarpmasından şüphelenilen kişinin hemen serin bir ortama alınması gerektiğini belirten Özsürekçi, sıkı giysilerin gevşetilmesini ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine nemli bez uygulanmasını önerdi. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su ya da yiyecek verilmemesi gerektiğini hatırlatan Özsürekçi, bu durumda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalıkların ağırlaşması riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden yeterli su tüketmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve kullandıkları ilaçların dozunu doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz mevsimi kimileri için enerjili dolu günlerin, tatilin ve sosyal buluşmaların habercisiyken kimileri içinse bunaltıcı sıcaklar, uykusuzluk ve huzursuzlukla geçen uzun geceler anlamına geliyor. İnsanların mevsim tercihleriyle ilgili tanımlamalar literatürde de kendine yer buluyor. Kar yağışını seven bireyler için çiyonofil ifadesi kullanılırken güneşli günlere ve sıcak havalara tutkuyla bağlı olanlar için heliofil terimi tercih ediliyor. Yunanca helios kökünden gelen bu sözcük güneşi ve parlak günleri seven kişiler için kullanılıyor. Öte yandan yaz mevsimini sevmeyenler için literatürde yaygın ya da resmi bir tanım bulunmuyor. Bu kişiler esprili biçimde yaz sevmeyenler olarak adlandırılıyor. Her bireyin mevsimlerde kurduğu bağ farklılık gösterse de yazın insan psikolojisi üzerindeki etkileri bilimsel olarak da destekleniyor. Güneş ışığı ve uzun günler ruh halini yükseltebiliyor. Aynı zamanda huzursuzluk, yorgunluk ve iç sıkıntısı gibi olumsuzluklara da zemin hazırlayabiliyor. Güneşli havaların ruh halini olumlu etkilediği bilimsel olarak da açıklanabiliyor.

0: Güneş ışığı beyinde mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimini artırıyor. Aşırı sıcakların insan psikolojisine etkisini Radyo Sputnik'e anlatan klinik psikolog Aysu Çelenoğlu, bu etkinin yalnızca psikolojik değil, nörobiyolojik temellere de dayandığını belirtiyor. Güneşli günlerde ve özellikle yaz mevsiminde birçok insan ruh halinin iyileştiğini hisseder diyen Aysu Çelenoğlu şöyle konuştu.
1: Daha çok ışık, daha fazla renk, sosyal ilişkiler ve doğayla temasın artması, tatil, deniz gibi farklı ortamlar ve uyaranlar duysal sistemleri uyararak ruh halini canlandırır. Ancak bu durum yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda nörobiyolojik temellere de dayanır. Beynimizde ruh halimizi, motivasyonumuzu ve sosyal ilişkilerimizi etkileyen kimyasallar vardır. Serotonin, dopamin, endorfin ve oksitosin. Güneş ışığı bu kimyasalların üretimini doğrudan ve dolaylı olarak artırır.
0: Serotonin, mutluluk, canlılık ve duygusal dengeyle ilişkili bir nörotransmitterdir ifadesini kullanan Çelenoğlu, serotonin düzeyi yükseldiğinde duygu durum iyileşir, motivasyon artar ve depresyon riski azalır dedi. Güzel hava ve uzun günler bireyleri dışarı çıkmaya, hareket etmeye teşvik ediyor. Fiziksel aktivite artışı ise ruh halini doğrudan etkiliyor. Yapılan araştırmalar haftada yalnızca bir gün yapılan kısa süreli egzersizlerin bile mutluluğu artırabileceğini gösteriyor. Doğada geçirilen zaman stres hormonlarını düşürürken kuş sesleri, deniz kenarında bulunmak ya da yeşil alanlarda vakit geçirmek huzur veriyor. Ayrıca düğünler, buluşmalar ve açık hava etkinlikleri gibi yazın artan sosyal faaliyetleri bireylerin sosyal bağlarını güçlendirerek ruh sağlığına katkı sağlıyor. Tatil yapabilen bireyler içinse bu dönem yenilenme, stresten uzaklaşma ve kaliteli uykuyla birlikte fiziksel ve zihinsel bir iyileşme fırsatı sunuyor. Ancak yaz mevsimi her birey için aynı derecede moral verici olmayabiliyor. Nadir de olsa bazı kişilerde yaz depresyonu olarak bilinen mevsimsel duygu durum bozukluğu gözlemlenebiliyor. Klinik psikolog Aysu Çelenoğlu bu konuda şu bilgileri paylaştı.
1: Yaz depresyonunun görülme sıklığı nadir olsa da vardır. Genellikle kış aylarında görülen mevsimsel depresyonun aksine yaz aylarında başlayan bu durum, uykusuzluk, iştahsızlık, huzursuzluk, anksiyete ve aşırı enerji hissiyle beraber gelen tükenme, duygusal çöküntü, isteksizlik ve içe kapanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Depresif bozukluk genelde yorgunluk ve aşırı uyumayla senkronizeyken yaz depresyonu ajitasyon ve uyku bozukluğuyla ayırt edilir. Yüksek sıcaklıklar, uzun günler ve sosyal baskılar bazı kişilerde stres düzeyini artırarak ajitasyona zemin hazırlayabilir. Çevresindeki insanların tatil yaptığını, dışarıda vakit geçirdiğini, sosyal medyada aktif olduğunu görmek kişide yetersizlik ya da dışlanmışlık hissi yaratabilir.
0: Yüksek sıcaklıklar yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik stres kaynağına da dönüşebiliyor. Terleme, halsizlik ve susuzluk gibi fiziksel etkiler sinir sistemini uyararak tahammülsüzlüğe ve asabiyete yol açabiliyor. Çelenoğlu bu durumun öfke ve agresyonla ilişkisine dikkat çekerek şöyle konuştu.
1: Aşırı sıcak, nemli ve bunaltıcı havalar fizyolojik rahatsızlık yaratır ve uyku kalitesini bozar ve stres hormonu seviyesini artırır. Bu durum kişinin tahammül eşiğini düşürür, dürtü kontrolünü bozar, öfke yönetimini zorlaştırır. Dolayısıyla çevresel stresörlere karşı agresyon daha kolay ortaya çıkabilir. Sıcak havanın öfke, huzursuzluk ve şiddet eğilimini tetikleyebileceğini gösteren bilimsel çalışmalar vardır. Özellikle kriminoloji araştırmaları saldırgan suçların yaz aylarında arttığını ortaya koyar. Ancak sıcak havanın doğrudan bir saldırganlık nedeni olmadığını, rahatsızlık edici fizyolojik etkileriyle kişinin agresyon eşiğini düşürerek bu davranışı kolaylaştırabildiğini vurgulamakta fayda vardır. Bu nedenle sıcak havalarda stres yönetimi, serin ortamlarda bulunmak ve uyku düzeni gibi faktörler önemli hale gelir.
0: Yaz aynı zamanda bazı bireylerde tatil stresi de yaratabiliyor. Rutinlerin değişmesi, okul tatilleri, iş programlarının aksaması ya da seyahat hazırlıkları gibi nedenlerle bireylerde kaygı artabiliyor. Klinik psikolog Aysu Çelenoğlu sosyal medya etkilerine de dikkat çekerek şunları söyledi.
1: Yaz aylarında dışarıda geçirilen vakit ve sosyal aktiviteler artar. Haliyle sosyal medyada artan tatil, eğlence, mutluluk temalı içeriklere sık sık maruz kalırız ve başkalarının hayatının mükemmel olduğu algısına kapılırız. Bu durum kıyaslama davranışını yaratarak yetersizlik ve değersizlik duygularını tetikler.
0: bir başkasının gösterişli hayatı kişinin kendi yaşamını sorgulamasına sebep olabilir diyen Çelenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü.
1: Benim yaşamım neden böyle değil? Ben neden bu kadar mutlu değilim gibi düşünceler, kaygı, tatminsizlik ve bir şeyleri kaçırma hissi doğurabilir. Özellikle ergenlerde ve yalnızlık çeken bireylerde sosyal çevreden geri kalma, dışlanmış hissetme ve güncel olamama korkusu anksiyete ve huzursuzluk yaratabilir. Yaz mevsimi sosyalleşme, tatil ve mutluluk zamanı olarak kodlandığı için bunu yaşayamayan bireylerde sosyal medyanın da etkisiyle depresif hisler, değersizlik ve dışlanmışlık artar. Bu nedenle sosyal medya kullanımı dengelenmeli, kişi kendi hayatının gerçekliğini ve değerini hatırlayacak farkındalıkta hareket etmelidir.
0: Yazın zorluklarına karşı bireylerin bazı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Çelenoğlu şu önerilerde bulundu.
1: Yaz aylarında artan sıcaklık, günlerin uzaması ve yaşam düzeyindeki değişiklikler uyku kalitesini olumsuz etkileyerek ruh sağlığını bozabilir. Geç saatlerde kararan hava ve nemli ortamlar uykuya dalmayı zorlaştırırken, tatil dönemleri geç yatma ve uyanma alışkanlıkları oluşturur. Bu durum depresyon, anksiyete, dikkat dağınıklığı, öfke kontrolü bozukluğu, yeme sorunları ve sosyal geri çekilme gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Uyku bozuklukları kronik hale gelirse bilişsel işlevler zarar görebilir, psikolojik dayanıklılık azalabilir ve bazı metabolik hastalıklar ortaya çıkabilir. İçe dönük, hassas ya da mükemmelliyetçi bireyler yazın uyaranlarına karşı daha duyarlıyken dışa dönük kişiler genellikle yaz mevsimini daha olumlu yaşar. Ruhsal dengeyi korumak için sabah saatlerinde güneş ışığına çıkmak, uyku saatlerini sabit tutmak, sosyal medyayı sınırlamak, doğayla iç içe olmak, dengeli beslenmek, bol su içmek, yürüyüş yapmak, günlük plan oluşturmak ve başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmak önemlidir. Duygusal zorlanma hissedildiğinde ise bir uzmandan destek alınmalıdır. Özellikle uzun süren isteksizlik, huzursuzluk, uyku ve iştah sorunları, yalnızlık ve değersizlik hissi ya da kendine zarar verme düşünceleri varsa bu belirtiler basit bir mevsimsel geçiş olarak görünmemeli, mutlaka profesyonel yardım alınmalıdır.
0: Kimi insan için canlılık ve moral kaynağı olan yaz mevsimi, kimi için huzursuzluk ve stres nedeni olabiliyor. Uzmanlara göre yaz aylarında ortaya çıkan ruhsal belirtiler geçici değilse ve kişinin işlevselliğini belirgin biçimde etkiliyorsa profesyonel destek alınması gerekiyor. Ruh sağlığı beden sağlığı kadar önemli. Yaz mevsiminde de bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödül alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar, medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kuşadası Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Antalya'nın Alanya ilçesinde denizlerdeki mikroplastiğin araştırılmasına ilişkin hazırlanan rapor yayınlandı. Ayrıntılar bültenimizde. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonunda rüşvet ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi için gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltına alındı, 7 kişi içinse arama kararı çıkarıldı. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokole 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. Uyuşturucu ve fuhuşa yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanma ve fuhuş suçlarına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Adalet Komisyonu saat 15.30'da Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşecek. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yürütme ve yürürlük hükümleriyle toplam 12 maddeden oluşuyor. Ağcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye girildi. Soruşturma kapsamında 2022 yılı asfalt ihalesinde yaklaşık maliyetin usulsüz şekilde artırılarak kamu zararına neden olunduğu iddia edilirken şüphelinin savcılık ifadesine başlanması bekleniyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde denizlerdeki mikroplastiğin araştırılmasına ilişkin hazırlanan rapor yayınlandı. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, özellikle bazı noktalarda Akdeniz'deki mevcut kirliliğin 60-65 kat üzerinde olduğunu belirledik, dedi. Niğde'nin Bor ilçesinde 68 yaşındaki Necmi Emekli, park halindeki aracın sürücü koltuğunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Orta Doğu'ya gidiyoruz. İsrail askerleri Batı Şeria'da 80 yaşındaki Filistinli'yi darp ederek yaraladı. İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusoya beldesine düzenlediği baskında 80 yaşındaki bir Filistinli'yi darp ederek yaraladığı belirtildi.
2: Ekonomi.
1: Turizm sektörünü desteklemek amacıyla işçi başına aylık 3500 lira prim indirimi sağlanacak. Prim desteği tesisin açık olması şartıyla Mayıs-Aralık aylarında çalıştırılan işçi sayısına göre verilecek. Prim desteğinin yaklaşık 1,7 milyon işçiyi kapsaması bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-27 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Bakanlık açıklamasında ayrıca üreticilerin TEMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları adına ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerektiği hatırlatıldı. Konutlarda metrekare maliyet bedelleri güncellendi. Ev, dükkan sahiplerini ilgilendiren emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604 lirayla 27.712 lira arasında değişecek. Gayrimenkulün bağlı olduğu belediye büyükşehir statüsünde ise bu oranlar iki katına çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kalkınma ajansları aracılığıyla sıfır atık hedefini destekleyen 161 projeye toplam 914 milyon lira destek sağlandığını açıkladı. Trabzon'da düzenlenen sıfır atık çalıştığında konuşan Kacır, sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirtti. İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19.277 geminin geçtiği belirlendi. Ocak-Haziran döneminde Boğaz'dan geçen gemilerin 12.254'ü kılavuz kaptan hizmeti aldı. Aynı dönemde 6.814 genel kargoyla 3.757 dökme yük gemisi Boğaz'ı kullandı. Boğaz'da en az yük Şubat ayında, en fazla yük Mayıs'ta taşındı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.798 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 70 kuruş, euro 55 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın 6.598, çeyrek altın 10.795, tam altın 42.780, ata altını ise 43.934 liradan işlem görüyor. Spor. Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başlıyor. Türk futbolunun köklü organizasyonlarından olan Trendyol 1. Lig'in yeni sezonu başlıyor. 20 takımı şampiyonluk için mücadele edeceği ligde 3 ekip Süper Lig'e yükselecek, 4 takımsa 2. Lig'e düşecek. 2026-27 Trendyol 1. Lig sezonu bugün Boluspor Manisa Futbol Kulübü maçıyla başlıyor. Mücadele 21.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hrade Kralove'yi 1-0 yendi. Karşılaşmanın 71. dakikasında Utara kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin kalan kısmını 1 kişi eksik oynayan siyah beyazlı temsilcimize galibiyeti getiren golü Semih Kılıçsoy kaydetti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenini yerini takip etmek isteyen binlerce taraftar törenden saatler önce stattaki yerlerini aldı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'la sahaya çıkan Salah'ı meşalelerle karşılayan taraftarlar uzun süre tezahüratlarda bulundu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklenmekte. Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklara baktığımızda başkent Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim 35 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 34, Antalya parçalı ve az bulutlu 32, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40, Van az bulutlu ve açık 29 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Demet Sağıroğlu ile yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Demet Sağıroğlu bu kez şarkılarının ötesindeki hikayeleriyle konuğumuz oluyor. Sanat hayatındaki dönüm noktalarını, müzik yolculuğunun nasıl başladığını, soyadının ilginç hikayesini, yıllar içinde değişen müzik sektörüne ve günümüz sanat anlayışına dair görüşlerini içtenlikle paylaşan Demet Sağıroğlu, sahnede yaşadığı unutamadığı anıları, kariyerine yön veren kararları ve hayata bakışını da dinleyicilerle paylaşıyor. Müziğe adanmış yılların birikimi, gülümseten anılar, samimi itiraflar ve sanat dolu bir sohbetten öne çıkan en özel anlar sizlerle.
5: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve canlı yayında konuğum sevgili Demet Sağıroğlu. Ne güzel bir şey benim için ya. Meslek hayatımın gerçekten en güzel günlerinden bir tanesi.
6: Ay, çok
5: bugün.
6: Çok teşekkür ederim. Ne kadar kibarsınız.
5: Hakikaten öyle.
6: Ay, çok mersi.
5: Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben mesleğe ilk başladığım yıllarda, yani kısa bir süre sonra benim radyodan, başka bir radyodan, başka bir yayıncıdan ilk istediğim, belki de hani meslek hayatım boyunca da bir başka arkadaştan en fazla herhalde iki şarkı daha istemişimdir. Radyoda istediğim şarkı Arnavut Kaldırımı'ydı.
6: Ay ne güzel.
5: Vallahi evde dün gibi hatırlıyorum, annemle beraber dinlemiştik. Harikaydı ya gerçekten.
6: Ben onu yazarken de şey demiştim, şimdilik yazıyorum onu hani böyle şimdilik. Bakalım hani gidecek mi sesime şarkının sözlerini, hani değiştireceğim öyle kaldırım maldırım olmaz demiştim. Sonra dediler ki Şehrazat falan, dediler çok güzel oldu, yok hani o sıra öyle kaldırım yani hikayeler çok yoktu aslında bu kadar. Güzel oldu, güzel de oldu öyle
5: hiç
6: bıraktık.
5: Hiç değişmedi yani, o hiç değişmedi. Yazıldığı halde kaldı
6: tabii
5: yani.
6: Tabii.
5: Genelde çünkü genelde peki şey midir, Demet Sağroğlu böyle çok ince eleyip sık dokuyan,
6: evet,
5: uzun süre çalışan bir isim mi?
6: Evet.
5: Zor mu yani?
6: Yani zor değil ama böyle titizimdir hani. Mesela benim şeylerim de vardır, mesela tablolarım, seramiklerim vesaire, işte herkes der ki neden sergi açmıyorsun, diyorum eksik o. Sana göre eksik, hani bize göre çok güzel diyorlar. Bence bana göre eksik çıkarmıyorum mesela. Ya da işte bestelerim, sözlerim. Cem Adrian'la bir şarkı
5: biliyorum,
6: çıkardık
5: biliyorum,
6: bir gün gideceğim
5: güzel.
6: Buradan'ı. O mesela 15-20 senedir duruyor bende. Yazdığım bir şarkıydı. Çıkmamıştı. Hani sepetimde duran bir şarkıydı.
5: 15-20 sene. Şu tabii. Anda da hali hazırda duran var mı sepette?
6: Çok var.
5: Hadi ya.
6: Evet.
5: Neyi
6: onu orası bunun şurası. Orayı şöyle düzelteyim. Yok olmadı, burayı böyle düzelt. Böyle kaldılar elimde.
5: Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl oluyor? Yani bir yerde başlayıp bir yere yazıp aman buna sonra devam ederim falan mı oluyor ya?
6: Hayır böyle
5: şey
6: yani yapıyorum içime sinmiyor. Öyle kenarda kalıyor. Onu unutuyorum. Onu başka besteye geçiyorum o sırada. Başka bir şeye geçiyorum.
5: Ondan sonra da şey oluyor yani. ben bunu ne zaman yazmışım?
6: Evet öyle şeyler çıkıyor arada. Böyle bir bestem varmış benim diye.
5: Ya bir şey söyleyeceğim sevgili Demet Sağroğlu. Ama gerçekten samimi. Yani hepsi benim çocuklarım klasik cevabı var. Onu bir kenara koyuyorum ama.
6: Ama öyle.
5: Tuttuğum bir tane vardır ya kendi şarkılarında.
6: Valla yani. En son bir gün gideceğim buradan yani benim için, hani son çocuk diye belki. Yani her seferinde üstüne bir şey katmak istiyorum ben tabii. Şimdi o şarkıyı da neye çıkarmadım ben 20 senedir, 15-20 senedir? Şarkı 5 dakika 3 saniye mi ne? Hele ki şimdi bu devirde biliyorsunuz radio friendly döneminde şarkılar 2,5 dakika olunca bile fazla geliyor yani. Ben de şarkımın kırpılıp biçilmesine karşıydım her zaman. Bir de yapımcılar da şey diyordu, ay çok mıy mıy şarkı hani bu ne kadar, diyorum siz anlamazsınız. Yani öyle kavga edeydi bu günlere geldim. Neyse.
5: Ya ben dinleyeyim.
6: Cem de bu şarkıyı biliyordu. Sonra beni aradı, işte bir gün aradılar Fazıl'la. Ne yapıyorsun falan, hadi yemek yiyelim. Yemek yerken dediler senin bir şarkı vardı hani çok, Fazıl da çok beğeniyordu, Fazıl Say. Bu şarkıyı. Ben işte dedim çıkmadı. Ben çıkarayım dedi Fazıl. Dedi Cem ben de çıkarabilirim falan filan derken Cem.
5: Bir de kapışmaya başladılar orada.
6: Atağa geçip.
5: Birbirlerine giriyorlarmış.
6: yok. Cem atağa geçip şey yaptı. Okumuş şarkıyı, çok da güzel oldu. Çünkü Stamatis'in bestesi. İzin haklarını da almamız gerekiyor. Telifini ödememiz gerekiyor. Onları da halletmiş. Bana çok büyük sürpriz oldu. Cem de okumuş arasında.
5: Fazıl Say aradı mı iş? Ya deme.
6: Fazıl aramadı.
5: Keşke bana vereydin. Ya da sen onu aradın mı? Fazıl sen aslında daha iyi yapardın da. Çocuğu kıramadı
6: diye. yok öyle şeyler yok.
5: Bir şey söyleyeceğim ya. Demet Sağroğlu böyle hani dedik. Para önemli değil. Projeyi kaldırıp iptal eden bir insan, bir de öyle bir tarafı var değil mi?
6: Var öyle.
5: $1,000 ya bir sürü $1,000.
6: Evet, bir klibimi atmışlığım var yani şey Arnavut Kaldırım ile aynı bütçeye çekildi.
5: Niye o niye?
6: Çünkü Arnavut Kaldırım'a Kınalı Bebek vardı. Ondan sonra gelecek olan klibin böyle bu kadar vasatlıkta olmaması gerekiyordu.
5: Ya bu muhteşem bir şey. Sevgili Demet Sağroğlu katılır mısın bilmiyorum ama özellikle sanatçıların Şu o yakıştırma hak edene gitmesi lazım. Ben Demet Sağroğlu bir sanatçıdır. Benim gözümde. Çünkü o hal ve hareketleriyle, konuşmasıyla, yaptığı müzikle, yaşayışıyla, seviliyor olmasıyla bunu fazlasıyla hak. Gerçekten öyle. Yalnız işin zor. Yani hep bir sonrakinde daha iyisi olmak gibi bir şey var.
6: İşte o yüzden de bir sonraki naraları çok açılıyor. Hani çok da böyle şey yapamıyorum kendime. Eyvah diyorum, olmadı mı, oldu mu, olmadı mı derken bir bakıyorsun 2 sene geçmiş, 3 sene geçmiş. Hı hı. Ama şimdi öyle yapmıyoruz. Allah'tan bir idealimiz var. Hı hı. Sony Müzik Türkiye'yle tekrar. Ben ilk sanatçısıyım Sony Müzik. Onlarla şimdi benim o ilk şarkılarımı, işte Kınalı Bebekler, Savruldumlar, Şikayetim Var, Hazan Mevsimi vesaire, işte, hı hı, Bir Vurgun Bu Sevda falan. Onları yeni aranjelerle,
5: farklı isimlerle
6: bugüne taşımak istiyoruz. Yani bugünün sound'uyla.
5: Şimdi Melis Fis'le olan var, harika olmuş.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Gerçekten harika olmuş. Klip desen ayrı bir güzel. İkiniz o kadar çok yakışmışsınız ki.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Şarkı zaten efsane. Ama sevgili Melis'e buradan selamlar. O da çok güzel.
6: Melis'ciğim inanılmaz çalışkan. Çok bu dönemin en sıcak bulduğum isimlerinden bir tanesi. Ve takdir ettiğim isimlerinden bir tanesi. Çok çalışkan, hı hı, çok düzgün kendi özel hayatında da, hı hı, insanlara davranış biçimi de benim için çok önemlidir, hı hı, bir insanı hani gözlemlerken, hı hı, bir tek bana davranışı değil, Melis'i çok gözlemledim, çok, hı hı, birlikte olduk bir insan. Yani hani klipten sonra o giyim odasını düzenler mi, bütün oradaki şeyleri?
5: Allah Allah.
6: Onları böyle giderken onları böyle şişeler mi şeyler
5: ya,
6: onları
5: Japon taraftar gibi yani.
6: İnanın, aynen öyle bir
5: müthiş
6: ahlakı var. O yüzden çok seviyorum Melis.
5: Sevgili Demet'ten azar işitmemek için demek ki.
6: Hiç azarlamam ben ya. Ben azarlamam.
5: Hiç yok, ben şaka yapıyorum.
6: Çeker giderim yani en kötü ismi. Hani çok şey olmam yani. Hani bir lafımı belki böyle ince bir şey söylerim giderim yani. Hiç ben kavga etmem.
5: Böyle bir isimden bu cümleleri duyuyor olmak da başka bir şey yani. Öyle değil mi? Şeyi merak ediyorum. Yeni bir şarkı ya yeni bir iş olduğunda senin ilk dinlettiğin isim, gönderip dinlettiğin bir isim, ya şunu bir dinle dedim.
6: Herkese gönderiyorum ben.
5: Ciddi mi?
6: Evet, bütün aileme gönderiyorum.
5: Bu fena bir şey değil mi ya?
6: Hep öyle derler.
5: Aile
6: ama.
5: Aile derken kim?
6: Yani teyzelerim, kuzenlerim. her yaşta.
5: Buradan onlara da sevgilerimi gönderiyorum.
6: Arkadaşlarım, komşular vesaire. Herkesi dinletirim ben yani.
5: Şey geliyor mu peki, hiç böyle olumsuz ya şu olmamış, hiç kimse bir şey demiyordur Allah bilir. Ama
6: yani olan
5: zaten.
6: Olur işte, şurası şöyle biraz ses aşağıda geliyor işte şöyle falan. Onların hepsini beynimin bir köşesine atarım ama yine benim dediğim olur. Annem şey derdi mesela, giderdim küçükken böyle işte, annem şunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim, şunu mu giyeyim, ya nasılsa bana sen soracaksın, bunu giy diyeceğim, sen yine bildiğini giyeceksin. Yani çocukluktan da böyleydim ben.
5: Ya bir de şöyle bir şey var, Allah aşkına, Demet Sağroğlu sana şarkı gönderecek ve o şarkıyla ilgili şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş
6: desin,
5: bana diyecek.
6: Yok çok açım o konu.
5: Samimiyet tabii, önemli tabii. Bir şey yani.
6: Yani ben taksi şoförünü dinletirim. Hı hı. Yani herkesin fikri önemli çünkü onlar dinleyecekler yani. Hmm. Ya beğenmedim hani bu şarkı, çok içime sinmedi diyebilirsiniz, söylüyorum yani hani herkese.
5: Senin hiç oldu mu peki? Yani hani bugüne kadar yaptığın şarkıları içerisinde oldu mu gerçekten?
6: Oldu. Yani bana hani böyle, daha doğrusu benim hani içime sinmeyen şarkıları bazen yapımcılar söyletiyorlar hani. İçime sinmedi yani hiç. Hiç mesela hiç sahnede söylemem. Radyo programında çaldırmam, hı hı, falan, öyle şarkılarım çok var yani.
5: Yok ya biz
6: çok demeyeyim de böyle bir.
5: Yok biz bütün
6: yani
5: şarkılarımızı.
6: Yani bu 70-80 şarkının içinde hani bir 3-5 tane vardır.
5: Yok bence yok, yanılıyorsun. O konuda kesinlikle yanılıyorsun. Hepsi çok güzel şarkılar yani, öyle bir şey yok.
6: Şarkılar güzel olabilir. Benim yorumum ve kattığım şey güzel olmayabilir. Ben öyle
5: ya
6: görüyorum.
5: Allah aşkına gerçekten inanılmaz bir birikim. Yani inanılmaz bir eğitim var.
6: Teşekkür ederim.
5: Bunun altında ve yıllar adanmış bir isim bulunmuş artık. Bir de olaya böyle bakmak lazım herhalde.
6: Yani tabii birikimlerim var. Hani, hı-hı, herkesin, hocalarımdan, şeylerden, büyüklerimden gördüm. Hani Sezen'den, Kayağan'da, Şehrazat'tı. Ne bileyim, Melik'i vardı falan, hani işte Atilla Özdemiroğlu, hepsinden çok şey gördük, öğrendik. Onları da katınca Bilkent Şan Opera Şan okudum. Türk müziği
5: Şan merak
6: okudum.
5: Ediyorum. Hikaye ilk nasıl başladı? Yani müzik çocukluktan gelme bir şey. Ama bir dönüm noktası vardır diye düşünüyorum.
6: Yani dönüm noktası benim...
5: Hep kafada o mu vardı? Ya bir şey soracağım. Senin bir itfaiyeci değil mi? Bir de paraşütçü.
6: Olmak istiyorum evet.
5: Öyle bir şey mi vardı?
6: Evet evet çocukken onları olmak istiyorum.
5: Ya doktor, öğretmen, klasik bunlar vardı.
6: Onlar ailede var nasıl ben de böyle olayım ya.
5: Değişik bir şey olsun.
6: Değişik bir şey olsun. Yani şey böyle çok ağır ağır dururum ama. Oo.
5: Bir şey yani, diyeyim ya paraşütten atlayabilir miyiz mesela?
6: Bungee jumping yaptım yani.
5: Arkadaş müthiş hayatta yapamam yani.
6: Yaptım. Amerika'dayken yaparım yani apartmanların penceresi en üstten en üst öbür tarafa geçmişliğim vardır arkadaşım korkutuyor ama böyle
5: ya?
6: Hani çok saçma sapan şeyler hani Allah beni korumuş
5: apartmanın yani, penceresinden
6: Tarabi Otel'in en üst katında yan odaya geçmişliğim vardır arkadaşlarımı korkutayım falan yani orada elim kaysa düşsem ne oldu hani nereye ne yoluna gitti yani hani
5: ha, inanamıyormuş ya biz var ya direkten dönmüşüz yani
6: ya. Hani çok saçma sapan şeylerim var tabii böyle hani
5: vardı
6: diyelim evet yani artık o kadar değildir inşallah diye düşünüyorum.
5: Peki şey yani bu düşünceler var ama bir taraftan şarkı küçüklükte şarkı da söylüyorsunuz.
6: Evet evet.
5: Bir dönüm noktası dediğim gibi var mı öyle bir şey?
6: Yani işte çocukluktan itibaren ben ilkokulda konservatuar sınavına girmek istedim. Babam dedi ki hayır dedi olmaz öyle bir şey. Sonra lise sonunda girmek istedim. Babam hayır dedi. Ben gizli gizli girdim. Ankara Hacettepe Devlet Konservatuarı sınavına. Orada yedeğe kaldım. Dediler ki gidip ailenden şey al. İzin hani. Dedim vallahi 18 olacağım 3 ay sonra işte.
5: Biraz sabredin.
6: Biraz sabredin. Yok izin vermediler. Babamdan gizli girmiştim çünkü. Sonra ertesi sene yine Bilkent'in sınavını annem benim güzel sanatlar mezunu hep azmetmiştim şey grafik okuyacağım ya da iç mimari okuyacağım ben diye ya da endüstri ürünleri tasarımı her yerde işte böyle resmi kazandım Hacettepe'de resmi kazandım Marmara Üniversitesi resim istemiyorum ama ben grafiği şeyde Bilkent'te kazandım babam da dedi ki ya memur çocuğu olarak sen hani bunu ne demek yani?
5: O daha garantici yaklaşıyor herhalde. Ya yani sigortalı bir iş olsun, doğru düzgün bir iş olsun falan öyle mi bakıyor?
6: Hayır hayır para verecek çünkü Bilkent paralı. Dedi sen memur çocuğu olarak ne yapıyorsun dedi yani. Hani biz bunu şey ilk babamı kandırdık biz ilk takside aldık ben başladım grafik bölümüne. Orada ben şeyde girmiştim konservatuar sınavına da girmiştim. Sonra derslerdeyken geldiler işte Ahmet Kanyici bölüm başkanımız. Dedi sen dedi birinci oldun dedi. Ne güzel dedim işte burs kazandın. Ama dedim ben para yatırdım. İşte dedi tam burs kazandın dedi. O paramı çekebiliyor muyum dedim. Evet dedi hemen çekip.
5: Bir şey söyledim babana söyledin mi?
6: Tabii babama götürüp parayı verdim. Tabii.
5: Şeyi söyledin mi peki kazandığını söyledin mi?
6: Hayır o zaman söylememiştim yani. Hani önemli değildi. Babam çünkü şey istiyordu ya hukuk ya işte biz bir şey yani. Hani, ya mimarlık işte. Hani şey Erol Evgin örnek veriyordu bana hani bak diyordu hani önce bir diplomanı at ondan sonra hani bari bir filoloji oku
5: hayır
6: falan
5: diyordu yani.
6: Bari bir filoloji oku falan diyordu yani bari. benim aklım işte hep şeydeydi müzik ya da resimde. Sonra da işte
5: oradan
6: 2 sene orada okudum operada. Sonra 2 senede İTÜ'de Türk Sanat Müziği Şan okudum. Kayahan abiyle zaten pop'a geldim. Opera, Türk Sanat Müziği, pop bir şeklinde devam ediyor. Yani biraz maymun iştahlılık var yani ben de. Şeyde Amerika'da rock yaptık. Demir Kanlı. Her müziği seviyorum. Sanatın her
5: şey
6: konusunu seviyorum.
5: Zor bir yolculuk muydu bu hayat
6: yolculuğu? Yok değildi.
5: Değil miydi?
6: Yani biraz şansım da yaver gittim bence diye düşünüyorum.
5: En çok şanslı olduğun an nokta
6: yani
5: neydi?
6: Mesela
5: Kayahan mı mesela?
6: Tabii Kayahan'la yani o tanışıklığımız hani Kayahan'ın bana o şeyi teklif etmesi Eurovision şarkısını işte gel birlikte okuyalım dediğini. Onda da reddettim gene onu. Dedim ben arkadaşlarımla katılıyorum. Grup Piramit. Onlar dediler ki şey biz dediler öylesine hani şimdi kazanacak mıyız kazanmayacak mıyız ilk elemeye geçecek miyiz belli Kayahan abiye sipariş verilmiş o kesin Eurovision sen boş ver bizi dediler o da benim için bir şansı tabii ki yani ilk defa tek kanaldı o zaman TRT ve ben hemen ünlü oldum yani 22 yaşında Kayahan abiyle Eurovision'da işte ikinci olduk ilk sene ve Melankoli. Hı-hı. Ertesi sene de birinci olduk. Devamlı biz vardık televizyonda, konserler vesaire.
5: İlk sahneyi hatırlıyor musun? İlk çıktığın sahne. İlk böyle insanların karşısına çıktığın
6: şarkı. İlk çıktığım sahne Kayahan abi, ben çok titriyordum sahnede. Canlı yayın Eurovizyon'da dedi, şey olacaksın, böyle olmaz dedi. Hı. Bir gün böyle az müşteri gelmişti bizim çalıştığımız yerde. Az masalar vardı. Sen dedi söyleyeceksin. Neyi söyleyeceğim dedim. Hı. Hepsini söyleyeceğim. Bütün programı sen yapacaksın. Yapamam Kayahan abi, yapacaksın dedi. Biz İskender falan böyle işte. Hı. Sonra Kayahan abi böyle bir kağıt kalem istedi. Dedim aa, Eurovizyon şarkısının herhalde ilham geldi. Kayahan abi onları yazıyor. Hı. Ben böyle söylüyorum işte söylüyorum bütün şarkıları, repertuarı. Kayahan abi benim yanlışlarımı yazıyormuş. Arka sayfaya da geçti
5: Allah
6: yani.
5: Allah aşkına.
6: Ben yeni sözler, şeyler, sözüm. Kendi sözlerimi unuturum ben. Kendi yazdığım sözleri de unuturum.
5: Sahnede de unuttuğun
6: olur. Tabii çok. Onda da Ajda Pekkan taktiği uyguluyorum. Böyle unuttuğu zaman Ajda böyle mikrofonu şöyle... Bakalım biliyor musun?
5: Yalnız bunu söylediğin hiç iyi olmadı.
6: Orada ya. Yakalayıp... Seyirciden yakalayıp devam.
5: Şu Harbiye'de 8 bin kişinin sustuğunu düşünmek istemiyorum yani.
6: Susmadan.
5: Hadi hadi Demet hadi.
6: Yok yapmazlar yani. Eyvah.
5: Kesin eşlik ederiz canım.
6: Ben bir gün Kınalı Bebeğin sözünü unuttum yani.
5: Şaka yaptım. Tabii, ya tabii. Kınalı Bebeğin de sözünü unuttum.
6: Yani arada
5: Allah
6: bir
5: aşkına.
6: Kal geliyor arada, çünkü sahnede başka şeyler düşünüyorsun, böyle şey oluyorsun.
5: Ciddi misin sen?
6: Böyle ya vokaliste sahne... baktım, o da bana yok ki orada, çünkü vokali böyle yapıyor, o da bana şirinlik. Ben böyle hemen Ajda Pekkan taktiği. Sonra da gülüyorum çünkü. Dedim ya unuttum, kusura bakmayın falan.
5: Ya sahnedeyken böyle aklına acayip acayip şeyler geliyor mu?
6: Geliyor, geliyor.
5: Ocakta unuttuk mu?
6: Tabii tabii işte onlar, o yüzden gidiyor o şey zaten.
5: Kafa orada gidiyor
6: ya.
5: Yani.
6: Ay ben şunu arayacaktım, aradın mı falan mesela o sırada.
5: Sahnede.
6: Şey. Tabii tabii o sırada öyle şeyler olabilir. Seyircinin üstüne düşerim. Ya. Sahnede düşerim.
5: Düşmüşlüğüm var. O çok. Nasıl oldu? Çok.
6: Çok evet. Bir kere bir kere merdivenlerde inip bir düğüne katıldım. Düğünde böyle şarkı söyleyeceğim. Böyle işte geline damadın indiği şeyden, ben onlar inmiş, ben de oradan iniyorum böyle şarkı söyledim. Gümbür patır böyle merdivenlerden yuvarlanarak açılışı yaptım. Sonra yine büyük böyle güzel şık bir restoranda, senelerin restoranı. Hı. Adını şimdi söylemeyeyim. Hı. Orada seyircinin üstüne düştüm. Eteğime bastım. Eteğime basıp böyle mikrofonda dolaşıyordum. Düğüm diye adamın üstüne düştüm. Yine aynı yerde monitörler var ya.
5: Şimdi, tamam tamam.
6: Monitöre böyle şöyle arkam dedim. Şöyle giderken yere düştüm. Monitör ayaklarım havaya kalktı. Orada da şey var, klarnetçi, o da böyle ayağımdan bastırmaya çalışıyor. Diyorum ki emme basma tulum mu, oradan basınca buradan kalkacak. Hani rezillikler.
5: Ay Allah'ım ya.
6: Güney abi de derdi ki seni huysuz virjin almayacağım, seni sen yetiyorsun derdi.
5: Allah'ım gerçekten. Ya düşünsene, Demet Sağroğlu gelmeden evvel hazırlık yapıyorlar.
6: Bir de çok
5: sahneye
6: ağırım.
5: Yakın seyirci koymayalım. Baya bir boşluk bırakalım falan.
6: Bir kere
5: falan.
6: Yine başka bir yerde şeyde, Galatasaray'da bir yerde yine öyle sahne böyle bir çıktım, yüksek geldi. Hadi böyle vücut şeye düştüm. Şeycin, onlar beni iteledi rakçılar gibi böyle geri.
5: Ya bir şey söyleyeceğim. Peki o an nasıl toparlıyorsun?
6: Yani ben böyle...
5: çaktırmadan ha, devam.
6: Ay gülmem tutuyor. Hani söyleyeyim ay falan, pardon çocuklar falan. Hani yani şey, çünkü ciddi durup...
5: Ay.
6: Hani bir şeyim, evet sakarım yani.
5: Ay Allah'ım çok tatlı ya gerçekten. Sevgili dinleyiciler, Demet Sağroğlu canlı yayında konum. Şu sarı arkadaşlardan bir tanesini, şu toplardan bir tanesini çekebilir miyiz lütfen?
6: Sarı arkadaşlar deyince.
5: Evet yani onların içerisinde böyle sorularımız var. Ben de bir taraftan mesajlarımıza da bir bakayım. Soru ne?
6: Hayatında sadece senin bildiğin ve haklı olduğun bir konuda sırf huzur kaçmasın diye suçlu rolünü üstlenip sustun mu? Sonrasında bu durum sana ne hissettirdi? Yok.
5: Olmadı böyle.
6: Ama yani hani çok üstüne gitmediğim ya da zor durumda bırakmak istemediğim durumlar vardır hani bilirim. Hı hı. O insana bıdı bıdı bıdı yaparım ama dışarıya söylemem yani. Hani öyle bir şey olabilir belki. Öyle susarım yani.
7: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
5: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Konuğum sevgili Demet Sağaroğlu. Bir şey soracağım. Ünlü olmanın avantajı, dezavantajı diye sorsam ne dersin? Yani
6: avantajları çok.
5: Ney mesela? Hani bir yere gittiğinde yemek yemek, hesap ödememek falan mı böyle? Böyle şeyler oluyor mu?
6: Hayır, sevgi. Yani daha tanınıyorsun. Ha. Hani o şey böyle samimiyet.
5: Aslında bir de ünlü...
6: Tabii onlar da var, o ikramlar falan, ama o ikramlar ya değil yani. Ne, benim için önemli.
5: Şöyle diyen oluyor mu, bu çok ünlü, bunda para da çoktur. Buna biz
6: o da var, o da var. O da var. Ama onlar çok az yani. Hani çok sıcak yaklaşıyor bana insanlar. Ben de sıcak bir insanım. Yani karşımdan ne görürsem onu şey yapıyorum. Hani şey gibi, bu ayna gibi bir şey yani. Hani ne alırsan onu verirsin. Onlar da benden onu aldığı için bence öyle yaklaşıyorlar.
5: Bir şey mi soracaksın?
6: Çok güzel bence.
5: Ne soracaksın? Sor bakayım. Ciddi misin? Şeyi anlatıyor. Parfümünüz çok güzel demiş sana. Evet. Sen de çıkarıp sıkmışsın da onu söylüyor.
6: Evet, bütün kızlara sıktım. Hepsi sıra sıra geldiler.
5: Vay arkadaş ya.
6: Hepsine sıktım.
5: Böyle bonkör müsündür bu arada?
6: Bonkörüm.
5: Hadi ya.
6: Evet.
5: Hiç birikim yaptın mı?
6: Yok.
5: Yani para yapamadın.
6: Hayır.
5: Niye?
6: Bonkörüm çünkü.
5: Bu bir pişmanlık
6: yani, bir de
5: mı
6: şey,
5: peki?
6: Bir de şey, hani orada çıkmam, burada çıkmam kurallarım vardır işte, şunun şeyinde
5: nerede
6: çıkmam.
5: Nerede çıkmazsın?
6: Yani bana ters gelen, ideolojime aykırı yerlerde çıkmam. Hiçbir zaman şakşakçılık yapmadım. Ne bileyim.
5: Helal olsun.
6: Hiçbir zaman aç kalırım, yapmam yani.
5: Bunu hiçbir zaman çiğnemedin yani.
6: Çiğnemedim, hiç bir kere bile çiğnemedim bunca senedir. İşte ne bileyim, hani çıktığım yerler de önemli. Hani kimlerin sahibi olduğu vesaire. Hani
5: para ne olursa olsun önemli değil.
6: Hayır,
5: yani,
6: hayır,
5: değil
6: hiç
5: mi?
6: Önemli değil.
5: Senin için öncelikli olan hep müzik, hep sanat.
6: Müzik, sanat
5: yani.
6: Ve duruş.
5: Duruş.
6: Yani evet. Yani,
5: çok güzel.
6: Tabii yani hani iyi insan olmaları lazım herkesin. Yani benim için iyi insan. Kötü insan, hani bir kere görüştüm, tamam, bir daha görüşmem yani.
5: Çok güzel bir tadı yok mu? Yani bugüne kadar yapılmış olan şarkılarını, yapmış olduğun şarkıların, söylemiş olduğun şarkıların dillerden dillere söyleniyor olması, herkesin, her ne kadar sen unutsan da herkesin unutmadığı ve ezbere bildiği.
6: Yok, mesela bazen böyle hani şeyde mesela meydan konserlerini eskiden verebiliyorduk onları, meydan konserlerinde böyle bakıyorsun işte 20.000 kişi, 25.000 kişi, hani böyle mesela İzmir'in Kurtuluşu atıyorum. 9 Eylül. Birazdan söyleniyor. Diyorum ki ben bunu yazdım yani, ne kadar güzel. Hani öylesine bir anda yazdım, değiştireceğim sözler vesaire hani olacak. Hani benim duyduğum hissi onlar da hissediyor, ne kadar güzel diye çok çok mutlu oluyordum. Hani ağlıyordum ben, ağlarım bir de öyle olunca. Hani gözlerim,
5: duygusal bir insan.
6: Duygusalım.
5: Hemen ağlar mısın?
6: Hemen değildi, gözlerim dolar yani. Evet. Ağlarım da, ama biraz üstüne de gelirse.
5: Yok, ağlatmayayım şimdi.
6: Ağlatma,
5: ya.
6: Yok,
5: vallahi
6: yok.
5: Billahi. Ki ağlar yani Refik.
6: Ya.
5: Ağlatırım. Ve bana mı söyledin? Refik burada işlerini hallediyor da bir taraftan.
6: Bilgisayar başında. şeydir yani, tabii yerine göre ağlarım. Hani herkese de ağlamam. Samimisi ağlarım yani.
5: En son ne zaman ağladın?
6: En son Ankara konserinde işte kışın.
5: Valla cevaplar da hemen hazır ha. Yani müthiş ya, gerçekten helal olsun yani.
6: Orada böyle bir hani böyle bir...
5: Ne oldu?
6: El ele tutuştuk falan böyle, şarkıyı hepsi, herkes söyledi birlikte falan. Orada bir ağlamış, böyle hü hü hü diye ağlamıştım. Yapmayın çocuklar, ağlıyorum falan diye.
5: Çok iyi. Bir şey merak ediyorum. Bu konser başlamadan evvel arkada bir curcuna değil mi? Bir hareketlilik, böyle bir şey falan. Gerçi benim hayal ettiğim Demet öyle değil. Yani arkada bir curcuna varsa bile Demet gayet sakin.
6: Ben sakinim.
5: Etrafı seyreden, ne oluyor falan.
6: Sakinim
5: yani.
6: Ama içimde fırtınalar kopuyor.
5: Öyle mi?
6: Allah'ım işte sesim çıkacak mı? Allah'ım şöyle olur. Allah'ım düşmeyecek. İnşallah düşmem. Allah'ım.
5: Bir şey söyleyeyim mi? Sen ondan düşüyorsun zaten. Ya.
6: Devam. Benim içimde bir panik yani. Öyle şeylerim oluyor hani. Mesela

0: fark ediyoruz söyleyeyim.
1: Şeydi yani.
0: Ama oradaki yaklaşım böyle a canım yaklaşımı yani. Hiç bak görüyor musun elbise yırtıldı falan olayı yok.
1: Yok yok evet, evet. Ama fermuar patladı. Yani oradan bir şey oldu fermuarım.
0: Şey yapmışlar, elbiseyi dar yapmışlar yani.
1: Yani. Ya da ben dar elbisenin içine girmeye çalışmışım olabilir mi acaba?
0: Yemeklerle aran nasıl demek?
1: Çok güzel gördüğün şey.
0: Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi bak? Refik, Demet'le yaşlanmazsın. Vallahi yaşlanmazsın. Öyle değil mi Simge? İnanılmaz güzel bir enerji ya. Vallahi billahi ya.
1: Ben sizi...
0: Kalbim. Demet yemek daran nasıl derken?
1: Çok güzel yemek yaparım.
0: Yapıyor. Aynı güzel hangi yemeği yapıyorsun?
1: Valla dün değil evvelsi gün yaprak sarma yaptım yine. Her şeyi yaparım.
0: Vay. Böyle konsere gitmeden akşam konser var. Gündüz evde ne yapıyorsun? İş yapıyor musun? Yemek yapıyor musun?
1: Onda falan? Yemek yapmıyorum. Onda yapmıyorum tabii.
0: Tamamen boş bırakıyorsun onu.
1: Yani boş değil. Onda kendi konser hazırlığı, ses açma vesaire.
0: Hazırlığın var onun öyle?
1: Evet. Ses açayım. Şeylerim de var işte. Eşyalarımı toplayayım. Bu biraz arada, stresli oluyorum sahne öncesi.
0: Öyle mi?
1: Evet o gün. Ha, i̇şte yani, o şey nasıl
0: sana
1: geçecek,
0: yaklaşmamak
1: yani. Lazım. Çok yaklaşmasa
0: bak,
1: iyi olur.
0: Bak bu yani öğrendik en azından.
1: Yani çok böyle hani içli dışlı olmuyor.
0: Bak bugün. Buna Demet'in yanisi demek bence.
1: Yani.
0: Sosyal medya falan ne yapıyor kullanıyor?
1: Hiç yani kullanıyorum da öyle...
0: Eskisi mi daha güzel, ne diyorsun? Eski sistem mi daha güzel? Eski
1: müzik yaptın. Eski sistem tabii şeydi ama ben eski sistemde de mesela bana çuvallarla mektuplar gelirdi. Bana derlerdi ki hani şimdi bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani sanatçılar genelde başkalarına imzalatır işte oradan şeye gidip. Ben hepsini kendim okuyup parmaklarım böyle şey oldu. Burada iz kalıyordu parmak.
0: Alkışlasanıza. Vallahi billahi helal. Oradan bir çift el daha çıktı. Ben onu görmemiştim. Özgürmüş. Ciddi misin ya? Onları tek tek okur imzalar mıydı?
1: Onları evet okuyup hani böyle bazıları mesela 1.57 benim boyum 1.57. 1.57 boyunda mesela mektup yazıyorlardı.
0: Allah Allah.
1: Böyle küçük küçük karınca doğası eyvah falan böyle hani.
0: Hiç böyle aklında yer etmiş unutmadığın bir hayranın var mı?
1: Çok var.
0: Mesela? Ne yapıyordu da?
1: Çok var. Mesela bir tanesi pastane açtı.
0: Pastane açtı.
1: Demet pastanesi.
0: Demet seni sevdiği için.
1: Şikayetim var çöreği, kınalı bebek böreği.
0: Sen de mi bilmiyordun?
1: Azamet.
0: Ciddi misin bunda?
1: Evet, İzmir'de.
0: Yedin mi onları peki?
1: Yedim, getirdi bana İstanbul'a.
0: Allah Allah ya.
1: Her sene ağaç dikiyordu. Mesela tanıştığı günden beri her sene ağaç diken arkadaşım var yine aynı insan.
0: Kınalı börek,
1: bebek.
0: Kınalı bebek, çöreği, böreği.
1: İşte ne artık keke falan hani kurabiyeleri, bütün şarkıların isimlerinden.
0: Tatlılarla aran nasıl bu arada? Böyle yemekten de gidiyoruz
1: tatlı
0: ama.
1: Tatlı çok değil yani.
0: Güzel yapıyor musun kekmek falan?
1: Yaparım.
0: İnşallah bir gün yemeğe gideriz.
1: İnşallah buyurun tabii ki.
0: Valla genelde öyle söylüyorlar da ondan
1: ama
0: sonra.
1: Ama siz ben öyle çağırmam. Ben bir kere dedim mi? Dedim gelin buyurun dedim. Siz beni arayacaksınız diyeceksiniz. Biz geliyoruz. Şöyle açıp peşine düşmem. Geliyor musun? Gel dedim mi? Gelin dedim mi? Dedim. Normal herkese de demem gelin yani.
0: Vallahi süper ya. Gerçekten süper. Şu arkadaşlardan bir tane de çekebilir miyiz?
1: Ben o deminkinin içine atmıştım.
0: İnşallah o denk gelmez.
1: Hadi bakalım.
0: Bir dakika ne diyorsun Özgür? Duymadım ben. Söyle. Ha, ne zaman gidiyoruz? Sen niye? Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Sayı bence sınırı vardır belki.
1: Ben bu aralar birkaç ay yokum.
0: Ne diyor?
1: Eve giriyorsun, her yer çiçek dolu. İlk aklına gelen kişi kim olur?
0: Aha, hadi bakalım.
1: Yani herhalde fan grubum olur. Ya da plak şirketim.
0: Yalnız evde girdiğinde çiçeklerle karşılaşıyor olmak da biraz tedirgin ediyor insan. Nasıl girdiler içeri falan diye. Ben direkt bunu düşündüm.
1: O da var, doğru diyorsun. Başka?
0: Bir tane de alabiliriz. Ben bu arada mesajlara bir taraftan bakayım istiyorum. Günüm çok güzelleşiyor. İyi ki varsınız. Neşeniz daim olsun demiş
1: çok
0: dinleyicimiz.
1: Çok teşekkür ederiz. İsmi neymiş dinleyicimizin?
0: İsmini hemen söyleyeyim. Bir saniye. İrfan Bakır göndermiş.
1: Selamlar, sevgiler.
0: Erkan Gökçe. Demet Hanım'a şunu sormak istiyorum. Benim annem öğretmen emeklisidir. Demet Hanım'ın annesine tanıdığını söylemektedir.
1: Evet,
0: Kars
1: doğru.
0: İli ile ilgili bir bilgisi var mı demiş.
1: Evet evet.
0: Annesinin.
1: Mezun olduğunda öğretmenlik yapmak istemiş annem. Aslında Adnan Turani'nin asistanıydı. Annem Almanya

0: gönderecekti hatta ihtisas için. Gitmemiş, annem demiş ki ben öğretmen olmak istiyorum. Kars'ın Cilalus yanılmıyorsam köyüne, kasabasına, ilçesine gitmiş. Orada ilk 24 yaşındayken ilk orada öğretmenliğe atılmış. Sonra bir sene falan kalıp galiba sonra Erzurum'a geçmiş.
1: Merhabalar, kolay
0: gelsin. Çok sevgiler, hürmetler.
1: Sevgiler gönderelim. Sevgiler, saygılar demiş İrfan Bey, selamlarını göndermiş. Merhabalar, kolay gelsin. Soyadı nereden geliyor? Ben de sağırım. Bir taraftan iyi oluyor. Çirkinlikleri duymuyorsun demiş. Bursa'dan İsmail Bey mi göndermiş?
0: Soyadımız bizim eski denen Sağırzadeler'den geliyor. Sağıroğlu olmuş sonra. Atatürk'ün silah arkadaşları. Zaten Erzincanlı Kemahlı, Sağırzadeler, sonradan Sağıroğulları olmuş.
1: Demet Hanım muhteşemdir demiş. Yalnız sonu 96 ile biten numara dinleyicimizin ismini bilmiyorum. İstanbul Riva'dan göndermiş. Sevgiler gönderelim kendisine. Demet Hanım hoş geldiniz. 90'ların o naif aceleye getirilmemiş ruhunu sesinizde yaşamaya devam ediyorsunuz. Hey. Sizi radyoda duymak güne harika bir başlangıç oldu. İyi yayınlar demiş. Hakan Öztürk, İstanbul. Arnavut Kaldırımı klibini her izlediğimde çocukluğuma dönüyorum. Murat Yılmaz Eskişehir, o dönem kırmızı bisiklet alabilmek için aileme ne dinler dökmüştüm. Bize sadece müzik değil, bize güzel hatıralar bıraktınız. Başarılarınız daim olsun demiş.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu çok güzel bir şey ya. İnsanların hayatlarına dokunuyor olmak
0: çok
1: değil
0: güzel
1: mi?
0: Çok güzel. Çok işte onunla gurur duyuyorum. Zaten bir sanatçıyı en mutlu eden şey bu. Hani yüreklerde bir şey bırakabilmek, bir iz, bir anı bırakabilmek. Benim de
1: başardım
0: anım
1: demek diyor musun?
0: Yani başardım demek demiyorum da her zaman daha iyisini yapabilirim
1: çok
0: diye
1: güzel
0: düşünüyorum. Daha hiç yani oldum, ben oldum, piştim demiyorum yani. Ama bir şeyler ne güzel ki iz bırakabilmişim, hala aynı ismim anılıyor.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: Bir şey soracağım. Günümüzü nasıl değerlendiriyorsun? Yani o kadar çok
0: hızlı tüketiliyor her şey.
1: Çok hızlı değil mi yani?
0: Yani o yüzden de itina, özen çok az oluyor. Bu yapay zeka, AI falan, onlar da zaten yaratıcılığı yok etmeye başladı.
1: Çok doğru bir tespit.
0: Ondan yana endişelerim var.
1: Hiç mi kullanmamak lazım ya da kısmen mi kullanmak?
0: Kısmen kullanabilirsin yani, tabii ki günümüze uygun. Ben kullanıyorum mesela, yaptığım besteyi, sözü AI'ya yüklüyorsun. Tamam. Sana bir promptları veriyorsun. İşte şöyle mi olsun, flamenco yok işte bilmem ne, biraz bir çeşitli hani tarzlar söylüyorsun, içinde şu olsun, bası ağır olsun, bilmem ne şöyle olsun. Abi bakıyorsun işte sana bir dakika içerisinde bir aranje veriyor. Yok onu beğenmedim, şöyle olsun. Onu da veriyor. Şimdi eskiden bunun böyle bir lüksümüz yoktu. İşte şeyini, ritmini düşür, şöyle yap falan filan. Yok şöyle olsun, bachata olsun, yok bilmem ne olsun. Vazgeçtim, tango olsun. Hepsini bir anda yapabiliyorsun. Önceden şeyleri, bunu aranjörleri göndereceksin de işte aranjör yapacak da falan filandı. Ama tabii ki bunu bu şekilde alıp da koymak değil, bunu tekrar birebir canlı enstrümantistlere çaldırıp yeni bir aranjesini oradan fikir alıp, evet bu tarz oluyor, tamam güzel, bunun üstüne yürüyelim gibi olması lazım.
1: Demet, takıntılarım var mı? Bazı inançlarım var mı?
0: Yok.
1: Yok mu? Takıntılarım var mı? Ne bileyim işte temizlikle ilgili bir takıntın, hijyenle ilgili bir takıntın.
0: Hayır.
1: Ne bileyim, böyle bir restorana girdin, yemek yiyeceksin, bütün masalar boş, hangisine geçeyim ve karar vermek gibi bir şey.
0: Yok ama kararsızlığım vardır. Var yani mı? Onu mu giyeyim, bunu işte şu. Yok onu giy.
1: Zorla buluyoruz abi ya. Zorla buluyoruz ya.
0: Ya.
1: Hayır, buradan gittikten sonra yolda sana anlatacak. Aa şey vardı. Onu deseydin keşke.
0: Kesin.
1: Çocuk sordu o kadar ya.
0: Şey yani çok da yoktur yani, her şeye uyumluyumdur aslında hani. İstediğim şeyler olabilir, olmuyorsa da uyarım yani.
1: Alışveriş yapıyor musun çok?
0: Evet.
1: Ne? Evet. Ne?
0: İnternetten çok alışveriş. Çok gereksiz şeyler alıyorum, alıp bir de arkadaşlarıma da alıyorum. Yastık kılıf alıyorum mesela, ona da. Ya niye alıyorsun diyorlar yastık. Bana niye aldın? İşte sana da aldım, hani ne bileyim, sana da işte şunu aldım, bunu da bunu aldım.
1: En son gereksiz ne aldın? Yastık kılıfı hariç.
0: Yani şey aldım ya, onu dedim ki niye bunu aldım ben şimdi, koltukların içine böyle örtü koyuyorsun, koltuğun içine böyle bir sünger sıkıştırıyorsun ki o örtü yani bunu ne dedim, ne duruyor onu kaldı.
1: Abi ben
0: çok saçma bir şey almışım yani, hani bunu niye aldım ben diye.
1: Ay Allah'ım çok tatlı.
0: Öyle bir gerçekten. Koltuğum da yok ama olsun dedim.
1: Ha bir yani. De koltuk da yok.
0: Evet öyle bir şey mi yok yani? Onu niye aldım?
1: Ya bunu nasıl gördün de aldık?
0: Bilmiyorum aradım.
1: Fiziksel olarak çık yapıyor musun?
0: Hayır hayır internetten.
1: Ciddi misin?
0: Evet evet fiziksel olarak fizikselle çok şey yapamıyorum.
1: Niye?
0: Böyle çok bir an önce olsun bitsin öyle dolaş git oraya oradan oraya git.
1: E ama insan ne bileyim üzerine giyer.
0: Dolaşır. Onları şeyde onları zaten sahne şeylerini öyle yapıyoruz.
1: Hmm.
0: Bunlar gündelik şeyler.
1: Hmm.
0: Yani.
1: Onları zaten internetten.
0: Eve meve işte öyle bir, ne bileyim terlik merlik pırt çırt.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Siparişi görüyorlar. Bir yere aradığın zaman falan enteresan ne bileyim evde internetle ilgili sıkıntı var arıyorsun Demet Sağaroğlu. Soran oluyor mu? Aa Demet Sağaroğlu.
0: Bazen söylüyorlar hani böyle çok ciddi kurum. Ay Demet Hanım biz sizi çok seviyoruz. Yani biz, evet. Siz Demet gerçek Demet. Evet evet diyorum.
1: Seviyorsunuz ama internet yok.
0: Yok çok yardımcı oluyorlar insanlar. Çok sağ olsunlar.
1: Çok güzel ya.
0: Kayhan abi dedi ki sahurdan müzisyen olmaz. Sen Demet olarak çık diyordu. Ben dedim ne demek canım çıkacağım ben dedim Demet Sağroğlu soyadımı kullanacağım. Kullanıyorum hiç dinleme Kayhan abi de dinlemedim. İlk albümde Demet diye çıktı sonra ben hemen döndüm Demet Sağroğlu.
1: Adı da Demet soyadı da Sağroğlu hiç değişiklik falan yok.
0: Yok hayır.
1: Ha, oluyor ya böyle değişiklikler şunlar bunlar böyle.
0: O zaman bir şey. Duyaroğlu falan yapardım mi? Yani.
1: Duyaroğlu. Bir şey söyleyeyim hiç olmazdı.
0: Evet.
1: Ve Demet Duyaroğlu kanalı bebek.
0: Demet söyler oğlu.
1: Söyler onu. Onu değil oğlu.
0: Oğlu.
1: Peki ne kadar 3 dakika mı var? Hay Allah ya.
0: Çok çabuk geçti zaman.
1: Vallahi çok, çok çabuk güzeldi. Geçti ya. İyi yayınlar. Canlı Arnavut Arnavut kaldırma. Bir kuple ya. Dinleyicimiz ismi ne? Hakikaten bir kuple küçük ne olur. Be.
0: Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader.
1: Bravo!
0: Böyle mi olmalı sonmalı sevgililer?
1: Allah'ım yarabbim bu nasıl bir güzellik. Gül Hanım biz size teşekkür ederiz. Biz söyleyemiyorduk çekiniyorduk. Sizin mesajınızla söyledik.
0: Niye? Gül'e mi gitti bu şarkı?
1: Evet Gül Hanım istedi bu şarkıyı. Pekala.
0: Burada diyor ki imkanın ne? Olsa hangi huyunu sildirirsin?
1: Hadi bakalım.
0: Sabırsızlığımı.
1: Çok mu sabırsızsın?
0: Sabırsız olup ama bu arada ondan sonra da gördüğünüz şekilde hiçbir şey çıkarmıyorum bir de. Yani bir an önce olacaksa olsun olmayacaksa da benimle sonsuza kadar.
1: Vallahi çok tatlı ya gerçekten. Şöyle bir o mu bu mu yapıyoruz bitiriyoruz.
0: O ne?
1: Yalnızlık mı kalabalık mı?
0: Yerine göre.
1: Ha, yerine göre ama değil yerine yalnızlık mı kalabalık mı?
0: Kalabalık.
1: Tamam. Geçmiş mi gelecek mi?
0: Gelecek.
1: Konfor mu adrenalin mi?
0: Adrenalin.
1: Mantık mı duygu mu?
0: Duygu.
1: Gurur mu teslimiyet mi?
0: Gurur.
1: Gurur. Ha hiç yani gerçek mi nezaket?
0: Efendim?
1: Gerçek mi nezaket mi?
0: Hı. Yani.
1: Demet
0: Hanım. Gerçek.
1: Demet yanisi.
0: Yani. Gerçek. Nezaketli ama önemli çok önemli.
1: Kemal. Bak bu yani'den bir jingle çıkartırsın ben sana söyleyeyim. Bir Demet yani'si jingle'ı çıkartırsın. O iş sende. Peki hangi rengi seviyorsun? En çok
0: sarı.
1: Sarı renk. Hı-hı. Öyle mi?
0: Evet.
1: Uğurlu sayım var mı?
0: Yok.
1: Yok.
0: Hı-hı.
1: Niye sarı renk bu arada?
0: Sarı güneş güzel böyle.
1: Ha, güzel mikrofon da sarı.
0: Evet Sputnik de sarı.
1: Sputnik'i beğendin mi bu arada? Ortamı
0: çok beğendim ben. Çok bayıldım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.
1: Vallahi.
0: Ben onu diyordum işte söyleyeyim mi o deminki
1: söyle.
0: Esprimi?
1: Heh, söyle.
0: Amerika'ya gidince bana dediler ki sen CIA ajanı oldun dediler. Şimdi dedim ben Sputnik'e gidiyorum KGB ajanı mı? Yani biraz yersiz bir şey olmuş olabilir ama öyle dediler.
1: İyi ki geldin vallahi billahi.
0: İyi ki geldim.
1: Ama biz bunun tekrarını bekliyoruz.
0: Tamam
1: yani
0: tabii ki.
1: Gerçekten biz doymadık.
0: Çok teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: Bu sözü senden alalım lütfen.
0: Söz veriyorum. Birkaç şarkı sonra tekrar
1: harika.
0: Gelirim.
1: Yani biz seni zaten çok seviyoruz
0: çok
1: ama şimdi kat be kat sevdik.
0: Çok sağ olun.
1: İyi ki varsın sevgili Demet Sağroğlu.
0: Çok
1: birbirinden güzel şarkılarını bekliyoruz.
0: Çok mersi.
1: Allah sana uzun ve huzurlu güzel bir ömür versin.
0: Çok mersi. Allah ilerle karşılaştırsın
1: amin.
0: Herkesi.
1: Amin. Amin. Hanımlar beyler, muhteşem bir sohbetti. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Yeni şarkılarda tekrar burada buluşacağız sevgili Demet, sağ olun.
0: Hepinizi kucaklıyorum sevgili dinleyiciler. Hepinizi öpüyorum. Dikkat edin yoldakiler, iyi tatiller herkese, iyi çalışmalar. Bay bay.
1: Harika. Hoşça kalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Geri dönme ihtimali olmayan kararlar vardır. Aldığınız karar sizi ya zaferin eşiğine ya da tam ortasına götürür. Tıpkı şu sözde olduğu gibi, gemileri yakmak. 711 yılında Berberi komutan Tarık bin Ziyad, Endülüs kıyılarına ulaştığında ordusuna tarihi bir karar aldırır. Gemiler yakılacaktır, artık dönüş yoktur. Savaşılacak, kazanılacak ya da ölünülecektir. Tarık'ın bu cesur hamlesi yüzyıllar sonra bile bir deyime dönüşerek hafızalarda kalır. Gemileri yakmak. Bugün biri bir işi yaparken geri dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyorsa, bir ilişkiyi, kariyeri ya da ideolojiyi gözü kara şekilde seçiyorsa işte bu deyimle anlatılır. O artık gemileri yaktı. Her kararlılığın ardında bir cesaret, her deyimin ardında bir hikaye yatar. Bugün gemileri yakmak deyimiyle dönüşü olmayan yollara baktık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Menderes Belediye Başkanı dahil 16 şüpheli adliye sevk edildi. Yüksek öğrenim mezunlarının ikamet izni bir yıl daha uzatılabilecek. İspanya tarihinin en büyük orman yangınında New York büyüklüğünde alan küle döndü. Ayrıntılar bültenimizde. Menderes Belediye Başkanı Çiçek dahil 16 şüpheli adliye sevk edildi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli adliye sevk edildi. AK Parti Genel Başkanı Efkan Ala, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinin terör örgütünün tahsisi ve silahların teslimine yönelik mekanizmalar içerdiğini söyledi. Ala, sürecin devlet kurumlarının denetiminde birlik, beraberlik ve huzur içinde yürütüleceğini ifade etti. Kanun teklifinin AK Parti ve MHP'nin öncülüğünde geniş siyasi destekle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu belirten Ala, sürecin meclis çatısı altında devam edeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ın ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor. Diğer yandan güvenlik kaynakları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağını bildirdi. Yüksek öğrenim mezunlarının ikamet izni bir yıl daha uzatılabilecek. Türkiye'de yüksek öğrenimini tamamlayan uluslararası mezunlar gerekli şartları sağlamaları halinde kısa dönem ikamet izinlerini bir yıl daha uzatabilecek. Düzenlemeyle uluslararası mezunların lisansüstü eğitime devam etmesi, akademik çalışmalarını sürdürmesi amaçlanıyor. Çanakkale'de meydana gelen böcek ilacı faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Kentte böcek ilacından zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çağlı'nın hayatını kaybettiği olayda 2 şüpheli tutuklandı. Kütahya'da yalnız yaşayan ve komşularının 2 gündür haber alamayınca ihbarda bulunduğu Şerife de evindeki çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dış günlerle devam edelim. FAA yüzlerce Boeing 737 MAX uçağında çatlak incelemesi istedi. ABD Federal Havacılık İdaresi FAA uçakların gövdesinde meydana gelebilecek çatlaklar nedeniyle yüzlerce Boeing 737 MAX jetinin incelenmesini emretti. Kurum tespit edilemeyen hasarların uçağın yapısal bütünlüğünü bozabileceği uyarısında bulundu. Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin karıştığı olayların sayısı 1380'i aştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, işgal altındaki Batı Şeria'da yılın başından Temmuz sonuna kadar İsrail'i işgalcilerin karıştığı 1380'den fazla hadisenin yaşandığını, bunun da günde ortalama 6,6 olaya karşılık geldiğini belirtti. İspanya tarihinin en büyük orman yangınında New York büyüklüğünde alan küle döndü. İspanya ve Fransa son 10 yılların en yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele etti. İspanya'da ülke tarihinin en büyük yangını kaydedilirken Fransa'da ise ilk kez yangın kaynaklı bir fırtına bulutu oluştu. İspanyol yetkililer Avila eyaletindeki yangının yaklaşık 50 bin hektarlık alanı yakarak ülke tarihinde kaydedilen en büyük orman yangını olduğunu açıkladı.
2: Ekonomi.
1: Yılın 3. enflasyon raporu 13 Ağustos'ta açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 13 Ağustos Perşembe günü yılın 3. enflasyon raporunu kamuoyuna duyuracak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı bankanın internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. EasyJet'in yeni sahibi belli oldu. ABD merkezli özel sermaye şirketi Apollo Global, Avrupa'nın düşük maliyetli havayolu şirketi EasyJet'i 5,7 milyar sterlin karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.896 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 70 kuruş, euro 15 lira, özür dilerim 55 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.578, çeyrek altın 10.568, tam altın 42.740, ata altını ise 43.802 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödülü alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın Turu. Basın Turu.
1: Radyo Sputnik'ten merhaba. Saatler 11.20'yi gösteriyor. Bizler basın turuyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftanın son iş gününden bugün 7 Ağustos Cuma ve gazetelerimizde manşetlere bakacağız. Günün öne çıkan haberlerini aktaracağız. Ben Ebru Dönmez.
2: Ben Serkan Baştımar.
1: İlk gazetemizde başlayalım. Bir Gün gazetesi AK Partili'ye hak, muhalife suç manşetini kullanmış. Muhalefetin elinde olan yerel yönetimlerde adeta cadı avı başlatan iktidar yargısı konu kendi belediyeleri olunca üç maymunu oynuyor demiş. Muhalefet belediyelerine çeşitli bahanelerle operasyon üstüne operasyon çeken tek adam rejiminin yönetimindeki belediyeler har vurup harman savuruyor. Son örnek Trabzon'dan AK Partili Belediye Başkanı Genç Yıldız futbolcu Salah'ın transferi sonrası binlerce forma alarak kampanya başlattı diyor.
2: Evet, Hürriyet gazetesini terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa tartışmaları devam etmekte. Şu anda mecliste de sunuldu ve dün de kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüştü. 45 dakika süren bir görüşmeden bahsediyoruz ve öngörülen takvime göre terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek süreç 5 aşamadan oluşacak. 2027 yılının bahar aylarında terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacak. Şu anda zaman ilerliyor ve bir diğer haberimize baktığımızda genel kurulda destek iması. Özel ilk günden beri destek verdikleri terörsüz Türkiye sürecine yönelik tutumlarının mecliste de devam edeceğini söyledi. Özelsiz kötü hazırlanmış bir teklif. Komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacağız. Genel kurula ilk günkü tutumumuza uygun davranacağız ama o vakitten sonra teklife imza atma çabamız yok diyor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel.
1: Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesi de dosya kritik, umut büyük demiş. Dün Adalet Bakanı Akın Gürlek görüşmelerde bulunmuştu. Bunlardan bir tanesi de bombalı suikaste kurban giden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiydi. Faali meçhul kalan birçok dosyayı yeniden açmıştı Adalet Bakanlığı. Bu kapsamda da gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle buluştu Bakan Gürlek. Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Adalet Bakanı'nın faillerin bulunması için ellerinden geleni yapacağını söylediğini aktardı görüşme sonrasında. Bir de Gülistan Doku Nun kaybolması ile ilgili operasyonda bir gelişme yaşandı. Dün soruşturma kapsamında Uzunçayır Barajı'nda aramalara katılan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı.
2: Evet, Posta gazetesindeyiz. Yine nefes aldıran bir haberle devam edelim. Masa başı işi değil, tarlayı seçtiler. İki kız kardeş şehrin koşuşturmacalı hayatından kaçıp köyde yeni bir hayat kurmuşlar. Ayşe Ölmez Adalı, kendisi 28 yaşında, üniversitede siyaset bilimi okudu. 4,5 yıl bankacılık yaptı. Geçen yıl istifa edip İzmir'in Kınık ilçesine atalarından kalan topraklarda çiftçilik yapmaya başladı. Kardeşi Özge Ölmez, o da 23 yaşında, uluslararası ticaret eğitimi aldığı üniversiteyi bitirip tarlaya döndü. Şimdi iki kız kardeş tarladan elde ettikleri ürünleri kendi kurdukları bir markayla satışa sunuyor. Adalı kardeşler köyümüzdeki kadınlara da üretim sürecine dahil etmek istiyoruz diyorlar. Yakında kooperatif kuracaklarını da mesajlarına ekliyorlar.
1: Sözcü gazetesi bugün de Ankara Güven Park'ta 23 gündür oturma eylemi yapan gazileri taşımış sayfasına Emin Çölaşan'ın yazısıyla diyor ki eşit hak isteyen er gaziler sözcü aracılığıyla iktidara seslendi. Ve manşette de PKK'yı güldürüp Gazi'yi ağlatmayın demiş. Ankara Güven Park'ta 23 gündür oturma eylemi yapan gaziler yazarımız Emin Çöleşan'la görüştü diyor. Seslerini duyurduğumuz için sözcüye teşekkür etti. Çöleşan da o anı şöyle aktarmış yazısında: 2 yıl önce omurgamı kırmıştım. Onlarla Ankara'daki gaziler rehabilitasyon merkezinde tedavi görürken tanıştım. Gencecik insanlar, er gaziler, devletin üvey evlatları, subay ve assubay gaziler milli savunmaya bağlıyken onlar aile bakanlığına bağlanmış. Dün yanıma geldiler, dertlerini anlattılar. Assubay gaziler 140, subaylar 190 bin lira maaş alırken onlara en yüksek 60 bin lira veriliyor. Eşit hak için Ankara'da sessiz eylem yapıyorlar. Bir de Bizler sıvasız evlerden çıktık, dal gibi budandık. Bu son terör yasasına karşıyız. Teröristleri güldürüp bizleri ve şehit ailelerini üzmesinler diyorlar diye aktarmış Emin Çöleşan'ın yazısında.
2: Yeni Şafak gazetesindeyiz. Okullara artık tam koruma geliyor. Hatırlarsınız Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği bir saldırı vardı. Türkiye gündemine oturan bir saldırıydı ve okullarda artık geniş güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. İşkur üzerinden de başvurular başladı çünkü güvenlik görevlileri İşkur üzerinden alınacak. Adayların güvenlik soruşturmasını İçişleri Bakanlığı, işe alım mülakatlarını ise Milli Eğitim Bakanlığı yürütecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Bu hususlar çok önemli ve dedektörle de arama yapılabilecek. Bu görevliler mahalle karakollarıyla sürekli irtibat halinde olacak. Gerekli gördükleri durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek. Böylece okullara kesici, delici veya ateşli silah ve benzeri tehlike oluşturabilecek herhangi bir cismin sokulmasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.
1: Nefes gazetesiyle devam ediyoruz. Kahvaltının faturası şişti, keyfi kaçtı diyor. Neden? Çünkü kahvaltılık fiyatlarından bahsediyor. Peynir, yumurta, zeytin gibi temel besinlerden oluşan kahvaltı sofrası 10 yıl önce 148 liraya kuruluyordu. Şimdi bu rakam tam 23 kat artarak 3465 liraya ulaştı diyor. En yüksek artış tereyağında yaşandı. 2016'da 33 lira olan 1 kilo tereyağı %917 zamla 950 lira oldu diyor. Beyaz peynir 19.56'dan 350 liraya çıktı. Çay 21.55'den 390 liraya fırladı diyor. Ve kahvaltının faturası şişti, keyfi kaçtı diye de bunu özetliyor.
2: Yani tamamıyla kaçmış gibi zaten. Şimdi dünyadaki örneklere de bakmak lazım. Sadece bizim ülkemizde mi bu fahiş fiyatlar oluyor? Yani çünkü normal bir artıştan bahsetmiyoruz. 10 yıl öncesine baktığında 143 lira diyorsun.
1: Bu tamamen ekonomik göstergelerle ilgili. Hı-hı. Ülkemizde maalesef enflasyon yüksek olduğundan dolayı bu her ürüne yansıyor. Mala
2: yansıyor ama işte bakalım yani diğer ülkelerdeki
1: asgari ücretle bir yandan
2: baz almak gerekiyor bence. Biraz
1: bizim ekonomimiz evet biraz
2: fazla
1: farklı
2: hareketli
1: şekilleniyor. Evet, jeopolitik olaylardan dolayı da tabii ki etkileniyor diyelim. Devam edelim.
2: Milliyet gazetesine geçelim o halde. Bir böcek ilacı faciası daha yaşandı. Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı, daha 9 yaşındaydı kendisi ve maalesef bu olayda hayatını kaybetti. Annesi Sevda Çanlı yoğun bakımda tedavi görüyor. Soruşturma kapsamında ev sahibi ZB ile ilaçlama yapan firma yetkilisi ÖE gözaltına alındı. Bunun örneğini bir daha İstanbul'da yaşamıştık. Almanya'dan gelen
1: çok
2: bir aile.
1: Çok yakın bir zamanda maalesef.
2: 4 kişilik o ailede maalesef bir evet. Aile yok oldu. 4 kişiydiler. Çocuklar, anne, baba. Bu,
1: anne de yoğun bakımda bu Çanakkale'deki olayda. Hı-hı. Ama maalesef küçük çocuk hayatını kaybetti bir ilaçlama yüzünden. Tabii ki bunlar çok dikkat edilmesi gereken hayati konular ama
2: ki yaşanmış örnekleri olduğu için de bunlardan evet. Ağır bir ders almak gerekiyor. Hala bunlar yaşanıyorsa eğer insan hayatına mal olan durumlar diye
1: evet,
2: baktığımızda
1: çok dikkat etmek
2: en
1: gerekiyor.
2: En büyük cezaları almaları gerekiyor bu işletme sahipleri kimlerse artık.
1: Evet, Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi de diyor ki 1800 yıllık şifa sırrı ortaya çıktı. Nerede? Aspendos'ta. Aspendos antik kentindeki kazıda sağlığın simgesi Asklepios ve oğlunu birlikte betimleyen tam 2 metrelik bir heykel bulunduğunu söylüyor. Bakan Ersoy da, Turizm Bakanı Bakan Ersoy da bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Dün ve Roma döneminde şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin bilgiler ortaya koyuyor diyor. Eğer yolunuz oralara düşerse malum yaz mevsimi tatil, o bölgelerde olanlar vardır, mutlaka gidip görsünler.
2: Evet, Milli Gazete'deyiz. Sıcaklardan bahsedeceğiz. Özellikle yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüksek sıcaklıklar şu anda açık alanda çalışmayı kısıtlıyor. 10 gün yasaklandı şu an açık alanda çalışmak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Meteoroloji Dairesi'nin yüksek hava sıcaklığı tahminleri nedeniyle 15 Ağustos'a kadar yerel saatle 12 ile 16 saatleri arasında açık alanda ve sürekli güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı. Biliyorsunuz ki sıcaklar büyük bir etken, sağlığımız üzerinde çok büyük karşılığı oluyor. Özellikle yaşlı kesimin şu mevsimlerde, şu sıcaklıklarda dikkat etmesi gerekiyor.
1: Evet, Türkiye Gazetesi diyor ki İstanbul'da oto çok, park yok. Evet, bu karşılaştığımız bir durum, çok sık, özellikle son yıllarda daha da fazla artmış durumda. Sadece yollar değil, kaldırımlar da otopark haline dönüşmüş durumda. İnsanlar geçecek yol dahi bulamıyorlar, yürüyecek kaldırım bulamıyorlar. O derece artmış durumda. Diyor ki İstanbul'da 6 milyonu aşkın araç var. Parkların kapasitesi ise 1 milyon. Bu da uyanıklar için yeni bir kazanç kapısına dönüşmüş durumda. Ev alıp kiralanırken önce park soruyorlar. Otoparkı olan evler %30 daha pahalı satılıyor diyor. Bu da bir etken, yani kiralar zaten yüksekti. Tabii otopark olunca daha da fiyatlar artıyor
2: fırsatçılar haliyle. Fırsatçılar demek ki bir kriter daha eklendi.
1: Gerçekten büyük sorun. Eğer çevrede otopark yoksa o binanın, otopark kiralıyorlar insanlar. Fiyatlar da malum çok yüksek.
2: Kesinlikle öyle. Her geçen yıl benim otoparkta yer bulma sürem artıyor. Geçen sene bir 20 dakika falan arıyordum. Şu anda yarım saat, 40 dakikaya kadar çıkabiliyor bazen hatta. Çünkü hele ki bu çok böyle merkezi yerlerde, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta park bulmak, altın bulmak gibi bir şeyler, park yeri bulmak. Evet. Gerçekten inanılmaz araç sayısı var.
1: Otopark ücretleri de çok yüksek bu arada.
2: Evet, o yüzden işte diyoruz ya, bazı insan maalesef vatandaşlar bu durumu fırsata çevirmiş durumda. Bu konuyla alakalı tabii kentsel dönüşüm çalışmaları da yapılıyor ama ya İstanbul gibi bir yerden bahsettiğimiz için bu otopark sorunu ne zaman çözülür? Bu da
1: özel otoparklar, ispark da var fakat fiyatlar oldukça pahalı. Dolayısıyla insanlar sokaklara park ediyorlar, kaldırımlara park ediyorlar. Tabii ki büyük bir sorun oluşturuyor.
2: O halde Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Öğrenciler seçenek bulamıyormuş. LGS yerleştirme sonuçları okulları arasındaki LGS yerleştirme sonuçları okullar arasındaki eşitsizliği derinleştirirken düşük puan alan öğrencilerin seçeneklerini kısıtladı. Eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer, yarışın kazananı ilk %5 oldu. Okullarsa ekonomik eşitsizliğin en somut görüldüğü yerler haline geldi. Artık ekonomideki sorunlar da okullardaki koridorlara yansımış durumda.
1: Evet, Dünya Gazetesi'nden ben yine bir zam haberi aktaracağım Serkan. Unla ilgili, una %10-15 zam yapıldı diyor. Yeni artış kaçınılmaz demiş. Kim demiş bunu? TUSAF Başkanı Çakmak. Sektörün bugüne kadar una yaklaşık %10-15 oranında zam yaptığını söylüyor ve piyasa şartlarının aynı şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde una bir %10-15'lik artışın daha gündeme gelebileceğini söylemiş. Bunun tamamen piyasadaki buğday arzı ve fiyat hareketlerine bağlı olduğunu kaydetmiş TUSAF Başkanı Çakmak.
2: O halde foto maçla, sporla, futbolla noktalayacağız basın turunu. Şimdi düne gidiyoruz. Dün temsilcimiz Beşiktaş 10 kişi çok güzel bir iş çıkarttı. 71. dakikada 10 kişi kaldı. Hradek Kralove deplasmanında kazanmasını bildi. Rövanş öncesi de büyük bir avantaj elde etti. Hemen detaylarına yer verelim. İlk kez 11'de şans bulan Uhtar'a 71'de kırmızı kart görse de ekibimiz oyundan kopmadı. 76'da genç Semih Kılıçsoy 80'de galibiyet golünü attı. Kaleci Nübel de yeni transfer kurtarışlarıyla galibiyette öne çıkan isimlerden bir tanesiydi. Taraftarlar tarafından gerçekten büyük bir tebrik notu aldı. Beşiktaş 13 Ağustos'ta da Tüpraş sırasında, hemen lokasyon olarak çok yakın olduğumuz bir yerde.
1: 13 Ağustos hangi güne denk geliyor?
2: Biz 13 Ağustos

0: Güzel Trabzonspor taraftarı gerçekten dünkü imza töreninde hafızalarda kalacak bir kutlama yaptılar. İnanılmazdı.
1: Evet, hayırlı uğurlu olsun tekrar Trabzonspor camiasına, Türk futboluna. Gerçekten heyecanlı birlik olacak gibi görünüyor salon
0: kesinlikle
1: katılmasıyla.
0: Trendyol Süper Lig'de ikinci ligde start verildi. Verilecek daha doğrusu, akşam 8'de başlaması beklenen bir maç var. Manisa Spor, Bodrum Spor maçı oynanacak. Yanlış hatırlamıyorsam lütfen eğer ki dinleyicilerimiz de takip ediyorsa düzelsinler. Şu an önümde gazetede yazmıyor ama ben bunu not olarak söylemek istiyorum. Açılış yapılacak Trendyol ikinci ligde.
1: Evet, o zaman pazartesi tekrar görüşeceğiz. 3 kişi olarak Selin Yazıcı da aramızda olacak.
0: Sen haftaya yoksun.
1: Ben ben kendimi unuttum. Evet, yine 2 kişi olacaksınız. Ben yine yıllık iznimin bir kısmını kullanmak üzere olmayacağım. Önümüzdeki hafta o zaman seyircilerimize de buradan sevgilerimizi gönderelim.
0: Sana
1: ama gün
0: içinde
1: tatiller. Bültenlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.
0: Evet, şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
3: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
4: Ama öyle demiyorlar.
5: Öyle demiyorlar.
3: Demiyorlar. Bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam. Şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz? Mobilde 60.yüz bu soruya. Hı-hı. Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız. Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değişeceği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
4: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
3: Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
6: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Benzinin litre fiyatına zam bekleniyor. Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos'ta açıklayacak. Takipteki ihtiyaç kredisi oranı 9 yılın zirvesinde. Ayrıntılar şimdi bültenimizde olacak. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,21 yükselişle 13.827 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,20 değer kazanırken holding endeksi %0,86 düştü. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %0,91 ile madencilik, en çok gerileyen ise holding oldu. Serbest piyasada dolar 47 lira 70 kuruş, euro ise 55 lira 1 kuruştan işlem görüyor. Küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın adımlarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da sağlanması beklenen anlaşmanın gecikmesiyle arayışını sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti. Avrupa borsalarında da İngiltere hariç pozitif bir seyir hakim. Orta Doğu gündemi ve ABD'deki tarım dışı istihdam verisi bölge piyasalarında yakından izleniyor. Fransa'da işsizlik 6 yılın zirvesinde. Fransa'da işsizlik oranı artmaya devam ederek 2020 sonlarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ulusal İstatistik Kurumu İNSİ'nin verilerine göre bir önceki dönemde %8,1 olan işsizlik oranı ikinci çeyrekte %8,3'e yükseldi. Ekonomistlerin medyan tahmini ise %8,2 idi. Asya piyasalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmelerin seyri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş bölge ekonomileri açısından risk unsuru olmaya devam ediyor. Öte yandan bölgede bugün açıklanan veriler Çin'deki ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiği bilgisini verdi. Petrol fiyatlarına bakacak olursak, İran'ın Keşm Adası yakınlarındaki patlamalar sonrası saldırı başlatması petrol ve altını alevlendirdi. Ons altın 4200 doların üzerinde tutunurken gram altın 6546 lira seviyesini test etti. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6574 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10783 liradan, Cumhuriyet altını ise 42928 liradan satılıyor. Petrol fiyatları da Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni kısıtlama önerileriyle yükselişini sürdürürken, Brent petrol vadeli işlemleri %1,2 artışla varil başına 83,48 dolara yükseldi. ABD ham petrolde %1,1 primle 78,84 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde benzinin litre fiyatına da zam bekleniyor. Benzin grubunda fiyatların 1 lira 43 kuruş artması beklenirken, Eşel Mobil nedeniyle fiyat artışının 1 lira 6 kuruş olması bekleniyor. Zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak. Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu 13 Ağustos'ta açıklayacak. Başkan Fatih Karahan, enflasyon raporu 2026 3'ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Takipteki ihtiyaç kredisi oranı 9 yılın zirvesinde. BDDK verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6,1'e yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bireysel kredi kartlarında da takip oranı %5,3'e ulaşırken, bireysel borçlardaki riskli bankacılık sektörünün genel ortalamasının 2 katını aştı. 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı ve 5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağında adı olduğuna işaret etti. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedi ki ya biz de niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki yıllardır oyalandığı. Şimdi
3: de çok açık yani.
2: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi onlar ortak biz pazar mantığıyla.
3: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
2: Bakışı.
3: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzara da Mehmetçiği John'u yapma politikası. Ya bize dayatılan rol bu.
2: Evet.
3: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: 6 yılı aşkın süredir gıda fiyatları ülkemizde artmaya devam ediyor. Mehmet Şimşek döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde enerji fiyatları %6.7 oranında artmış. Peki ülkemizde %277 oranında artmış enerji fiyatları. Neden sorusunun yanıtı var mı? Tek haneli rakamlara düşüreceğiz vesaire. Hayır, oluyor mu? Gerçekten olmuyor yani. Hep söylenir bu, enflasyonla mücadele biraz da psikolojiktir diye. O psikolojik eşik çoktan aşıldı gibi geliyor bana. Yıllardır verilen sözlere bakıyoruz. Her sene biliyorsunuz. Bazı hedefler konuyor. Ne kadar gerçekçi bu hedefler aslına bakılırsa işte görüyorsunuz, yaşıyorsunuz daha doğrusu. Bunun için ekonomist olmaya da gerek yok. Bizim gerçekliğimiz bize olanı biteni de anlatıyor.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Enerjinin seyri.
3: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Benzin indirimi pompaya yansımadı. Bir dönem adı terörle anılan Gabar, bölgenin terörden arındırılmasının akabinde rotasını üretime çevirdi. Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak motorin fiyatında peş peşe yaşanan indirimlerin ardından benzine de beklenen indirim geldi. 7 Ağustos 2026 yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna litre başına 4 lira 35 kuruşluk fiyat indirimi yapıldı. Ancak mevcut uygulama çerçevesinde söz konusu indirimin tamamı özel tüketim vergisine mahsup edilecek. Bu nedenle yapılan indirim pompa fiyatlarına yansımayacak. Bir dönem adı terörle anılan Gabar, bölgenin terörden arındırılmasının ardından rotasını üretime çevirdi. Bölgede tesis edilen güven ve huzur ortamı, Türkiye Petrolleri'nin bölgede rahatça sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları yapmasının önünü açtı. Gabar'daki petrol üretimi yeni kuyuların açılmasıyla birlikte rekor tazeledi. Gabar'da gerçekleştirilen üretim günlük 83.300 varile ulaştı. Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2021 yılında Şırnak'ın Gabarı bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya Şehit Assubay Üst Çavuş Esma Çivi'nin adı verildi. Fransa Mayıs ayından bu yana bir dizi sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Haziran ayında sıcaklık ortalaması rekor seviyelere ulaşırken Temmuz'daki sıcak hava dalgası ise ülke tarihinde kaydedilen en uzun 3. sıcak hava dalgası oldu. Bu durum elektrik üretiminin %70'ini nükleer enerji santrallerinden elde eden Fransa'nın enerji arz güvenliğini olumsuz etkiliyor. Reaktörler soğutma ihtiyacını kenarına kurulu oldukları nehirlerden ya da denizlerden sağlıyor. Fransız devletine ait elektrik üretim, dağıtım ve tedarik şirketi Electric de France, Fransa genelinde yaşanan bu aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle Meuse ve Moselle nehirlerindeki debinin düştüğünü ve getirilen çevresel su düzenlemeleri kapsamında 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verdiğini açıkladı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,10 dolardan işlem görüyor. Dün 83,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 82,49 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre %0,74 artarak 83,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Turahan petrolün varili 77,60 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjinin seyri.
4: Vallahi yani ben Avrupa'da, Fransa'da, Londra'da, Amerika'da göstericilere, özellikle Filistin'le ilgili protestolarda muazzam şiddetle müdahale edildiğini, Almanya'da aynı şekilde görüyorum. Hiç onlarla ilgili böyle dertleri olmuyor Avrupa Parlamentosu'nun. Seçmeci bir anlayış olduğu çok açık. Zıvanadan çıksa acaba onlar da silahları konuştururlar mı diyerek bir kere daha sormak gerekiyor elbette. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Avrupa Parlamentosu'nun bu tepkisinin yasaklama kararına tepki göstermiş durumda. Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz kendisinin pek akıllı olduğunu düşünmüyorum. Gerçi para konularında fena değil. Ama İran'daki rejimin son günlerini yaşadığına inandığını dile getirmiş Abbas Arakçı. Ona da yanıt vermiş. Almanya'nın kimseye insan hakları dersi verecek durumda olmadığını, son ülke olduğunu, çifte standartları, güvenilirliği bulunmadığını, tabii Gazze'de 70 bin Filistinlinin katledilmesine İsrail'e tam destek verdiğini, İsrail'in kendilerinin kirli işlerini hallettiğini açıkça söylediğini anımsatmış Abbas Arakçı ve lütfen hepinize bir iyilik yapın, biraz utanmanız olsun diye ifadeler kullanmış.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün 15.30'da Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. İçişleri Bakanı 30 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ın ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor. Diğer yandan güvenlik kaynakları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün üçlü savunma anlaşması imzalayacağını bildirdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün 15.30'da Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Ardından teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ada, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinin terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimine yönelik mekanizmalar içerdiğini söyledi. Ada, sürecin devlet kurumlarının denetiminde birlik, beraberlik ve huzur içinde yürütüleceğini ifade etti. İçişleri Bakanı 30 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. 104 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. İstanbul Avcılar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında da İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli de adliyeye sevk oldu. Türkiye'de yüksek öğrenimi tamamlayan uluslararası mezunlar gerekli şartları sağlamaları halinde kısa dönem ikamet izinlerini bir yıl daha uzatabilecek. Düzenleme ile uluslararası mezunların lisansüstü eğitime devam etmesi, akademik çalışmalarını sürdürmesi amaçlanıyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde denizlerdeki mikroplastiğin araştırılmasına ilişkin hazırlanan rapor yayınlandı. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, özellikle bazı noktalarda Akdeniz'deki mevcut kirliliğin 60-65 kat üzerinde olduğunu belirledik dedi. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personeli işe alınacak, başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarındaki Notabori'de bulunan Depsin okulunda ise 14 yaşındaki bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda en az 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Saldırgan da olayın ardından yaşamına son verdi. Almanya'da Haziran ayında etkili olan aşırı sıcak hava dalgasında sadece bir haftada 9600 kişi hayatını kaybetti. 2026 yıl başından bu yana sıcaklığa bağlı ölümler 11.900'e ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
2: Ekonomi.
1: Turizm sektörünü desteklemek amacıyla işçi başına aylık 3500 lira prim indirimi sağlanacak. Prim desteği tesisin açık olması şartıyla Mayıs-Aralık aylarında çalıştırılan işçi sayısına göre verilecek. Yılın 3. enflasyon raporu 13 Ağustos'ta açıklanacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı bankanın internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayımlanacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.896 puan seviyesinde serbest piyasada dolar 47 lira 10 kuruş, euro 55 lira 10 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.578, çeyrek altın 10.568, tam altın 42.740, ata altını da 43.802 lira. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğiz kıymetli dinleyiciler. Bir kez daha hoş geldiniz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte buradayız değerli dinleyiciler. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Radyo Sputnik hesabını, Twitter hesabını takip edebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. WhatsApp numaramızda sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sevgili İsmail Vaki Tunca.
2: Beni deli etmeyeceksin. Buradan uçarım şimdi sana.
3: Evet. Bir de çok güzel kahkaha atarım.
2: Ulan vallahi seni bu köyden kovarım. Dikaydı. Ben yıllardır vurdum kırdım Okan. Kemiklerim kırıldı oğlum benim.
4: Çocuklar çok güzel iş yapıyorsunuz. Aferin şeyi alkış. Şimdi Türk futbolunda bazı şeyleri, önemli olayları tabii takip ediyorsunuz.
2: Bak ben başkanlığı bıraktım, ben tekrar getirttim en başkanlığı.
4: Resmen neler yapıyorsun ya, göremiyorum, neredesin? Ne var ne yok, var mı yani bir şey?
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Şerefsizim, benim aklıma gelmiştim.

Değerli dinleyiciler, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçlü ittifaka imza atacak. Arabistan'da, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Türkiye üçlü savunma anlaşması var. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere baktığımızda değerli dinleyiciler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geliyor ve üçlü savunma anlaşması imzalanıyor burada ve Sünni İslam dünyasında güç birliği, Türkiye'nin savunma sanayi teknolojisi, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı ve askeri insan gücüyle Suudi Arabistan'ın finansal gücü tek bir çatıda birleşiyor ve bu durum Orta Doğu ve Güney Asya'daki güç dengelerini kökten etkileyebilecek bir durum. İran ve İsrail'e karşı denge öyle baktığımızda bölgede tırmanan gerilimlere karşı bu üç ülkenin blok halinde hareket etmesi hem İran'ın hem de İsrail'in bölgesel politikalarına karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturuyor. Anlaşma Türk savunma şirketlerinin İşte SİHA'lar, zırhlı araçlar, mühimmat, Suudi Arabistan finansmanıyla büyümesi ve Pakistan'la ortak üretim ve teknoloji transferi yapmasını kolaylaştırıyor. Bunun etkilerini de illaki önümüzdeki süreçte göreceğiz değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediyesi'ne bu sabah düzenlenen 3. dalga operasyon. 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bu kapsamda 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor sevgili dinleyiciler. Bu arada İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında 3 gün önce gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek'in aralarında bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet irtikap soruşturması 4 Ağustos Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmada şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları vardı değerli dinleyiciler. Gözaltı sürecinde İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen bazı mesajlaşma ekran görüntüleri yine sosyal medyada paylaşıldı. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Avcılar Belediyesi'ne operasyon. Orada da yine gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı 12 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma 2022 yılında gerçekleştirilen asfalt ihalesini bu ihaleye ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerinden sürüyor ve 14 kişi hakkında değerli dinleyiciler gözaltı kararı var. Veli Ağbaba'nın abisi tutuklandı, onu da söyleyelim. Bu arada Yeni Parti'nin Malatya Milletvekili İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Malatya Milletvekili Yeni Parti'nin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba tutuklandı değerli dinleyiciler. Şimdi gelelim terörsüz Türkiye konusuna. Önemli bir konu, gündemdeki konu biliyorsunuz. Terörsüz Türkiye değerli dinleyiciler kritik bir eşikte, takvim orada netleşti. 1,5-2 aylık bir takvimden bahsediyoruz. Terör örgütünün silah bırakması, mağaraların boşaltılması ve lojistik malzemeleri teslim etmeleri için 1,5-2 aylık bir süre öngörülüyor. Hedef silah bırakma sürecini Eylül ayı sonuna kadar tamamlamak. Terör örgütü başının kısa süre içinde örgüt üyelerine silah teslimi ve dönüş çağrısı yapacağı ve Kandil'den işte çekilen mağaralarla ilgili açıklama yapılacağı bilgisi var. Öngörüler bunlar dediğimiz gibi.
Yine Irak'ta örgüt mensuplarının Erbil ve Süleymaniye'de kurulan özel birimlere başvurup silah ve askeri mühimmatı teslim etmesi planlaması var. Süreç tamamlanıp MGK kararları resmi gazetede yayınlandıktan sonra Ekim ayından itibaren çerçeve yasa yürürlüğe girecek. Başvuranların durumları incelenecek, şartları uyanların cezaları ertelenecek. Cezaevinde yaklaşık 4000 ile 5500 kişinin durumu dosya üzerinden incelenip kapsama girenler tahliye olacak deniyor. Özür dilerim. Yine Kandil'deki 180-200 civarındaki işte bazı isimler Murat Karayalan, Cemil Bayık gibi böyle ağırlaştırılmış müebbet alanlar ve kasten adam öldürme suçundan hüküm giyenler bu erteleme indirim kapsamı dışında tutuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilen terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın ardından bir de aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki kardeşlik konulu cuma hutbesi, değerli dinleyiciler, bu hutbede birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma mesajları öne çıktı. Hutbede ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde istikbalimiz kardeşliğimize bağlıdır ifadeleri kullanılmış. Daha doğrusu kullanılacak, yani bu hutbede o olacak. Ülkemizin ve bölgemizin hassas bir süreçten geçtiğine dikkat çekiliyor. Savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğu, ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde istikbalimiz kardeşliğimize bağlıdır ifadeleri. Kur'an-ı Kerim'deki birlik ve beraberlik ayetlerine atıf yapılıyor. Toplumsal ayrışmaya, fitne ve nifak girişimlerine karşı vatandaşların sağduyulu, kenetlenmiş halde olması gerektiği vurgulanıyor hanımlar, beyler. Vahdet bilinciyle hareket edilerek kardeşlik hukukunu zedeleyecek tutumlardan uzak durulması çağrısı da yine cuma hutbesi içerisinde olacak bugün itibarıyla hanımlar beyler. Ahbap Derneği yönetimine kayyum. Hemen şöyle bir bakalım ona da. Ahbap Derneği'nin fesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında dernek yönetimine kayyum atandı. Kıymetli dinleyiciler, bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmış olalım hanımlar, beyler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gittiğini, Türkiye, Pakistan ve Arabistan'la üçlü bir anlaşmanın imzasını atmak için orada olduğunu söyleyelim. Bu arada çerçeve yasa komisyonda ilk görüşme bugün. Onu da söyleyelim. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi komisyona geliyor. Teklif bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak hanımlar beyler. Adalet Komisyonu saat 15.30'da milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair teklif ve yürütme ve yürürlülük hükümleriyle toplam 12 maddeden oluşuyor hanımlar beyler. Terörün 40 yıllık maliyetinin 2.3 trilyon dolar olduğu bilgisi var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı milli dayanışma etiketiyle iletişim kampanyasında bulunduğu kampanya kapsamında hazırlanan video ve infografiklerde 40 yıl boyunca terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2.3 trilyon dolar olduğu vurgulandı. Bu kaynağın farklı alanlarda değerlendirilebilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi örneklerle anlatılıyor hanımlar beyler. Milli Savunma Bakanlığı stratejik bir vizyon dedi. Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklaması. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur açıklaması geldi. MGK bildirisinde tarihi bir merhale denildi. Değerli dinleyiciler, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemelerle ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmalardan mütakip
aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur şeklinde açıklamalar geldi. Hanımlar beyler, MGK'dan gelen açıklama. Peki Sayın Cumhurbaşkanı o ne dedi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyla ilgili olarak düzenlemenin milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesini temenni ettiğini söyledi. Türkiye'yi terör örgütünden, terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları vardı. Yeni dönemin kapısı aralanacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye 100 yılı vizyonu ve terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye güçlü iş cephemizle birlikte bölgemizde emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz açıklaması. Peki Bahçeli ve Özel'in açıklamaları neler? Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya ilk imzayı atan isimdi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dil ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız Orta Doğu hakları kazanmıştır açıklaması hanımlar, beyler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de daha sonra da Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel ve ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma gibi bir niyetimiz, çabamız yok. Komisyonda tutanaklar ve tarih önünde sözümüzü yeni parti olarak söyleyeceğiz. Geldiğinde de genel kurul aşamasında da katılacağımız ve oyumuzu kullanacağız ifadelerini kullandı hanımlar, beyler. İyi Parti Genel Başkanı da çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ama asla kabul etmeyeceğiz açıklaması geldi. Son olarak DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan bu teklifle ilgili olarak hanımlar, beyler, neler söyledi? Türkiye'de barış ve demokratik siyasetin güçlenmesi açısından tarihi bir adım olduğunu söylediğini görüyoruz değerli dinleyiciler. Devam ediyoruz Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına. Radyonuz Radyo Sputnik'te sevgili dinleyiciler.

0: sosyal medyada yine paylaşımlara bakıyor musunuz? Ben bakamıyorum ya. Gerçekten yani hani o işkence videoları, adamın bir tanesi. Adam, özür dilerim, adam dedim. İnsan görünümlü bir yaratığın o yere fırlattığı ve öldürdüğü kedi kadar kıymeti olmayan, değeri olmayan bir insan görünümlü değişik şey bir kediye eziyet ediyor. Böyle çok tip var. Köpeklere ateş açanlar var. Bakın bunları yapabilenler, bir canlıya ateş edebilen, bir canlıyı alıp yerden yere vurabilen, bir canlıya işkence yapabilen bir zihniyet insana da yapar. Çocuğa da yapar, bana da yapar, sana da yapar. Herkese yapar. Yarın bir gün o karar verenler var ya, o kararları verenler, sınırları belirleyenler var ya, onlar sizlere sesleniyorum. Sizlerin yakınlarına da yaparlar. Yaparlar. Yapacak potansiyel var. Belli ki normal değiller. Sosyal medyada görüntüsünü gördük. Bir tane aşağılık insan görünümlü değişik şey toplu taşıma aracında bir tane genç bir kıza tacizde bulunuyor. Şimdi bu iğrencin aramızda dolaşıyor olması sizce normal mi? Nasıl güveneceğiz biz? Yani nasıl çıkacağız sokağa? Nasıl rahat hareket edeceğiz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Biri videoya çekmiş de yakalanıyor Allah'tan hemen. Yalnız yakalanıyor da içeride kalsınlar be kardeşim. Çıkamasınlar, aramızda dolaşamasınlar. Toplum bir temiz olsun. Toplum bir rahat olsun, huzurlu olsun. Ama gel gör ki biz bir türlü o huzuru, o temizliği bir türlü yakalayamıyoruz. Çok fena, gerçekten çok fena. Gerçekten çok fena.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Spor.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Şu yaşlı gözlüğümü takayım. Bence savaş çok yakında bitecek. İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum dedi. Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır öyle açıklamalar yapıyorlar ki. Bitecek, az kaldı, şöyle toparlayacağız, böyle toparlayacağız. Ya kardeşim uzun bir zamana evrildi görüyoruz. Bu evrilmenin zararları var mı? Var. Özellikle bize var mı? Var. İşte bak, akaryakıta yeniden zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor derken yanlış anlaşılmasın. Gelirler anlamında değil, giderler anlamında artıyor. Bizim yaptığımız bütün alışverişlerde, bizim satın aldığımız her şeyde, ama ne olursa olsun, bilgisayarından işte kağıdına, gözlüğüne, saatine, kılık kıyafetine, yediğimize, içtiğimize, her şeye. E ondan sonra böyle ya, bir de bunu en fazla hisseden ülkelerden bir tanesi, hatta başında gelen ülkelerden bir tanesi biziz. Bir de burnumuzun dibinde gerçekleşiyor her şey. Hoş, burnumuzun dibinde olmasa ne olacak? Yine de biz her şekliyle etkileniyoruz. E şimdi bu açıklamalar sürekli geliyor. Bu olayların gerçekleşmesinin arkasında yatan gerçek nedenler nelerdir diye sorduğumuzda herkesin bir yorumu olur. Sizlerin de bir yorumu olur. Yani kimisi çıkar der ki Epstein belgeleri, kimisi başka bir şey söyler, kimisi başka bir şey söyler. O çıkarlar denir, bu çıkarlar denir vesaire vesaire vesaire. Şimdi bakın Trump, savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek ki bence çok yakında bitecek dedi. İran için daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum ifadelerini kullandı. Bu arada bir başka konunun dışında, yani savaşın dışında bir konu daha var. Trump, hazır Trump demişken, doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının kaldırılacağını açıkladı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Amerika'da doğan yabancı çocuklar vatandaşlık, pasaport ve sosyal güvenlik numarası alma hakkını elde edemeyecek. Başka ülkelerde de bu böyle, biliyorsunuz. Hatta uçakta doğum olursa ne oluyor? Dünya vatandaşı oluyor. O iptal mi oldu? Ha, Özgür diyor ki hangi koordinatta, zaten acayip bir şey, Araf'ta gibi bir şey yani, dünya vatandaşı. Tamam da nerelisin? İşte dünya vatandaşı. Yani havada öyle denk gelmiş. Hani sorulduğu zaman bunun cevabı da kolay değil. Abi tamam, dünya vatandaşısın, nerelisin? Ya işte Sabiha Gökçen'den yola çıkmışlar. Evet. Yani 45 dakika sonra falan işte. Hani bir 3-5 dakika daha şey olsaydı, erken olsaydı doğum, o zaman hani dünya vatandaşlığını da alamıyordum falan gibi. Enteresan. Ama bu ülkelerde var, gidiyorsunuz. Özellikle bunu ayarlayanlar da var. Ya doğum orada gerçekleşsin diye. Donald Trump'ın böyle bir açıklaması var hanımlar beyler. Amerika'da doğan yabancı çocuklar vatandaşlık, pasaport ve sosyal güvenlik numarası alma hakkını elde edemeyecek. Şimdi bu vatandaşlık falan deyince aklıma şey geldi. Bir dönem ülkemizde biliyorsunuz Suriyeliler, özellikle Suriyeliler diyorum çünkü onlar çok tartışıldı. Ülkemize sığınanlar diyelim. Ya bakın bu sığınma kelimesi, ya tamam kardeşim bir sıkıntı var, bir problem var, olduğun yerde bir problem var ve durum kötü, sığınma ihtiyacı hissediyorsun ki bu ülkeden ülkeye, milletten millete değişir, onu söyleyelim. Biz zamanında kurtuluş mücadelesi vermiş bir toplum olarak, Atatürk öncülüğünde bu mücadeleyi vermiş biri olarak, yani biz kimseye sığınma talebinde bulunmadık. Biz kaldık olduğumuz yerde, yurdumuzda kaldık, topraklarımızda kaldık. Ya ölmek ya da istiklal dedik, esaret demedik yani, başaracağız dedik. Özgürlüğümüzü kazanacağız, düşman postallarını, düşman askerlerini bu ülkeden atacağız dedik ve başardı bunu Büyük Atatürk. Büyük komutan, başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ona inananlar. Silah arkadaşları derken, sadece cephede savaşanlar değil, o mücadeleyi o dönem herkes verdi biliyorsunuz. Yani evde olanlar da verdi, cephede olanlar da verdi, bulunduğu yerden cepheye gidenler verdi, kanısıyla mermi taşıyanlar verdi, karda kışta kıyamette çoluk çocuk şehit olanlar verdi,
muazzam bir mücadeleydi. Yani bu milletten millete, ülkeden ülkeye, halktan halka, inançtan inanca değişen bir şey. Şimdi burnumuzun dibinde Suriyeliler böyle bir şey yaşadılar, geldiler. Tamam, biz işte yardımsever bir ülkeyiz. Misafirperver bir ülkeyiz. Biz böyle insanlarız. Şimdi sen günümüzde biraz daha tartışılır ama yani hala o yardımseverliğin yok mu Özgür? Hala o vicdani tarafın yok mu? Darda olan birini gördüğün zaman, ya darda olan biri değil, darda olan bir canlıyı, bir kediyi, bir hayvanı, bir köpeği, bir kirpiyi gördüğümüz zaman ona bir şekilde el uzatmaya çalışmıyor muyuz? Ya havuza düşen bir sinek gördüğünüzde, havuza düşen bir kelebek gördüğünüzde, bir şey gördüğünüzde, arı düştüğünde gördüğümüz manzaralar bu. Onun çırpılmasını beklemek mi? Orada yavaş yavaş ölmesini beklemek mi? Yapacağın tek hamle şöyle elini suyun içine alıp onu kenara bırakmak mı? Burada bu noktada tercih senin. Şimdi bu vatandaşlık, doğum falan filan deyince şu geldi aklıma. Suriyelilere, özellikle Suriyelilere tanınan imkanlarla ilgili tartışmalar olmuştu bizim ülkemizde. Hatta bakın bir fotoğraf. Ben bunu daha önce buradaki yayında bir iki kere söyledim. Yeri geldi bir daha hatırlatayım. Bir gün bir gazetenin hem fiziksel olarak gazetesinde hem de sosyal medya, yani bir web sitesinde, sosyal medya hesabında da o fotoğrafı görmüştüm. Hangi gazete olduğunu boş verelim, yani Sözcü müdür, Cumhuriyet midir bilemiyorum. İkiye bölünmüş sayfa,

Oldu. O dönem ikinci karedeki fotoğraf neydi? PTT'de para almayı bekleyen, Türk vatandaşı olmayan insanlar. Hatta onların bazılarının röportajlarını izledik. Türk vatandaşlığına geçmiş pişman olanlar falan vardı. İmkanlar gitti. Sağlık açısından onların öncelikleri. Bak kızdığımız buydu. Öncelik. Öncelik. Suriye'de yaşayan insanlara oralarda yapılan evlerden bahsedildi. Övgüyle anlatıldı. Değil mi? Ya yapılsın, biz imkanımız varsa, gücümüz varsa, paramız varsa, sadece orası değil ki, dünyanın başka noktalarında da ihtiyacı olan insanlara el uzatabilelim. Gerçekten evler yapma imkanımız varsa yapalım. Niye yapmayalım ki? Bu gurur verici bir şey ya. O kadar gücünüz varsa. Ama kardeşim, dönüp burada küçücük bir yerde, kömürlük bile diyemeyeceğimiz kadar daracık bir yerde hayatını kaybeden, yanarak hayatını kaybeden, birkaç gün evvelinde evinden çıkartılmış, kovulmuş olan insanların hayatlarını duydu bu kulaklar. Sevgili dinleyiciler, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Ve bu arada değerli dinleyiciler, orada görüşmeler yapacak. Bir taraftan da bunu takip ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, neler yaşanacağını. Bu görüşmede iki kritik görüşme olacak orada. FETÖ, DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim. Değerli dinleyiciler, bu kuruldan çıkan şeyler, kararlar, hani Milli Güvenlik Kurulu oluştu ya, toplantı oldu, terörsüz Türkiye, İran'la Amerika arasındaki biliyorsunuz yaşananlar, Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili olarak o bölgedeki somut adımlar atmaya yönelik teşvikler, davetler, bundan bahsedildi. Değerli dinleyiciler, 8 madde vardı, onu da buradan söylemiş olalım size. Aziz İhsan Aktaş davası, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara hakkında tahliye kararı geldi. Aziz İhsan Aktaş, özür dilerim, suç örgütü davasında hanımlar beyler, tutukluluk incelemesini tamamlayan mahkeme Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme diğer sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verdi kıymetli dinleyiciler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli'nin görüşmeleri vardı. 45 dakika sürdü çerçeve yasa zirvesi. Çok normal böyle durumlarda, böyle dönemlerde, böyle gündemde önemli başlıkların olduğu süreçlerde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli görüşüyorlar. Ve 45 dakika süren bir görüşme. Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya paylaşımında biliyorsunuz iletişim başkanının, değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ne bugün saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir ifadelerini kullanmıştı. Ve en son 30 Nisan'da yapılmış görüşme değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Bahçeli arasında gerçekleşen son görüşme 30 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmiş. Yeni partinin bağış kampanyasında son durum açıklandı. Yeni parti genel başkanı, başkan yardımcısı Özgür Ceylan başlatılan dayanışma kampanyasının 8. gününde 135.647 yurttaşın katılımıyla toplam 292.903.700 TL bağış toplandığı bilgisi var kıymetli dinleyiciler. Daha doğrusu bu açıklama var. Her geçen günde de arttığını görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Bu raporlarda, bu rakamlarda daha doğrusu bizlere açıklamaya devam ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zekayı kullanarak doğada bulunmayan ve çoğalabilen sentetik virüsler geliştirmeyi başarmışlar. Virüslerin gelecekte hastalıkları iyileştirebileceği öngörülüyor, düşünülüyor. Şimdi sentetik virüsler özellikle mevcut antibiyotiklere direnç geliştirmiş süper bakterileri hedef alıp yok etmek üzere ne yapıyor? Programlanabiliyorlar. Mesela sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücreleri tespit edip onları enfekte ve yok eden yapay viral

geliştirebilir. Ya evlerden uzak ya, çok fena bir rahatsızlık tabii yaşayanlar. Bu rahatsızlığı birebir yaşayanlar ve onların etrafındaki insanlar. Değil mi? Adını bile söylemekten hoşlanmıyoruz. Kanser, kemoterapi. Benim etrafımda da var sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım, sevdiğim insanlar. Değerli dinleyiciler, yani onların yaşantılarına bakınca biraz örnek almak lazım gibi geliyor bana. Ders almak lazım. Mesela sevgili Berna var, benim arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Aynı zamanda eğitim camiası içinde bir de müdür kendisi. Çok başarılı bir müdür, başarılı bir eğitimci kendisi. Çok da severim, selamlar olsun. Ama onun devam eden, bir süredir devam eden mesela rahatsızlık mücadelesi var. O bu mücadeleden güçlü bir şekilde sağlıklı çıkmayı başardı. Ama sonradan tekrar sıkıntılar olabiliyor. Zaten herhalde bu rahatsızlıklarda, herhalde diyorum çünkü biz ne kadar söylersek söyleyelim anlayamayız. Yani ben seni anlıyorum cümlesi bu noktada çok basit bir cümle. Hani çok normal bir cümle. Ne kadar anlayabilirsin ki? İstediğin kadar empati yap. İstediğini yap. Yani kendinde böyle bir şey olduğunu düşün. O haberi almak, o hayatın içine girmek. Hele bir de mesela Berna gibi, Berna'nın mesela iki tane dünyalar tatlısı çocuğu var. Onları yetiştirdi, çok güzel noktalara getirdi. Daha da güzel noktalarda olacak. Böyle insanlar var. Böyle bu mücadeleyi veren insanlar var. O haberi aldığını düşünsene. O mücadelenin içerisine girdiğini düşünsene. Hiç kolay değil, kolay şeyler değil bunlar. Ve insanın orada kendini motive etmesi, insanın orada kendi kendine destek vermesi, bir de bunu başardıktan sonra etrafındaki insanlara da uyarılarda bulunması, onların gözünün açılmasını sağlaması, onların hal ve hareketlerine dikkat etmesini sağlaması. Bakın, kimse başına bir şey gelmeden anlamıyor abicim. Bu iş öyle ya da böyle, gerçeği bu. Yani kimse başına gelmeden anlamıyor. Herkes kendini, hepimiz kendimizi, tamam evet, Allah gerçekten sağlık versin, sıhhatimiz yerinde olsun, güzel, huzurlu, mutlu bir hayat yaşayalım ve vakti geldiğinde de sıkıntısız bir şekilde hem kendimize hem de çevremizdeki insanlara sıkıntı vermeyecek şekilde bitsin gitsin. Ama etrafımızdaki insanların yaşadıklarından bizlerin de alması gereken nedir o? Dersler var. Görmemiz gerekiyor. Bunu gösteren insanlar var. Başka insanların görmesini, en iyi şekilde görmesini, en anlayacağı şekilde görmesi için mücadele eden insanlar var. Kendi mücadeleleri dışında bir de buna da mücadele ediyorlar. İşte benim arkadaşım sevgili Berna gibi. Ona da buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda özür dilerim. Eskisinden daha iyi bir şekilde sağlığına kavuşacak. Biliyorum ve inanıyorum, dualarımız, benim dualarım onunla. Dolayısıyla bu tıpta böyle şeylerin olması güzel. Yani mesela işte kanserle ilgili olarak kemoterapi, değil mi? Kemoterapi veriliyor. Tabii doktorlar bunu daha iyi bilirler. Biz sadece gördüğümüz manzarayı anlatabiliriz. İlaç alınıyor, saçlar dökülüyor, işte kaşlar dökülüyor, kirpikler dökülüyor falan filan. Zor bir durum ya, anlatabiliyor muyum? O yüzden hani teknoloji, yapay zeka kullanılacaksa bu anlamda gerçekten hep söylüyorum, sağlığa iyi bir şekilde entegre edilirse, mesela böyle bir şey gerçekleşirse, evet düşünsenize, kemoterapi alıyorsunuz, kemoterapide hani bizim bildiğimiz bu düz mantık kemoterapi, değil mi? Hücreleri öldürüyor, öyle deniyor. Hani halk arasındaki anlatımıyla söyleyeyim, tıbbi olarak bizim bilgi vermemiz, böyle bir şeyimiz yok, durumumuz yok, böyle bir yeterliliğimiz yok. Ama mesela hani bu yapay zeka ile birlikte Amerikalı bilim insanlarının başka ülkelerden de çıkıyor, geliştirecekleri bu olaylarla belki ne olacak hanımlar beyler? Belki yine o şey alınacak, ilaç alınacak, o virüs alınacak ama sağlam hücrelere bir şey olmayacak vesaire. Bence bilim sağlığa yanaşsın, iyice yanaşsın. Fakat şöyle de bir gerçek var, o da ne? İnanılmaz bir para dönüyor. İnanılmaz. Ya var ya, bir şey söyleyeceğim. Söylemeden edemeyeceğim ya bunu. Vallahi acayip kurtlandım şu anda. İçeriden böyle bana bir sinyal geliyor. Nereden geldiğini bilmiyorum. Şuralardan bir yerden böyle bir sinyal geliyor. Söyle de söyle. Bak.
Bir gün bir tane doktor ne dedi biliyor musunuz? Arkadaşlar söylüyorum, dikkatle dinleyin. Doktor bir tane benim arkadaşıma söylüyor bunu. Diyor ki evde diyor bulaşık makinem var mı? Var. Bulaşık deterjanı kullanıyorsun değil mi diyor. Kullanıyorum diyor. Bak şimdi diyor. Hani bizim böyle reflü rahatsızlığı olan, mide rahatsızlığı olan insanlara verilen bazı ilaçlar, bazı şuruplar vardır böyle. Ya da ağızda böyle kırıp ısırarak ezerek ondan sonra tükettiğimiz haplar var ya. Bu doktor diyor ki bak evdeki diyor şey bulaşık deterjanını üreten, git onun diyor arkasına bak diyor yazıyla, hangi firmanın ürettiğini görürsün. Git diyor bir ona bak. Bulaşık deterjanı marka vermeyeceğim. Git diyor bir ona bak. Bir de git diyor o sana reflüye iyi gelecek olan şurubu veren firmanın ismine bak diyor. Hanımlar beyler devam edelim. Bilim insanları yapay zeka kullanarak doğada bulunmayan ve çoğalabilen sentetik virüsler geliştirdi dedik. Eksik veya hatalı genleri düzeltme imkanı olabilir deniyor. Vücudun bağışıklık sistemine takılmadan doğrudan ilgili dokuyu taşıyabilecek viral taşıyıcılar. Peki riskler ne olabilir? Risklerine de bakalım. Riskler konusunda da tedavi amacıyla geliştirilen algoritmaların veya sentetik dizilimlerin biyolojik silah ya da patojen üretimi amacıyla kötüye kullanılma ihtimali en büyük kaygılardan bir tanesiymiş. Yine doğada dengesi bulunmayan ve çoğalabilen bir yapının çevreye veya işte insan popülasyonuna kontrolsüz yayılması durumunda ortaya çıkabilecek ekolojik ve tıbbi sonuçlar henüz öngörülmemektedir deniyor. Sevgili dinleyiciler özür dilerim, bunu da aktarmış olalım sizlere. Hani bu İspanya'ya yasal olmayan yollardan bir hafta içerisinde giren sığınmacılar olmuştu ya, düzensiz göçmen 68 bin civarında. Onlar İspanya tarafından, İspanya açıklamada bulunmuş, geri gönderilmiş hanımlar beyler. Hadi bakalım Özgür, beni birazcık soluklandır, ondan sonra yolumuza devam edelim. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı, radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor hanımlar beyler.

0: Sever misin lahmacun?
1: Efendim Kemal'cim.
0: Yiyemiyorsunuz uzun zamandır.
1: Sen sever
0: Sever
1: misin?
0: Koktu.
1: Öyle değil mi?
0: Değerli dinleyiciler siz sever misiniz lahmacun?
1: Lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz.
0: Acılı mı? Acısız mı? Nasıl?
1: Acısız.
0: Kemal?
2: Her türlü abi ya.
1: Özgür. 4 tane lahmacun bir açık ayran. Lahmacun enflasyonu 5 yılda %2900'e yükseldi. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. Bugün 180 lira. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikail? Sever misin lahmacun?
0: Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Şimdi geldiği noktaya bak.
1: Vay vay vay.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Emre Bey, işsizlikten uydurmayın demiş. Bir şey uydurduğumuz yok demedik zaten. Emre Bey, sevgiler gönderiyorum. Biraz daha relax olun ya, rahat olun. Hayat güzel yani. Sağlık elden gidince sağlığın kıymetini anlarsın. Özgürlük elden gidince özgürlüğün kıymetini anlarsın. Yani dünyada iki zenginlik var. Biri sağlık, diğeri özgürlük. Gerisi hikaye. Bizlerde de bu dünyada hikaye yazacağız elbet. Hayat roman gibi başlar, fıkra gibi devam eder. Sonuç hikaye demiş dinleyicimiz. Yalçın Bey, Yalçın Değirmencioğlu göndermiş. Size de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli dinleyicimiz, çok teşekkürler. Mehmet Şimşek Beyefendinin açıklamalarına bakalım mı hanımlar beyler? Kıymetlidir biliyorsunuz onun açıklamaları. Ne oldu efendim Özgür? Neye baktın? He? Soğuk diyorsun yani. Çok mu soğuk? Mesaja mı bakıyorsun anlamadım ben. Neye bakıyorsun? Akışa bakıyorsun. Ne var akışta? Seni rahatsız eden ne oldu? Akışta? He? Mehmet Şimşek. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız, selamlar sevgiler gönderelim. Ama şunu söyleyeyim Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Bakan, Nebati Beyefendi kulakları çınlasın, gerçekten çok eğlenceliydi. Bizi çok eğlendiriyordu yani. Var mı onu ya, şeyi versenize. Nerede? Versene onu, güçlünün şeyinde var, dosyasında var. Ne olur çıkartın Kemal. Özgür bir bakın ona. Şimdi tabii ki Sayın Nebati deyince Nebati'nin kulaklarını çınlatmak lazım yani. Güçlünün dosyasında olması lazım ya. Sabah o dinletiyor. Güçlüye de selamlar gönderelim buradan sevgili Güçlü Özgan'a. Sabah yayınlarında biliyorsunuz sizlerle buluşuyor hanımlar beyler. Dediğim gibi Sayın Bakan'a, Mehmet Şimşek'e buradan sevgilerimizi gönderelim. Ama ben Sayın Nebati'yi gerçekten enerjisini iyi bulan, güler yüzlü, ondan sonra keyifli, eğlenceli, biz de eğlendiren bir insandı kendisi. Kişi başı milli gelir hanımlar beyler ne oluyor? Bir ülkede bir yıl boyunca üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerinin ülke nüfusuna bölünmesiyle elde edilen ortalama bir matematiksel gösterge. Onu bir koyalım bir kenara. Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Mehmet Şimşek ne dedi? Kişi başına düşen milli gelirimiz 3616 dolardan 18040 dolara yükseldi. Bunu biz yükselttik dedi Sayın Bakan. Yani Mehmet Şimşek bu ifadeyle Türkiye'nin son 20 yıldaki ekonomik büyüklüğünün ve toplam üretim kapasitesinin dolar bazında gelir geldiği seviyeyi gösteriyor. 3616 dolar 2002 dönemi Türkiye'nin 2000'lerin başındaki toplam ekonomik üretiminin nüfusa oranını gösteriyor. Ve 18040 dolarda baktığımız zaman Türkiye'de üretilen toplam katma değerin ve ekonomik büyüklüğün ulaştığı yeni dolar bazlı seviyeyi gösteriyor. Bunu bir örneklendirelim. Örneklendirdikten sonra Özgür ne yapıyoruz? Özgürcüm, önce Nebati'mizi dinliyoruz, Sayın Nebati'yi, ondan sonra da saat başına gideriz. Tamam, anlaştık. Örneklendiriyoruz. Hanımlar beyler, 10 kişi bir masada oturduğunu düşünün. 10 kişinin masanın etrafında, masaya oturulmaz tabii de, masanın etrafında normal sandalyelerde oturduğunu düşünün. Masaya toplam 100 dilim baklava geliyor. Konuyor böyle ortaya 100 dilim baklava. Matematiksel hesap yapılacak olursa 10'ar tane düşüyor. Normalde herkese 10'ar tane düşüyor. Ne oluyor? Sevgili dinleyiciler, kişi başı 10 dilim baklava düşmüş diyoruz. Söylem itibariyle böyle söylüyoruz. Ancak gerçekte ne oluyor? Gerçeği söyleyelim. Masada bir zengin kişi var. 10 kişiden biri zengin. 82 dilim baklavayı alıyor. Çatır çatır yiyor. Geriye 9 kişi ve 18 dilim baklava kalıyor. Bu zaman, bu sefer de herkes ikişer dilim baklava yiyor hanımlar beyler. İşte kişi başı milli gelir 18 bin dolar demek. Devasa bir tepsi baklavanın masaya geldiğini, ama herkesin o tabaktan eşit şekilde yediğini göstermiyor kıymetli dinleyiciler. O zaman ne yapıyoruz? Sayın Nebati'yi dinliyoruz. Sayın Nebati'ye buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Özlüyoruz efendim sizi. Özlüyoruz. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Güçlü'ye de selamlar gönderelim. Sonra da saat başı.
1: O klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki. Bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok.
2: Nasıl?
1: Çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
3: Adam ya, adam ya. Geldi adam.
1: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? Alamıyoruz ki.
4: Gerekirse kuru ekmek soğanı yeriz.
1: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
5: Sıkıntı kardeşim ya.
1: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu? Bu turuncu, turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey çıkıyordu bunun hani.
6: Allah Allah.
1: Ya düşün yakınını arıyorsun falan.
7: Tamam da.
0: Okan Aslanmerk gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslanmerk gün ortası devam ediyor.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında ben ve ekip arkadaşlarım teknik masada sevgili Özgür. Onun hemen arkasında arkada dikilen sevgili Simge. Ve dikilen Simge'ye baktıktan sonra bana kalp yapan sevgili İrem, canımsın benim ya. Bak ne kadar şey güzel bir kalp yaptı. Özgür'ünki gibi tavşana benzemiyor en azından. Ben tamam ama ben öğrendim, sizden öğrendim yapmayı. Yani bana kafama vura vura öğrettiniz diyeyim hani. Senin Özgür, senin kalp şeklin benim ilk zamanlarım gibi. Boynuzlu kalp yapıyorsun sen, böyle değişik bir şey. Ben de öyle yapıyordum. Hakikaten yani. Keçi kafası gibi böyle bir değişik bir şey yapıyordun yani. Yapıyorsun. Bir de dün konuğa mı, dün mü yaptın sen o kalbi? Konuğa yapıyorsun bir de. Hani kalbi yapmayı beceremiyorsun, oturtamamışsın. Dönüp konuğa niye kalp yapıyorsun? Allah Allah. Bir de açıklama yapmak zorunda kaldık. Ha, sordu bana ya, bana ne hareket yaptı o falan filan diye. Ya dedim kendince kalp yapmaya çalıştı ama biraz dedim hani pankreasa, böbreğe daha çok benzedi gibi duruyor dedim. Anca öyle toparlayabildik yani. Olmaz. Evet. İyi miyiz arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? Haber haber bir yere kadar yani, söyleyeyim. İçimiz dışımız haber, içimiz dışımız. Dedikodu istiyorsun. Simge boğazını yakmış hanımlar beyler. E tamam, boğazın deyince anladık zaten. Yani boğaz şurayı gösteriyor ona. Boğazın deyince şuran. Bir de ona hep öyle derler. Neyin var? Boğazlarım ağrıyor. Kaç tanesi ağrıyor? Vallahi ne bileyim, dün 3-4'ü ağrıyordu. Bugün 2'ye düşürdüm en sonunda falan gibi. Boğazlarım ağrıyor gibi. Niye? Boğazların niye ağrıyor? Şurada olan boğazların. Kürek kemiğinin orada değil. Evet. Yaktın ha? Niye? Niye? Çok sıcak mı içtin birden? Fiziksel olarak yanmak, kıvılcım sıçradı. Anladım, anladım. Sevgili dinleyiciler, görüyorsunuz tuhaf tuhaf çalışma arkadaşlarım olduğunu söylemiştim daha önce. İşlerinde çok iyiler bakın, gerçekten hakları yenmez. Çok başarılılar ama böyle tuhaf şeyleri de var. Yani bu başarının herhalde bir yerde bir patlaması lazım. Yani soruyu sormaya korkuyorum Simge. Hani boğazını, boğazlarını ataçla mı yaktın Simge? Ne dedin sen, bir şey dedin? Ataçla ha. Ben ataçla onu diye, ataç yani onu düşünmeye başladım. Niye olduğunu sormuyorum. Ne olur sormayayım. Sormuyorum. Çünkü evet. Ah. Evet sevgili dinleyiciler, devam edelim. Tamam, konunun kalan kısmını sizlere lütfen sevgili dinleyiciler, size de özellikle istirham ediyorum, merak etmeyin. Hani yani aklınızda böyle bir düşünce kalmasın, çünkü çok da merak edeceğimiz bir sebepten değil. Bu arada bir şey de yok, gayet normal, fiziksel olarak da herhangi bir sıkıntı yok yani. Şimdi hastanede tedavi gören isim Selvi Kılıçdaroğlu taburcu edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi. Kanser tedavisiyle bir süredir Ankara'da tedavi görüyormuş hanımefendi. 74 yaşında ve tedavisine evinde devam edileceği bilgisi gelmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Acil şifalar dileyelim. Az önce hani kıyısından köşesinden etrafından biraz dolandık. Yani bu rahatsızlığın ne kadar... Ya vücudumuzda minicik bir yerimizde bir şey olduğu zaman değil mi? Yani ne kadar dertleniyoruz. Canımız acıyor. Geçen gün işte birkaç gün Özgür'ün çektiği diş ağrısını burada ki ben o ağrıyı da boşu boşuna kendisinin çektiğini düşünüyorum. Onun da kendine göre haklı nedenleri var. Doktorun burada olmaması vesaire vesaire, ama sonuç itibariyle şey önemli, sağlık önemli. Onu söyleyelim. Selvi Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimizi, Sayın Kılıçdaroğlu'na da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hanımlar beyler. Şimdi depremde 35 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulan, 22,5 yıla kadar hapisle yargılanan Mado'nun patronları. Kim onlar? Maraş polis evine tatlı sattı diye bir haber var. Bir günün haberi bu. Bildiğim kadarıyla İsmail Arın'ın haberi. Şahin Bey Belediyesi camide çocuklara dağıtmak için dondurma satın almış. 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Manolya sitesi A blokta tadilatlar nedeniyle
22,5 yıla kadar hapis sistemiyle tutuksuz yargılanıyor bu isimler. Şöyle olmuş. Giriyorlar. Binanın gücünü zayıflatacak şekilde içeride hamleler yapıyorlar. Ya arkadaş, bizim ülkemizde kirişi, kolonları zayıflatıp kırıp oradan kablo geçirenler mi dersin, orayı delenler mi dersin, şu mu dersin, bu mu dersin? Ya neden böyle? Neden böyle? Neden denetim yok? Neden insanlar hayatlarını kaybettikten sonra bazı gerçekler ortaya çıkıyor ve hayatta kalan insanlar, yakınlarını kaybeden insanlar hak arayışına, adalet arayışına devam ediyorlar? Bitsin artık bu iş ya. Kahramanmaraş Polis Evi Müdürlüğü doğrudan temin usulüyle Şubat 2026'da 1 milyon 292 bin TL'lik dondurma, Haziran 2026'da 620 bin TL'lik sütlü tatlı olarak toplamda 1.91 milyon TL ödeme yapılmış. Bu arada Gaziantep'te de Şahin Bey Belediyesi Çocuk Dostu Cami etkinliği kapsamında dağıtılmak üzere 2026'da 57.600 TL'lik dondurma alımı yapmış. Davanın geçmişine baktığımızda 12 Şubat ilçesindeki Manolya sitesinin yıkımına ilişkin bilirkişi raporunda bu kişilere ait kafede yapılan ilave kat ve duvar kaldırma tadilatlarının binanın yıkılmasında etkili olduğu belirtilmiş. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar tutuksuz yargılanmaya devam ediyor kıymetli dinleyiciler. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde IŞİD terör örgütüne yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgüte finans sağladıkları, propaganda yaptıkları ve örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 104 şüpheli yakalandı denildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerince DAEŞ terör örgütüne yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyon. Operasyonlar kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve finans sağladığı tespit edilen 104 şüpheli hakkında karar alınıyor. Bu kişiler yakalanıyor, gözaltına alınıyor. Baskın yapılan adreslerde yürütülen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve ruhsatsız silah ele geçirilmiş. Akaryakıta zam gelsin mi? Ne dersiniz? Ya, gelebilir yani. Olcay Aydilek gazeteci, onun haberi: benzinde oluşan 4.35 TL'lik dev indirim ÖTV'ye aktarılıp pompaya yansıtılmıyor. Benzine cumartesi günü yeni bir zam geleceğini söylüyor hanımlar beyler. Adana'da yol verme tartışmasında otomobilden iniyor bir kişi ve diğer kişiyi darp ediyor. Darp ettikten sonra da testereyle saldırmaya çalışıyor. Bak, hızını alamamış. Darp ediyor. Arabada testere var ya. Arabada testere var. Ya bir erkek ismini yazıyorlar ya sopanın üzerine. Ona isim vermişler. Söylemeyeceğim şimdi o ismi, siz biliyorsunuzdur. Ya böyle bir manyaklık olabilir mi? Neden bu kadar manyağız? Ya biz manyak değiliz de bunları yapanlar neden bu kadar manyak? Ya nasıl çalışıyor o kafa? Belli ki çalışmıyor. Mekanizmada bayağı sayıda ve aynı hizada ikili üçlü, ikili üçlü belli aralıklarla dişliler kırılmış. Tamamen değişmesi lazım. Tamir de olmaz. Çok fena değerli dinleyiciler. Dayak atıyor, darp ediyor, hızını alamıyor. Testereyle üzerine yürüyor. Mahkeme tarafından tutuklanmış bu kişi, aynı zamanda 180 bin lira para cezası uygulanmış. Da şimdi bunun bir dağısı var. Eminim sizin de aklınıza gelen, içinizden geçen şeylerden bir tanesidir. Çıksın da, hani içeri girsin de ne kadar sonra çıkacak, ne olacak da çıkacak, nasıl çıkacak, öyle değil mi? Bunlar önemli başlıklar. Ben bir video seyrettim sabah. Yayından evvel sosyal medyada izledim videoyu. Şimdi son dönemlerde cezalar arttı, para cezaları arttı, ehliyete el konuluyor, araca el konuluyor, trafikten men ediliyor falan, biliyorsunuz yeni cezalar geldi.
Hatta bu yeni cezalar ilk geldiği zaman tepkiler de geldi. Ya efendim bu kadar ceza. Ya muhalefet gitti cezalara tepki gösterdi. Ana muhalefet partisi gitti cezalara tepki gösterdi yani. Bununla ilgili olarak itirazda bulundu. Ya haklı taraflarınız tamam, itirazı yaparken belli bir haklılığınız olabilir ama yani detayına, içeriğine baktığımız zaman da ama diyorsunuz. Tepkiler geldi. Vay efendim bu kadar para cezası olur mu? İşte ehliyet el koyma olur mu? Şu olur mu? E kardeşim oluyor işte. E ondan sonra aynı kişi, aynı tepkiyi gösteren adam şeye de bağırıyorsun. Yaya geçidinde bilmem kaç promil alkolle kadına vuruyor, kıza vuruyor, çocuğa vuruyor. Ölümüne sebep oluyor. E ondan sonra 3-5 ay içeride yatırmak için mücadele ediyorsun. En önemli şey ne? Eğitim. Eğitimin yanına destekleyici ne koymak lazım? Cezalar. Caydırıcı cezalar. Özür dilerim. Bu cezalar keşke olmasa, cezaların olmaması demek sistemin oturmuş olması, düzenin olmuş olması, her şeyin güzel devam etmesi demek. O cezaların haber olması, gösterilmesi, bilinmesi de önemli. Ben bu yüzden de veriyorum bu haberleri mümkün mertebe. Çünkü bak böyle ceza verildi, yapmayayım. Şimdi bize oturduğumuz yerden ehliyete el konulmanın, araca el konulmanın sanki çok basit bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ama iş öyle değil, işin rengi öyle değil. Ben mesela böyle bir deneyime ihtiyacım yok. Çok son derece dikkatli davranmaya çalışıyorum trafikte. Yani her şekilde dikkatli olmaya çalışıyorum. Kuralları kesinlikle ve kesinlikle bilerek çiğnememek için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Ama bazen hani bizim de fark etmediğimiz bir anda ne bileyim olabilecek şey, tabelayı görmemişsindir, yanlış yere park etmişsindir falan filan. Ama çok büyük bir hassasiyet, ışıkta mı duracağız, işte kırmızı mı duracağız, ışık ihlali yapmayacağız, emniyet kemerimizi bağlayacağız, alkollü, sağlığa zararlı araç kullanmayacağız, şeye geçmeyeceğiz, şoför koltuğuna geçmeyeceğiz vesaire. Cezalar caydırıcı oldu mu? Bence oldu. Güzel oldu mu? Oldu. Ehliyete el konuluyor. Ehliyete el konulduğu zaman ne oluyor? Bak mesela geçenlerde oldu böyle bir şey. Bir çalışanın ehliyetine el konuldu. Kardeşim bir şirkette çalışıyor ama işi aracı kullanmak ve 2 ay el konuldu. Ne olacak? O şirket ne yapacak? Şimdi işin burada şeyi var. Hani iş yeri haklı olarak feshedebilir mi? Yani işten çıkarabilir mi? Muhtemelen olur. Çünkü sen kurallara uymamışsın. Bir araçların üzerinde yazar. Hatalıysam ara diye falan yazar. Bilmiyorum size arar mısınız aramaz mısınız ama ben ararım mesela. Böyle bir hata bir sıkıntı gördüğüm zaman. Neyse. Ne olacak? 2 ay ehliyet yok. Hatta arabaya da el konuluyor. Yani araba da trafikten men ediliyor. Zararı düşünebiliyor musun? Şimdi sabah izlediğim görüntüde herkes ne yapıyor artık? Kamera çekiyor. Bir sıkıntılı bir durum varsa anında araba duruyor ya, kameraya çekiyor. Kendisine doğru gelen bir saldırı varsa. Benim sabah izlediğim görüntü de o. Birisi yine of ne küfürler ediyor. Ya ne küfürler ediyor. Araçtaki kişi de çekiyor. Zaten kamerayla o görüntü telefonla çeken işte et sen diyor küfürler et diyor. Ben diyor bu görüntüleri zaten vereceğim diyor. Onun bir arkadaşı geliyor plakayı çekmesini falan engellemeye çalışıyor. Önünde duruyor arabanın falan. Neyse adam plakayı çekiyor, arabayı çekiyor, kişiyi çekiyor. Bu kişi küfürler etmekte kalmıyor. Arabaya gelip arabada böyle içeridekine bağırmakla hakaretler etmekte kalmıyor. Özgür bir de bıçak çıkarıyor. Lastiği patlatıyor. Oo, kimleri görüyorum burada? Sevgili Ceyhun abimiz gelmiş. Abi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Bir gün seni de burada görmek isteriz. Bence de ya. Allah Allah. Kaç zamandır. En zor davet ettiğim konuk değerli dinleyiciler. Yani bütün konukları çok böyle güzel tereyağından kıl çeker gibi hallediyoruz ama sevgili Ceyhun Bozkurt'u, Ceyhun abi var ya, güzel bir yayın yapacağız, anlaştık. Hoş geldin, sefalar getirdin. Beyazlar içinde değerli dinleyiciler, biliyorsunuz radyomuzun kıymetli gazetecilerinden sevgili Ceyhun Bozkurt. Ne kadar vaktimiz var Özgür? Daha çok var ya. Ha ne diyordum? Lastiği patlatıyor bıçakla. Yapmayalım efendim. Şimdi gelelim bu güvenlik meseleleri falan. Okullarda güvenlik konusu. 30 bin bakanlık 30 bin yeni personel alınması için harekete geçiyor. Okullarda
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bu okul saldırılarının ardından güvenlik prosedürleri değişiyor artık. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yeni bir dönem yol haritası şekillenmiş. Yeni eğitim öğretim döneminde okullardaki güvenlik seviyesi üst düzeyde çıkarılacak, artırılacak. Bu kapsamda da 30 bin yeni güvenlik personeli istihdam edilecek değerli dinleyiciler. Bu arada güvenlik personeline yeni yetkiler de veriliyor burada. Şöyle ki toplum yararına programı TYP kısaltması, bu kapsamda İşkur üzerinden 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek ve 81 il valiliğince görevlendirilecek. Güzel, istihdam sağlanacak. En azından okulların güvende olması. Bu çünkü çok tartışılan bir şeydi, biliyorsunuz. Yaşadığımız olaylar işte az önce söylediğimiz noktalarda, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da. Yeni sistemde görev alacak değerli dinleyiciler personelde dedektörle arama yapma yetkisi verilecek. Güvenlik görevlileri okula giriş ve çıkışları sıkı şekilde kontrol edecek. Şüpheli bir durum tespit edildiğinde emniyet ve jandarma birimleri anlık bilgi onlara aktarılacak. Personel okul yönetimi ve kolluk kuvvetleri arasında köprü işte işlevi görecek. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda okul ve çevresinde risk analizine dayalı güvenlik planları yapılacak. Erken uyarı mekanizmaları kurulacak ve kamera sistemleri burada güçlendirilecek. Bu kamera sistemlerinin güçlendirilmesi tabii bir maliyet. Bu sistemi ilk devreye sokmak istediklerini söylemiştik. Bu olaylar yaşandığı zaman bunu konuşmuştuk. O maliyetin karşılanması noktasında da tabii değil mi? Yani yetkililerin bir şeyler yapması lazım. Çünkü okulların bunu tek başına başarması mümkün değil. Yani okulların ne bütçesi var ki Allah'ını seversen? Bir de ben onu da anlamıyorum ha. Kayıt dönemleri geldiği zaman kesinlikle kayıt ücreti almayın. Böyle kayıt ücreti isterlerse şikayet edin. Ama kardeşim, okulların ihtiyaçları olduğunda da ne yapacaksın? Ne veriliyor ki okula? Nasıl idare edecekler? Şimdi nicelik açısından baktığımızda Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 60 bin ile 70 bin arasında devlet okulu var. 30 bin personel alınması her okula ortalama yani yarım bir arası güvenlik görevlisi düşüyor. İki okuldan birine hiç düşmeyecek değerli dinleyiciler. Büyük yerleşkeli veya ikili eğitim yapan okullarda tek bir personelin tüm giriş çıkışları, okul çevresini kontrol etmesi tabii zor olacak o durumda. Ama yapacak bir şey yok. Aslında yapacak bir şey yok diyerek bunu geçiştirmemek lazım. Yapacak şeyler var. 30 bin neden? Hani yapıyorsak bir şeyi o zaman tam yapalım. Daha fazla istihdam sağlansın. Bu kapsamda personelin dönemsel, yani genellikle 9 ay çalışacağı anlamına geliyor. Sürekli ve kadrolu olmayan, her yıl değişen personel düzeni okula, öğrencilere ve güvenlik protokolüne uyum sağlama konusunda süreklilik sorunları yaratabilir mi? Yaratabilir deniyor. Yine dedektör ve fiziki arama yetkisi, güvenlik görevlilerine dedektör yetkisi verilmesi işte içerideki kesici, delici alet gibi riskleri tabii ki azaltacaktır. Fakat özel güvenlik personelinin kolluk kuvveti, işte polis, jandarma gibi gözaltı veya adli müdahale yetkisi olmadığından kriz anında yapabilecekleri bu noktada sınırlı. Yani o belli bir noktayı aşamaz tabii, onu da söyleyelim. Çevre güvenliği, okul içi şiddet kadar yine okul çevresindeki riskler de, madde kullanımı var, akran zorbalığı var, harici şahısların baskısı var bu noktada. O da önemli bir, kritik bir sorun baktığımız zaman. Özel güvenlik sadece okul sınırlarına destek olacak, koruyacak ya da korumaya çalışacak. Çevrenin güvenliği yine devriye gezen kolluk kuvvetlerine bağlı olacak mı bilmiyoruz, bakacağız. Şimdi kalıcı olması için bazı başlıkları söylemekte fayda var. Okullardaki rehber öğretmen, işte rehberlik ve psikolojik danışman sayısının artırılması, şiddet eğilimli öğrencilerin erken tespit edilmesi ve rehabilitasyonu açısından bu önemli bir durum. Yine güvenlik personelinin, değerli dinleyiciler, TYP gibi geçici projeler yerine taşra teşkilatına bağlı kadrolu personel olarak özür dilerim işe alınması olabilir mi, düşünülebilir mi bilmiyorum. Veli okul yönetimi işbirliği, bak bu noktada biraz sıkıntılarımız var. Bazı aileler, tabii anne ve babalar, ebeveynler çocuklarının
okuluyla istişare yapıyorlar, görüşüyorlar, öğrenci kendi çocuklarının durumunu takip ediyorlar, rehber öğretmenlerle görüşüyorlar, ediyorlar falan ama bazılarının okullara uğramadığını görüyoruz. Yeşilçam filmlerinde Hababam sınıfında bile bunun sahnesi var yani. Rahmetli Münir Özkul'un bir sahnede biliyorsunuz çocukların ailelerini davet etmesi. Orada anne ve babanın söyledikleri, günümüzde benzer durumlar var mı, olmaz mı? Ve okul çevresinde okul polisliği uygulamasının daha etkin hale getirilip getirilemeyeceği değerli dinleyiciler. Fakat bir gerçek var ki bizim ülkemizde özellikle çabuk unutuyoruz. Bir takım olaylar yaşanıyor. O olaylar yaşandığı dönemde ciddi ses geliyor, tartışmalar oluyor ama ondan sonra her şeyin unutulduğunu görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Şimdi İstanbul'da 1 ve 2. köprü özelleştirme olacakmış, bir bu kalmıştı demiş dinleyicimiz. Selamlar gönderelim. Okan Bey iyi yayınlar. Mesele antropolojik ve evrimsel. Dünün at sırtındakinin altına teknolojiyi verdiğimizde sonuç bu oluyor demiş. Tıpkı çadırdan çıkıp apartman kültürüne ayak uyduramayanlar gibi. Erdal Gürsel. Sevgiler, selamlar gönderelim. Veda vaktimiz artık geldi değerli dinleyiciler. Yavaş yavaş yayınımızı noktalayalım. Klasik bir söylemimiz var. Sürçülisan ettiysek affola diye. Önümüzdeki hafta ben pazartesi, salı günü ve çarşamba günü de galiba yayında olacağım. Ama son iki günü tamamlamayacağım. Öyle bir aramız olacak değerli dinleyiciler. Ondan sonraki haftada yine stüdyo konuklarımız olacak. Radyo Sputnik'te iki tane güzel konuğumuz olacak. İki iyi müzisyen olacak değerli dinleyiciler. Sürpriz olsun. Sosyal medya hesaplarından yakında paylaşacağız onu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Menderes Belediye Başkanı için kesin ihraç talep edildi. Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap soruşturmasında 15 şüpheli yakalandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacağı bildirildi. Ayrıntılar bültenimizde. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılan adımların ardından kamuoyunda yeni infaz düzenlemeleri ve olası tahliyeleri ilişkin beklenti güçlendi. Türkiye'de 3 Temmuz 2026 itibarıyla ceza infaz kurumlarında toplam 433.520 kişi bulunuyor. Bunların 65.277'si tutuklu, yaklaşık 368.000'i ise hükümlü konumunda. Buna karşın Türkiye genelindeki 402 ceza infaz kurumunun toplam kapasitesi 304.278 kişiyle sınırlı. Süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk etapta yaklaşık 3.500 kişinin tahliye edilmesinin beklendiği ifade ediliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğu gün yaptığı açıklamada, bundan sonra siyasi partiler kanunu, infaz hukuku ve seçim kanununda değişiklikler yapılacaktır ifadesini kullandı. Bu açıklama, ilerleyen dönemde infaz düzenlemeleriyle yeni tahliyelerin gündeme gelebileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu. Öte yandan daha önce konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise paketin genel af niteliği taşımadığını belirterek, bu bir genel af çalışması değil, pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme bulunuyor ifadesini kullanmıştı. Resmi makamlar genel af hazırlığı bulunmadığını vurgulasa da cezaevlerindeki kapasite sorunu ve infaz hukukuna yönelik yeni düzenleme sinyalleri kamuoyundaki beklentilerin sürmesine neden oluyor. İçişleri Bakanlığı 30 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 30 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığı açıklandı. Menderes Belediye Başkanı için kesin ihraç talep edildi. CHP'de Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap soruşturmasında ise 15 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul 29. Asli Hukuk Mahkemesi Ahbap Derneği'nin yönetimi için kayyum atadı. Daha önce yalnızca mal varlığının yönetimi amacıyla kayyum atanan dernekte bu kez doğrudan derneğin yönetimi için kayyum görevlendirildi. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında İstanbul merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adana'da feci bir olay meydana geldi. Kentte kepengi kapalı iş yerinde biri kadın, iki kişi ölü bulundu. Vücutlarında yara izine rastlanmayan iki kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor. Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. Trump, müzakerelerin Hürmüz Boğazı ile ilgili kısmında İran'la anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu yönündeki haberleri de değerlendirerek, bu konuda Tahran'la tam olarak anlaştıklarını henüz söyleyemeyeceğini ancak sürecin devam ettiğini dile getirdi. Maradona'nın ölümünden önceki son sözleri mahkemede açıklandı. Arjantin'de Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin davada tanık olarak ifade veren masörü Nicolas Tafarel, efsane futbolcunun ölümünden bir gün önce kendisine "Hiçbir şey istemiyorum, hepsi bu" dediğini anlattı. Tafarel, Maradona'nın sağlık durumunun giderek kötüleştiğini ve doktorunu defalarca uyardığını da öne sürdü.
2: Ekonomi.
1: Benzine bu gece 1 lira 43 kuruş zam bekleniyor. Eşel Mobil gereğince zamın %25'i ÖTV'den karşılanacak, %75'i pompaya yansıyacak. Buna göre zam tutarı 1 lira 6 kuruş olacak. Sıcak bir gelişmeyi de aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için bu sabah Suudi Arabistan'a gitmişti ve üçlü savunma anlaşması gündemdeydi. İşte o anlaşma şu an itibariyle imzalandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaşmayı imzaladı. Fransa'da işsizlik 6 yılın zirvesinde.

0: sürdürmekte. Gram altın 6.622, çeyrek altın 10.810, tam altın 43.025, atı altın ise 44.104 liradan işlem görüyor. Spor. Manchester United milli kaleci Altay Bayındır'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Celta Vigo'ya kiralandığını duyurdu. İngiliz ekibi transferi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyurdu. 2023 yazında Fenerbahçe'den Manchester United'a katılan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde yeterince forma şansı bulamadı. Geçtiğimiz sezon yalnızca 6 maçta görev yapabildi. Old Trafford'a yedek kulübesine kalan milli kaleci yeni adresiyle La Liga'da düzenli oynama imkanı arayacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Burası Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından kadın

0: dostu medya ödülüne layık görüldü. Ödül, Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödül alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'nın çeşitli bölgelerinde sivil can kayıpları ve altyapı hasarına yol açan saldırılarını kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını kınadı. Konuya ilişkin açıklama, BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak tarafından yapıldı. Düzenlenen basın brifinginde konuşan Hak, Guterres'in çatışmaların tırmanmasından ve Rusya Federasyonu topraklarına sıçramasından derin endişe duyduğunu belirtti. Hak, Genel Sekreter, çatışmaların devam eden tırmanışından ve Rusya topraklarına yayılmasından derin endişe duyuyor. Bu bağlamda son dönemde Rusya Federasyonu'nun çeşitli bölgelerinde düzenlenen sivil can kayıplarıyla sivil altyapıda hasara yol açtığı bildirilen Ukrayna'ya saldırılarını da kınıyor ifadesini kullandı. Moskova, daha önce Birleşmiş Milletler ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ni Kiev rejiminin eylemlerini adil bir şekilde değerlendirmeye çağırmıştı. Rusya'nın Cenevre'deki BM daimi temsilcisi Gennady Gatilov, bu tür saldırıların görmezden gelinmesinin eylemleri fiilen onaylamak ve yeni terör saldırılarını teşvik etmek anlamına geldiğini vurgulamıştı. Ukrayna ordusunun 3 Ağustos'ta Rusya'nın Gelenci kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti. Öncesinde ise 25 Temmuz gecesi Zaporijya bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da sivillere yönelik saldırıların uluslararası düzeyde görmezden gelinmesini utanç verici bir tutum olarak nitelendirmiş ve BM'nin tam anlamıyla işlevsiz hale geldiğini ifade etmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını kınadı. BM, çatışmaların Rusya topraklarına yayılmasından duyduğu endişeyi dile getirirken, sivil can kayıplarına ve altyapıdaki tahribatı yol açan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzaladı. Ahbap Derneği'nin feshedilmesi talebiyle Asya Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Adalet Komisyonu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşecek. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın üçlü ortak Mekke Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Adalet Komisyonu saat 15.30'da milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşecek. Ardından teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan CHP Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında ise İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 21 kişiden 15'i gözaltına alınırken 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yüksek Seçim Kurulu yeni partinin Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu kuruldaki parti temsilcisi olarak görevlendirilmesine ilişkin başvurusunu kabul etti. Yaklaşık 15 yıl boyunca CHP'nin YSK temsilciliğini yürüten Yakupoğlu, Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'nin feshedilmesi talebiyle Asya Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Başlatılan hukuki sürecin ardından mahkeme, derneğe yönetim kayyımı atanmasına karar vererek derneğin tüm faaliyetlerini durdurdu. Elazığ'da yaşamına son veren bir kişinin geride bıraktığı intihar notunun ardından başlatılan tefecilik soruşturmasında 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken soruşturmada yaklaşık 1 milyar liralık para ve mal varlığı hareketliliği belirlendi. Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlamasının ardından zehirlendiği öne sürülen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin ev sahibi ve şirket müdürü tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinde göç sırasında dinlenmek için elektrik direklerine konan 52 leylek akıma kapılarak yaşamını yitirdi, 5 leylek ise yaralandı. Yaralı kuşlar tedavi altına alınırken doğa gözlemcileri ve akademisyenler göç mevsiminin henüz başında olunduğunu belirterek elektrik hatlarında acil önlem alınmaması halinde ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları yapay zeka kullanarak yeni virüsler geliştirdi. ABD'deki Stanford Üniversitesi araştırmacıları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen 16 yeni bakteriyofaj geliştirdi. Yalnızca bakterileri enfekte eden bu virüslerin insanlar için tehdit oluşturmadığı belirtildi.
0: Spor.
1: Çiftçiler hafta sonunda Avrupa'da yarışacak. Deniz Öncü, İngiltere'deki Dünya Moto 2 Şampiyonası'nda yarışırken Oğuz Taşan, Demir Dönmez, Hasan Hüseyinbaş, Murathan Yiğit Yıldız ve Turgut Durukan, İtalya'daki Avrupa SSP 300 Kupası ve Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda piste çıkacak. Berkay Saray, Uzay Alp Urcan ve Ali Sait Ünal Avusturya'da, Poyraz Borsa İspanya'da Moto Mini organizasyonlarında yarışacak.
0: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanlığı sosyal medyada garantili vize %100 onay ve 30 günde randevu gibi ifadelerle yapılan tanıtımlara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Tüketiciyi yanıltıcı bulunduğu değerlendirilen reklamlar hakkında 3 ay süreyle durdurma kararı verildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.826 puanda, serbest piyasada dolar 47.70, euro 53.03 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6634, çeyrek altın 10825, tam altın 43115, ata altını da 44188 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bu arada arkada çalan şarkıları da YouTube kanalından dinlemeniz mümkün. Onlar da bizim yapay zekayla ürettiğimiz şarkılar. Dedikten sonra hadi bu haftanın konularına başlayalım. Bu hafta neleri konuşacağız? Bu hafta süper kahramanlardan bahsedeceğiz. Neden? Çünkü vizyonda acayip gişe yapmış bir Spider-Man filmi var. Bütün dünyada milyar doların üstüne çıkan bir anda bir filmden bahsediyoruz. Bu süper kahramanları konuşurken biz hep onların süper güçlerinden bahsediyoruz. İşte örümcek adam, örümcek hisleri var, duvara tutunur. Superman uçar, gözünden ışınlar çıkartır, o olur bu olur filan. Ama hiç zayıflıklarını konuşmuyoruz. Zayıflıklar deyince mesela zayıflıklar sadece işte ne bileyim Superman'in kriptoniti vesaire değil. Onların esas insan tarafları onların zayıflığı. Yani onları böyle süper süper yapmayan tek şey insan tarafları. Sizler için 10 süper kahraman çıkarttım. 10 süper kahramanın hem süper yönlerini çıkarttım hem de o insani zayıflıklarını çıkarttım. Neler olduğuna hep beraber bakalım isterseniz. Tabii ki vizyondaki filmiyle birlikte Spider-Man'den başlayalım. Şimdi Spider-Man'in hikayesi ilk bakışta klasik bir güçlenme hikayesi gibi. Peter Parker var, içine kapanık bir çocuk. Popüler değil, okulda kimse onu tanımıyor, sevmiyor. Fiziksel olarak güçlü bile değil. Anne babasını küçük yaşta kaybetmiş. Amcasıyla, halasıyla birlikte oturuyor, büyüyor. Sonra günün birinde radyoaktif bir örümcek bildiğiniz gibi geliyor, onu ısırıyor. Bir gecede hayatı değişiyor. Duvarlara tırmanabiliyor, daha güçlü refleksler, tehlikeyi önceden hissedebiliyor filan. Şimdi ya bir ergen açısından baktığınızda özellikle o kötücül böyle hayatında çok süper şeyler olmayan bir ergen açısından baktığımızda bu piyango. Yani kendisini güçsüz ve önemsiz hisseden biri için de bir piyango, çok büyük bir piyango. Büyük ikramiye. Ama Spider-Man'in bütün meselesi bu mucizenin Peter Parker'ın esas problemlerinden hiçbirini çözmemesi. Uçuyor, kaçıyor, duvarları tırmanıyor ama normal hayatının içinde o hayatına da bir ekstra bir şey katmıyor. Peter güçlü hale geliyor ama ailesini geri kazanamıyor. Daha çekici, daha cesur, daha dikkat çekici biri oluyor ama maskeyi çıkarınca tekrar Peter Parker oluyor. Yeni gücü ona yeni bir özgürlük vermek yerine suçluluk duygusu getiriyor. Güçlerini ilk zamanlarda kendisi için kullanmayı seçtiği sırada durduramadığı bir suçlunun Ben amcanın ölümüne yol açması işte onu bambaşka bir yere getiriyor. O andan sonra Spider-Man olmanın anlamı değişiyor onun için. Peter yalnızca suçlularla savaşmıyor, kendi geçmişiyle de hesaplaşıyor. Ünlü o büyük güç, büyük sorumluluk getirir ilkesi var ya onun. Yalnızca kahramanca bir slogan değil. Peter açısından baktığımızda son derece ağır ve ahlaki bir sonuç taşıyor. Bir şeyi engelleyebilecek durumdaysanız ve engellemezseniz sonuçlarından ne ölçüde sorumlusunuz? İşte bunun kolay bir cevabı yok Peter Parker için. Peter'ın hayatının giderek zorlaşmasının nedeni de bu. Çünkü yeni gücü ona daha fazla seçenek verirken aynı zamanda daha fazla sorumluluk veriyor. Eskiden sokakta yaşanan bir soygununun meselesi değil. Bana ne abi, millet birbirini vuruyor, öldürüyor. Polis gelsin kurtarsın derken artık müdahale edebileceğini bildiği için görmezden gelmesi daha zor. Birini kurtarabilecek güçteysen yorgun olduğun için ya da eve gitmeyin için böyle bir şeyden sıyrılma hakkın var mı? Yok. Başka bir yerde başka birinin yardıma ihtiyacı olduğunu biliyorsan sevgilinle randevuna devam edebilir misin? Hayır, edemiyor. Zaten bu yüzden de doğru dürüst bir kız arkadaşı olmuyor. İşte Peter Parker'ın en tanıdık taraflarından biri de bu. Bir insanın aynı anda iyi bir çalışan, iyi bir evlat, iyi bir arkadaş, iyi bir sevgili, sorumluluk sahibi biri olmaya çalışırken hiçbirine yetişememesi. Olağanüstü güç gerektirmeyen son derece sıradan bir problem ve onun o fantastik hayatının en büyük problemlerinden biri. Aslına bakacak olursanız her süper kahraman içinde bir aslında köşesi koydum. Aslında Spider-Man özünde anne ve babasını erken yaşta kaybetmiş bir çocuğun büyüme hikayesi. Peter'ın hayatının ilk ve büyük gerçek kaybı anne babasının yokluğu onun için bir seçim değil. Ben amcanın ölümü çok daha ağır biçimde hayatına giriyor çünkü burada kendi kararının bir sonucu bu. Bu nedenle işte Peter'ın kahramanlığı yalnızca insanlara yardım etmekten ibaret değil, aynı zamanda geçmişte yaptığı bir tercihin anlamını hayatı boyunca taşımak. İşte burada süper kahraman hikayesinin altında çok sıradan ama ağır bir insani duygu var. Suçluluk. İnsanlar çoğu zaman geçmişte yaptıklarını bir seçime tekrar tekrar düşünürler.
Başka türlü davranabilir miydim? Başka daha dikkat etseydim ne olurdu? O gün orada olsam bunu engelleyebilir miydim filan. Ama işte ne kahramanlık yaparsanız yapın o Ben amcayı geri getiremiyorsunuz. Peter artık fiziksel olarak güçlü ama kendisinin hangi kimliğini tanımladığından emin değil. Okulda Peter Parker, şehirde Spider-Man. Bu sırada ve çoğu zaman görünmez bir adam. Diğer herkesin dikkatini çekiyor Spider-Man'ken. İşte bu ikilik çok basit bir insani sorguya dönüşüyor. İnsanlar beni gerçekten olduğum kişi için mi seviyor, yoksa onlara gösterdiğim kişi için, örümcek adam için mi? İşte bunların cevaplarını o örümcek hislere veremiyor efendim. Aynı şey aşk için de geçerli. Peter'ın güçleri onu daha iyi bir sevgili yapmıyor. Asla yapmıyor. Hatta sürekli ortadan kaybolması, işte verdiği sözleri tutamaması, randevularına yetişememesi, kimliğini gizli olması filan ilişkilerini hep daha zor hale getiriyor. Yani dünyayı kurtarabilen birinin sevdiği insanla sıradan bir akşam yemeği yiyememesi işte adamın hayatındaki en büyük çelişkilerden bir tanesi. Sorunu hayatında aynı anda birçok şey istemesi. Ailesine karşı sorumluluk, sevgilisine karşı sorumluluk, arkadaşlarına karşı, topluma karşı, kendine karşı sorumluluklar sürekli birbirine çarpıyor. İşte süper güçler de bu sorunları çözemiyor. Spider-Man böyle bir ergenlik hikayesi aslında. Bayağı bildiğiniz ergenlik hikayesi. O zaman Superman'e geçelim isterseniz. Süper ya adam. Superman daha ne olsun ya? Onun ne derdi olabilir ki diyorsunuz ama hayır, işte insani tarafı onun en büyük derdi. Ne kriptonit ne işte kötücül kahramanlar filan. İnsanlık onun en büyük derdi. Süpermen'e dışarıdan bakınca süper kahraman fikrinin en saf halini görüyoruz onda. Uçuyor, olağanüstü güçlü, kurşunlar girmiyor, çok hızlı hareket ediyor, gözünden ışın çıkartıyor, işte ne bileyim, böyle herkesin birkaç salisede öleceği koşullarda yaşamaya devam ediyor filan ve yani bunların hepsi onun çok büyük ama güç değil ki olay. Süpermen'in hayatı güç olayı değil. Ne orada başka bir şey var. Kal-El. Şimdi Kal-El yok olmak üzere olan bir Kripton gezegeninden bebekken geliyor. Dünyaya düşüyor. Dünyada böyle köyün ortasında bir yerde, uzak bir yerlere düşüyor. Jonathan da Martha Kent tarafından büyütülüyor. Clark Kent adını alıyor. Daha çocukluğundan itibaren aslında uzaylı ile dünyalı arasında iki kimliğin arasında yaşamaya başlıyor. Bir tarafta Kansas'ta büyüyen köy çocuğu, ailesinin değerleriyle şekillenen bir Clark Kent, diğer tarafta kendisinin bile tanımadığı Kriptonlu Kal-El. Şimdi bu problem aslında çok tanıdık. Yani çocuğun doğduğu yer başka, büyüdüğü yer başka, biyolojik ailesi başka bir dünyaya ait, onu yetiştiren ailesi başka bir dünyaya ait. İşte bu noktadan sonra geçmişini öğreniyor ve kendini tanımlamak için iki ayrı mirası birden anlamlandırmak zorunda kalıyor. Bir de yani Clark'ın farklılığı sadece kültürel bir farklılık değil. Çocukluğu boyunca bedeninin her tarafında diğer çocukların farklı olduğunu hissediyor. Başkalarının yapamadığı şeyleri yapıyor. Başkalarının duyamadığı şeyleri duyuyor. İşte gücünü sürekli kontrol altında almak zorunda, göstermemek zorunda. İşte bu nedenle Superman'in çocukluğu olağanüstü güç kazanmanın keyfinden çok farklılığını gizlemeye çalışmakla geçiyor. Bir çocuk düşünün mesela arkadaşlarıyla oynuyor. Oynarken işte topu çok uzağa atmamalı. O kadar da süper olmamalı. Birine çarpıyor mesela, çarpsa içinden geçer adamın, ona zarar vermemekle yükümlü. İşte diğer taraftan da hani onun için güç yalnızca imkan değil, aynı zamanda kontrol edilmesi gereken bir şey. İşte bu da zaten en büyük derdi onun. Şimdi Superman insanların hayatını kurtarıyor. Tamam, bunda tartışacak bir şey yok. Ama hükümetlerin kararlarında mesela müdahale etmeli mi? Hadi bakalım. Savaşları bitirmeli mesela, zorla gidip öp bir dakika arkadaş ne yapıyorsunuz demeli mi mesela? Dünyadaki bütün silahları, işte şeyleri yok etmeli mi? İnsanların yanlış karar vermesini engellemek için onları zorlamalı mı? İşte bunların hiçbirini böyle yumrukla veremiyorsunuz bu soruların cevaplarını. İşte Süpermen'in gücü o kadar büyük ki Tanrı'ya yakın bir şey neleri yapabilir olmaktan çıkıp yapabildiği şeylerin hangisini yapmamalı sorusunu konuşmaya başlıyoruz biz. Güçsüz insanın içindeki ahlaki problemi çoğu zaman bir şey yapamamak. Süpermen'inki ise yapabileceği halde yapmamayı seçmek. Çok büyük bir sorumluluk duygusu bu. Bu bir yük onun üstünde. Ya yani dünyanın herhangi bir yerindeki yardım çağrısını duyabilecek kadar güçlü olduğunuzu düşünün. Birileri ölürken siz bir yandan sevgilinizden yemek yiyorsunuz. Bir yerde deprem oluyor, insanlar ay oy özü ölüyor, şey eziliyor filan. Bir yerde yangın çıkıyor, bir yerde uçak düşüyor.
Arkadaş yetişseniz hepsine bir şey yapabilirsiniz ama siz bazen de dur ya şimdi yemek yiyoruz falan diyorsunuz. Demek durumundasınız. İşte en büyük çaresizlik bu. Her şeyi yapabiliyor olmak ve aralarından artık bunu da yapmayayım diyeceğiniz şeyleri seçmek. Keşke elimden gelseydi cümlesi yeterli değil. Hadi gelin bunun da aslında tarafına geçelim. Şimdi Süpermen'in hikayesi dünyanın en güçlü insanın hikayesinden önce evlat edinilmiş ve doğduğu dünyayı hiç tanıyamamış bir çocuğun kim olduğunu anlamaya çalışmasının hikayesi. Kal-El mesela o şeyleri görünceye kadar, kristalleri görünceye kadar kendi ailesi hakkında hiçbir fikir sahibi değil. Kendi gezegenini bilmiyor, kendi halkıyla büyümemiş. İşte Krypton onun için bir köken tamam ama yani hiçbir zaman sahip olmadığı bir geçmiş o. İşte bu açıdan Süpermen'in hikayesinin altında göçmenlik hikayesi var. Evlat edinilme hikayesi var. Aidiyet meselesi var. Ben kimim diyor ya? Ben Kal-El miyim? Clark Kent miyim? Krypton'un son çocuğu muyum? Kansas'ta bir çiftçinin çocuğu muyum? Ya da bunların hepsi miyim? İşte yani Süpermen'in ahlakı bu arada Krypton'dan gelmiyor. Ahlak onu bir köyde şeyde bir çiftliğin içinde onun ahlakı geliyor. Aileden geliyor. Öğrenilmiş değerlerden geliyor. Yani genetik olarak o değerler onun içinde yok. Şimdi normal hayatta bu güç sahibi olmak zorunda değil. Para olabilir, makam olabilir, bilgi olabilir, otorite olabilir. Başkalarından daha güçlü olduğunuzda onların yerine karar vermeye ne zaman başlarsınız? İşte Süpermen'in karşı karşıya kaldığı en büyük sorun bu efendim. İnsanlığı korumakla insanlığın yerine karar vermek arasında çok ince bir sınır var. Sizin elinizde böyle bir güç olsaydı ne yapardınız? Hakikaten herkese çık karar verir miydiniz? Karşınızda bir karar ver. Yani bu şey gibi düşünün. Çocuğunuzla ilgili düşünün. Çocuğunuz şeyde yürüyor. Havuzun kenarında yürüyor. Yapma oğlum havuza düşeceksin. Sakın orada yürüme falan deyip onu oradan alır mısınız? Çünkü başına bir şey gelecek diye. Yoksa dur düşe kalka öğrenecek mi dersiniz? İşte Süpermen bunları her an her saniye yaşıyor. Böyle düşünün yani. O zaten kriptonu mriptonu falan da kurtarabileceği yok zaten onun. O başında böyle bir şey yok yani. Yani süper güçler ona dünyayı kurtarma imkanı veriyor ama ona nereye ait olduğunu söyleyemiyor. Süpermen'in sıkıntısı bu efendim. Yani ikide iki kahramanlarımız, süper kahramanlarımız gördüğünüz gibi insanlıktan çekmemiş hiçbir şeyden çektiği kadar. İnsanlıkları onların zayıf tarafı. Neresinden bakarsanız bakın. Şimdi biraz daha insan bir süper kahramana doğru gidelim isterseniz. Adım adım gidelim. Batman efendim. Her şeyi kontrol edebilirsen kayıpları da kontrol edebilir misin? Soru bu çok basit bir soru. Çok basit bir soru. Batman'in hikayesi diğer birçok süper kahramandan farklı başlıyor. Şimdi Bruce Wayne'e bir şey olmaz. Yani onu bir radyoaktif hayvan ısırmamış. Başka gezegenden gelmemiş. Bedeninde bir anda böyle bir gizli bir güç uyanmıyor filan. Tam tersine onun hikayesini başlatan şey sahip olduğu bir gücün ortaya çıkması değil. Elindeki her şeyin bir anda kaybolması. Bruce küçük bir çocukken anne babası Thomas'la Martha Wayne tiyatrodan çıkıyorlar. Gotham'ın karanlık sokaklarında. Bu arada tiyatrodan niye karanlık sokaklardan gidiyorsun? Multimilyardersin bir adam diyordum ben hep. Neyse. Hikaye girsin diye. Batman'in bütün hikayesi işte orada tiyatronun arka sokaklarında anne babasının öldürüldüğü gün başlıyor. Çünkü Bruce o gece anne babasını kaybetmiyor yalnızca. Dünyanın güvenli olduğu fikrini de kaybediyor. Ailenizin yanında yürürken başınıza kötü bir şey gelmeyeceğine ilişkin çocuk güveni bir anda parçalanıyor. Üstelik Bruce'un yaşadığı olayda korkunç olan yalnızca ölüm değil, ölümün rastlantısal oluşu. Ne büyük bir savaş var orada, ne olağanüstü böyle bir süper düşman var. Ya bir sokak var, bir silah var. Yanlış yerden çıkmışlar. Hayatı bir anda burada değişiyor. İşte Bruce Wayne büyüdüğünde bu rastlantısallığı kabul etmek yerine onunla savaşmaya karar veriyor. Bedeni üstünde çalışıyor, dövüş sanatlarını öğreniyor, suç psikolojisini inceliyor, adli bilimlerle uğraşıyor, teknolojiler geliştiriyor, kendisini fiziksel ve zihinsel olarak acayip hazırlıklı hale getiriyor. Parası da var. Parası sayesinde sıradan bir insanın ulaşamayacağı boyutları taşıyor kendini. Batman'in dünyasında neredeyse her şey bakalım ne olacak diye bırakılmıyor. Bir planı var Batman'in. Alternatif planı var. Alternatif planın alternatifleri var. O plan bozulursa kullanılacak başka bir plan var.
Bu yüzden Batman'in en karakteristik özelliği her şeye hazırlıklı olması. Ama işte bu hazırlığın altında kahramanlıktan daha eski bir dürtü var. Bir daha çaresiz kalmayayım dürtüsü. Çocuk Bruce Wayne o sokakta anne babası için hiçbir şey yapamamış. Anne babasını kurtaracak kadar güçlü değil, silahlı adamı karşı koyamıyor. Zamanı da zaten geri çeviremiyor. İşte Batman kimliği yıllar sonra aynı hissi bir daha yaşamamak için kurulmuş devasa bir sistem gibi. Bruce'un zenginliği de burada ilginç bir hale geliyor aslında. Neden? Çünkü Wayne'in servetin ona neredeyse sınırsız imkanlar sağlıyor. Teknoloji satın alabiliyor, araçlar geliştirebiliyor, bilgiye ulaşıyor, insanları takip ediyor. Kendi şirketinin kaynaklarını kullanıyor, teknolojik kaynaklarını falan. Normal şartlarda para insanın birçok problemini azaltır. Bruce gerçekten de bu avantajı dibine kadar kullanıyor. Ama o para anne babasını geri getirmiyor işte. Zaten Batman'in çelişkisi de burada başlıyor. Hayatında pek çok problemi çözecek imkanlara sahip ama asıl problemini çözemeyecek kadar güçsüz. Bu nedenle de enerjisini geçmişi değiştirmeye değil, geçmişte yaşanan şeyin başka insanların başına gelmemesini engellemek için kullanıyor. Gotham'ın sokaklarında mesela suçla savaşmasının nedeni adalet değil sadece. Her soygunda, her silahlı saldırıda, her korkmuş çocukta kendi hayatındaki o geceyi tekrar tekrar görüyor ve yaşıyor. İşte bu yüzden Batman'in suçla ilişkisi bir kanun uygulayıcısının ilişkisine benzemiyor. Onun için suç kişisel bir mesele. Bu durum kahramanlığını da problemli hale getiriyor. Neden? Çünkü Bruce Wayne suçu tamamen ortadan kaldırılabileceğine gerçekten inanıyor mu? Hayır. Gotham'da bir suçluyu yakaladığında onun yerine başka biri çıkıyor. Joker'i durduruyor, başka biri geliyor. Çeteyi de atıyor, başka bir çete çıkıyor. Yıllar geçtikçe bu sürekli tekrarlıyor. İşte bu noktada Batman'in hikayesi çok insani bir sorguya dönüşüyor. Yani sonunu getiremeyeceğin bir işi neden sürdürürsün arkadaş? Belki de en güzeli, en kolayı bırakmak, kabullenmek. İşte Bruce Wayne için suçla mücadeleyi bırakmak yalnızca emekli olmak değil, bir anlamda anne ve babasının ölümünü değiştiremeyeceğini kabul etmek. Batman kimliği ona hala bir şey yaptığı duygusunu veriyor. Karakterin o kontrol ihtiyacı yalnızca suçlularla ilişkisine de yansıtmıyor. Mesela Batman çevresindeki insanları izliyor, onların zayıflıklarını öğreniyor. Dostları için bile acil durum planları hazırlıyor. İşte Justice League'i düşünün. O hani Superman'in işte Wonder Woman'ın falan toplandığı Justice League'i düşünün. Bu daha güçlü insanlarla birlikte çalışırken bile bir gün onların kontrolden çıkma ihtimaline karşı bir şeyler hazırlıyor mesela. Dışarıdan bakıldığında bu yalnızca zeka ve tedbir gibi görülebilir ama işte psikolojik açıdan baktığımızda bir anlamı var. Adam belirsizliklerden hoşlanmıyor. Çünkü hayatının en önemli olayı hazırlıksız yakalandığı bir anda gerçekleşmiş. Bu yüzden Batman dünyayı anlamaya, sınıflandırmaya ve mümkün olduğunca öngörülebilir hale getirmeye çalışıyor. İşte Joker mesela o yüzden onun çok büyük bir düşmanı. Çünkü öngörülemez bir adam. Her an her şeyi yapabilen bir adam. O yüzden her Batman'de ne bileyim Penguin değil de Joker ön plana çıkıyor mesela. Böyle bir şey var. Yani aslındaya gelelim. Batman'in hikayesi suçla savaşan zengin bir adamın hikayesi değil. Anne ve babasının ölümüne tanık olmuş bir çocuğun daha bir daha hiçbir zaman o kadar çaresiz kalmamaya çalışmasının hikayesi. İşte Bruce Wayne'in yetişkin hayatında yaptığı hemen her şey bu noktaya bağlanabilir. Bedenini güçlendirmesi, o geceki fiziksel çaresizliğin karşılığı, dedektif olması, ne olduğunu anlayamamanın karşılığı, teknolojisi, hazırlıksız yakalanmanın karşılığı. İşte Gotham'ı izlememesi, tehlikeyi önceden öngörememenin karşılığı. İşte her ihtimale karşı bir plan yapması hayatın kontrol edilemezliğine verdiği bir cevap. İşte daha fazla bilgi, daha fazla hazırlık, daha fazla güç. Ama işte kontrol arttıkça geçmişte değişmiyor arkadaş. Batman'in belki de en büyük güçsüzlüğü burada ortaya çıkıyor ve bunu kabul etmekte zorlanıyor. Bu yüzden maskesi yalnızca kimliğini gizlemek için değil. Bruce Wayne ile Batman arasındaki ayrım onun travmayla kurduğu ilişkinin de bir parçası. Bruce Wayne toplum içinde yaşayan milyarder filan diye bir adam. Batman olayların kontrol altında tutabileceğine inanan tarafı. İşte bir açıdan Batman süper kahramandan çok travmanın insanda yarattığı o savunma mekanizmalarının büyütülmüş hali gibi okunabilir. Yani içine baktığımızda dostları var mı? İşte Alfred var, Robin var, işte Selina Kyle var filan. Daha yakın ilişkilerinde bu gerilim sürekli hissediliyor. Bruce'un insanlara ihtiyacı var ama onlara ihtiyaç duyduğunu kabul etmekte her zaman zorlanıyor.
kabul etmiyor bunu. Çünkü ihtiyaç duymak aynı zamanda kırılgan olmak anlamına geliyor. Ve Batman bütün hayatını kırılgan olmamak üstüne kurmuş bir karakter. Burada karakterin en insani taraflarından biri de burada ortaya çıkıyor. Bruce Wayne korkuyu ortadan kaldırmış değil. Tam tersine Batman'in bütün imgesi korkunun çevresinde kurulu. Çocukluğunda yarasalardan korkuyor, sonra yarasa adam oluyor, Batman oluyor. Yani korkusuz bir adam değil ama korkuyu kontrol etmeye çalışan bir adam. Bu nedenle işte suçlulara korku salması da çok ilginç. Çocukken yaşadığı o korkuyu yaşayan taraftayken yetişkin olduğunda korkuyu üreten taraf tarafına geçiyor. Yani tabii çözemediği gerçek orada duruyor. Bruce Wayne'in anne ve babası ölmüş. Gotham'da suçlular var. Gotham'da suçlular olmaya devam edecek. İşte Batman'in hikayesi suçluları döven maskeli bir adamın değil, kaybı kabullenmek yerine hayatının tamamını bir daha kaybetmemek üstüne kuran bir çocuğun hikayesi. Belki de en büyük trajedisi şu. Bruce Wayne dünyayı daha güvenli bir yer haline getirebilir. Ama çocukken kaybettiği güven duygusunu asla kendi kendine geri getiremez efendim. Bunları söyledikten sonra haydi bir müzik arasına gidelim. Güzel bir parça dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Efendim Charlie Chaplin'in Smile şarkısını biraz rock'a dönüştürerek sizler için yapay zekayla daha böyle enteresan bir hale getirdim elimden geldiğince. Kaldığımız yerden devam edelim. Süper kahramanların o işte zayıflıklarından bahsediyorduk. İnsani zayıflıklarından bahsediyorduk. Şimdi aslında en insani zayıflığı olmaması gereken süper kahramana gidelim. Thor'a gidelim. Yani tanrı adam ya. Yani daha ne olsun, şimşek tanrısı. Tanrı olmak babasının onayını almaya yeter mi? Soru bu. Çok basit bir soru ama çok zor bir soru diğer taraftan da. Ya yani Thor dışarıdan bakıldığında eksiksiz bir güç fantazisi gibi. Tanrı, ölümsüz, olağanüstü güçlü, yıldırımlar var, savaş meydanında tek başına orduların karşısına çıkıp içinden geçebiliyor filan. Ama işte onu diğerlerinden ayıran sembolik bir silahı var. Üstelik sıradan bir aileden de gelmiyor. Asgard'ın kralı, Odin'in oğlu. Yani gerçekte de hakikaten Odin bir tanrı yani. Kuzey taraflarına gittiğinizde Odin diye bir tanrı var. İşte Thor'un hikayesi böyle bir şey. Thor yalnızca güçlü olmak istemiyor. Gücünün tanınmasını istiyor. Yalnızca savaş kazanmak istemiyor. Yaptığı şeylerin babası tarafından doğru bulunmasını istiyor. Yalnızca kral olmaya aday değil, o tahta layık olduğunu kanıtlamak zorunda. İşte burada Jolnir elindeki çekici çok önemli bir sembole dönüşüyor. Çekici kaldırmak için fiziksel bir güç gerekmiyor. Layık olmak gerekiyor. Thor'un en büyük silahı aynı zamanda karakterinin önüne konmuş bir sınav. Dünyanın en güçlü varlıklarından biri elindeki çekici her kaldırdığında aslında görünmez bir soruyla karşılaşıyor. Ben yeterince iyi miyim? Bu soru çok insani bir soru. İnsanların her zaman kendilerine sordukları bir soru. Çünkü insanların büyük bir bölümü hayatının bir noktasında bunu ailesine, öğretmenine, eşine, patronuna hatta kendisine sorar. Thor'un farkı bu sorunun cevabının zaman zaman gerçekten eline geçip geçmemesiyle ölçülebilmesi. Şimdi bir savaşçı için bundan daha ağır bir psikolojik düzenek düşünmek çok zor. Thor gençliğinde gücüne güveniyor. Cesur, savaşçı. Kendini doğal olarak lider kabul ediyor. Çoğu zaman hızlı karar veriyor. Ama işte bu özgüvenin altında bir şey daha var. Kendisini sürekli kanıtlama ihtiyacı var. İşte bir insan gerçekten kendisine güveniyorsa sürekli olarak ne kadar güçlü olduğunu göstermek zorunda mı? Thor'un kibri burada ilginç hale geliyor işte. Bazen yüksek sesle konuşması, meydan okumayı sevmesi, işte savaş araması, riskli davranması, işte karakterinin eğlenceli tarafı değil. Bunların altında ben bunu yapabilirim demekten daha büyük bir ihtiyaç var. Ben buna değerim diyor. Odin'le ilişkisi de işte bu yüzden yalnızca kral ve prens arasındaki siyasi bir ilişki değil. Baba ile oğul arasında nesiller boyu tanıdık olan bir gerilim var orada. Baba oğlunu sever ama hazır görmez hiçbir şey için. Oğul kendisini hazır görür ama babasının bunu neden göremediğini anlayamaz. Baba oğlunun olgunlaşmasını ister, oğul bunu gücüne karşı bir güvensizlik gibi algılar. İşte Thor'un savaşları yalnızca düşmanlarla yapmıyor. Sürekli olarak kendi değerinin ispatıyla alakalı bir şey yapıyor. Şimdi mesela Loki, kardeşi Loki'nin varlığıyla bu iş daha karmaşık hale geliyor. Çünkü Thor'la Loki birbirinden son derece farklı iki kardeş, zıt kardeşler. Thor fiziksel güç, savaşçılık, doğurganlık bilmem ne filan. Loki zeka, strateji, büyü, manipülasyon. Öyle bir adam. İşte kardeşlik ilişkilerinde sevgi kadar kıyaslama da vardır. Özellikle Odin'in sevgisi ilişkinin de kendilerini değerlendirdiği önemli ölçülerden biri haline dönüşüyor. İşte Thor'un hikayesine çok sıradan bir başka bir aile problemi sokalım. Kardeş rekabeti var orada. Aile içinde iki çocuk birbirlerini sevseler bile aynı zamanda karşılaştırdıklarını da hissederler. Kim daha başarılı, kim daha babaya yakın, kim aile geleneğini sürdürecek, kim daha güvenilir? İşte Thor'un ailesinde bu soruların sonucu yalnızca bir akşam yemeği tartışması değil. Bazen Asgard'ın kaderini belirliyor. Ülkenin, o evrenin kaderini belirliyor. İşte ama duygunun özü son derece basit. Bir çocuğun kardeşiyle kıyaslandığını hissetmesi. Yani Thor'un babasıyla ilişkisinde ilginç yapan başka bir şey daha var. Odin'in yalnızca baba değil, aynı zamanda kral olması. Dolayısıyla Thor babasının sevgisiyle hükümdarın onayını birbirinden ayırmakta çok zorlanıyor. Odin mesela ona kızıyor. Kim kızdı şimdi bana? Babam mı kızdı? Kralım mı kızdı? Thor başarısız olunca ne kaybediyor? Tahtı mı kaybediyor? Babasının gözündeki değeri mi kaybediyor? İşte ikisi birbiriyle karıştığı yerlerde Thor'un derdi çok içinden çıkılmaz bir hale geliyor.
Aslında'ya gelelim hadi. Aslında diyelim. Thor'un hikayesi aslında tanrılar arasında geçen büyük bir savaş destanından önce babasının kendisine gurur duymasını isteyen bir çocuğun hikayesi. Basit bir çocuğun hikayesi. Onun en temel problemi güç eksikliği değil,

elinde o çekicin layık olma şartı karakter açısından neredeyse acımasız derecede anlamlı. Çünkü Thor'un hayatındaki en büyük psikolojik soruyu fiziksel bir nesneye dönüşüyor. Çekici kaldırabiliyor musun? O zaman layıksın. Kaldıramıyor musun? Gücünü kaybetmiş sayılmazsın. Sen bir layık olmayı kaybetmişsin. İşte ya ben bu işi yapamadım yerine ben yetersizim demeye başlıyor mesela insanlar. İşte Thor'un da gücünü ve layıklığını kaybetmekte zaman zaman böyle çalışıyor. Thor için güçlü olmak yalnızca sahip olduğu özelliklerden biri değil. Uzun süre kim olduğunun temel parçası. İnsan güçlü değilken kimdir? Alkışlanmıyorsa kimdir? Tahta çıkamıyorsa kimdir? Babasını etkileyemiyorsa kimdir? Bu soruların hiçbirine gökyüzündeki o yıldırımlarla tanrısı olduğu yıldırımlarla cevap bulamıyor. Çocukken insan ailesinin gözünden kendini görüyor. İyi olup olmadığını, başarılı olup olmadığını, sevilebilir olup olmadığını büyük ölçüde onların tepkilerinden öğreniyor. Yetişkinlikte bu noktada bu ölçüyü kendi içinde taşıyabilmeyi gerektiriyor. Thor bunu kolay öğrenemiyor işte. Çünkü babası sıradan bir baba değil. Odin ya, tanrılar tanrısı adam. Karşısında binlerce yıllık bir kral olduğunda babamın fikri beni ilgilendirmiyor demek için cesaret ister biraz yani. Ama Thor'un yalnızca babasını değil, babasının mirasını da taşıması gerekiyor. İşte bir gün Odin'in yerini alma ihtimali onun üzerinden başka bir yük yaratıyor. Çocukların ebeveynlerinden devraldığı beklentilerin büyümüş hali bu. Aile şirketini devralmak yerine Asgard'ı devralıyorsun. İşte evreni devralıyorsun. İşte bu problem şaşırtıcı biçimde aynı. Ama ben kendi hayatımı mı yaşayacağım yoksa benden beklenen hayatımı mı yaşayacağım? İşte orada bir sıkıntı var, büyük bir sıkıntı var. Yani babasını etkilemeye çalışan, kardeşiyle karşılaştırılan, aile mirasının ağırlığını taşıyan, yıllardır kendi içinde kendi değerini başkasının gözünden ölçmemeye öğrenen biri. Tanrı yıldırımları yönetiyor, orduları yönetiyor, dünyaları kurtarıyor. Ama babasının sevgisini zorla alamıyor, çekiçle alamıyor. İşte süper gücün çözemediği insani problem burada başlıyor. Sevgi ve onay güç kullanılarak elde edilemiyor efendim. O zaman güç demişken hadi bir diğer güce doğru gidelim mi ya? Hulk'a gidelim. Hulk, kendi öfkesinden kaçamayan adam. Hulk'a dışarıdan bakınca yani aslında çizgi roman tarihinin en basit güç fantezilerinden bir tanesi. Bruce Banner sakin bir adam, bilim adamı, tertemiz bir adam ya, pırıl pırıl vergisini veriyor, içine kapanık. Son derece zeki bir bilim adamı. Gama ışınlarına maruz kalıyor, içinden bir geçiyor ya gama ışınları. İşte sonra öfkelendiğinde onu yeşil ve durdurulamayan, hiçbir şekilde durdurulamayan bir yanıtığa dönüştürüyor. Hulk ne kadar öfkelenirse o kadar güçleniyor. Çoğu düşman için mesele onu yenmekten çok onu yeterince sakinleştirip ortadan kaybolmasını beklemek. İşte çocuk gözüyle baktığımızda bu fikir çok çekici ya. Size kötü davranan biri mi var? Kızıyorsun. Patronun mu bağırıyor? Kızıyorsun. Hulk oluyorsun. Biri seni küçümsedi ve birkaç saniye sonra duvarları onu neyin var neyin yoksa yıkıyorsun. İşte Hulk hikayesi bu fanteziyi tersine çeviriyor. Çünkü Bruce Banner için öfke bir silah değil, kontrolünü kaybetme ihtimali. Çoğu insan sinirlendiğinde sonradan pişman olacağı bir söz söyler mesela. Masaya vurur filan ne bileyim. Kapıyı çarpıp çekip çıkar filan. Arkadaş Bruce Banner sinirlenince kilometre karelerce alanı kullanılmaz hale getiriyor. İşte bu yüzden onun problemi öfkesini ifade etmekten önce öfkesinden korkmak. Şimdi yıllar içinde onun farklı yorumları yapıldı. Bruce Banner'ın geçmişini işte karakterin merkezine yerleştirdi falan ama özellikle çizgi romanlarda çocukluk dönemindeki o şiddet, korku, babasıyla ilişkisi Banner'ın psikolojisini anlamanın önemli parçalarından biri haline gelmiş. Şimdi Bruce'un babası Brian Banner, oğluyla ve eşiyle karşı şiddet kullanan paranoyak ve korkutucu bir figür. Bruce daha çocukken evin içinde öfkenin ne kadar tehlikeli olabileceğini görerek büyüyor. İşte bu ayrıntı Hulk'ın gama radyasyonuyla ortaya çıkan bir canavar olmaktan çıkarıyor. Çünkü Banner'ın öfkesi gama bombasından önce de var. Sadece dışarı çıkmıyor. Banner yetişkinliğinde bunu tam tersine dönüşüyor. İşte kontrollü, ölçülü, mantıklı, sesini kolay yükseltmeyen bir bilim insanı. İlk bakışta babasına hiç benzemiyor ama burada çok tanıdık psikolojik bir durum var. Çocukluğunda kontrolsüz öfkenin içinde büyüyen biri yetişkin olduğunda bazen öfkenin kendisinden korkmayı öğrenir.
Sinirlenmek ona yalnızca sinirlenmek gibi gelmez. Başka

bir şeye dönüşmenin başlangıcı gibi gelir. Halk işte bunun tam fiziksel hali. Vücut bulmuş hali. Bruce öfkelenince yalnızca davranışları değişmiyor, bedeni değişiyor, sesi değişiyor, düşünce biçimi değişiyor. Çevresindeki insanlar ondan korkmaya başlıyorlar. O çocukken korktuğu öfkeli yetişkine dönüşme ihtimali artık kelimenin gerçek anlamıyla bedeninin içinde yaşıyor. Bu nedenle işte Bruce'la halk arasındaki ilişki iyi adamın içindeki canavar diye düşünürsek yok. Burada bir şeyleri eksik yaparız. Halk her zaman kötü değil, koruyucu, bazen çocuksu. Bazen Banner'ın bastırdığı öfkeyi ve hayatta kalma dürtüsünü kontrol ediyor. Ama Bruce açısından temel sorun değişmiyor. Kendisinin bir parçasına güvenmiyor. İnsan kendi zihninin bir bölümünden korkarak nasıl yaşar? Yaşayamaz. Banner'ın sürekli kaçmasının yalnızca ordunun ve General Ross'un peşinde olması değil, kendisinden de uzak durmaya çalışıyor. İnsanlardan uzaklaşıyor çünkü onlara zarar vermekten korkuyor. Yakın ilişki kurmak onun için sıradan bir insandan çok daha riskli. İşte Betty Ross gibi mesela sevdiği kişilerle ilişkisinde sürekli bir korku var. Bir tartışırsa, tehdit anında, öfke anında filan karşısındaki insana fiziksel zarar vermekten korkuyor. İşte bu yüzden halk hikayelerinde sevgi bile çözüm değil. Bruce birini ne kadar çok seviyorsa ona zarar verme ihtimalinden o kadar çok korkuyor. İşte halkın bu gücü nedeniyle diğer süper kahramanların işte güçlerinden farklı, fantastik ölçüde büyüyen Superman gücünü kullanıp kullanmamayı seçebiliyor. Spider-Man hop kostümü çıkarınca işte Iron Man zırhını çat kapatıyor. Ama Bruce Banner halkı dışarıda bırakamıyor. Halk onun bedeninin içinde yaşıyor ve sinirlenmek öfke kadar kolay çıkıyor ortaya. İşte bu da Banner'ın hikayesini kaçış hikayesine dönüştürüyor. Hadi aslında bölümüne gelelim o zaman. Bundan sonra bir müzik arasına gideceğiz yine mutlaka. Halkın hikayesi aslında dev yeşil bir canavarın hikayesinden çok kendi öfkesini bastırarak yaşamaya çalışan ve bir gün o öfkenin sevdiklerine zarar vermesinden korkan bir adamın hikayesi. Yani Bruce Banner'ın asıl problemi öfkeli olması değil, öfkelenmeye hakkı olduğunu kabul etmekte zorlanması. Çok önemli bir ayrımdan bahsediyorum bakın. Çünkü öfke insanın doğal duygularından biri. Haksızlığa uğradığımızda, korktuğumuzda, aşağılandığımızda ya da kaybettiğimizde ortaya çıkar. Problem öfkenin varlığı ve onunla ne yaptığımız. Bruce Banner uzun süre bu sorunu öfkeyi tamamen bastırarak çözmeye çalışıyor. Sakin olursam Hulk ortaya çıkmaz. Kızmazsam kimse zarar görmez. İşte kendisini yeterince kontrol ederse sorun olmayacak. Ama işte bastırılan şey de ortadan kalkmıyor ki. Halk bunun fantastik bir karşılığı gibi ya. Banner öfkesini yok etmeye çalıştıkça öfke başka biçimlerde sağından solundan yanına geliyor. İşte bu nedenle karakterin birçok döneminde çözüm halkı öldürmek ya da tamamen ortadan kaldırmak değil. Asıl mesele Banner'ın halkın kendi kişiliğinin bir parçası olduğunu kabul etmesiyle alakalı. İnsan kendi içindeki sevmediği parçaları bütünüyle yok edebilir mi? Kıskançlığını, öfkesini, korkusunu, saldırganlığını, bencilliğini tamamen silmesi mümkün müdür insanın? Yoksa yetişkinlik biraz da bunların varlığını kabul edip onları yönetmek midir? İşte halk için burada güçlü bir metafor var. Bruce Banner'ın o trajedisi kendi içindeki karanlık tarafı dışarıdan gelen bir düşman gibi görmesi. Halk aslında eşittir Bruce. Ama bunu kabul etmek çok zor çünkü insanın kendisini iyi biri görünmesi için bazen kötü bulduğu tarafları tamamen kendinden ayırması daha kolay. Ya ben öyle biri değilim aslında. Sadece çok sinirlendim. O sırada sinirlendim falan diyebilip geçebilirsiniz bunu. Normalde bunu asla yapmam falan. İşte bize ait değilmiş o davranışlar gibi anlatırsınız. Ama Bruce Banner'da bu yani devasa bir versiyonu gibi. Halk gerçekten de başka bir bedene dönüşüyor. Bu yüzden Banner ben yapmadım ki halk yaptı demesi çok daha inandırıcı gözüküyor. Ama işte o sorumluluğu üstüne almaması problemi ortadan kaldırmıyor. Halk bir binayı yıktığında Bruce kendini ne kadar sorumlu hissetmeli? Kontrol edemediği bir davranıştan bir insan ne kadar sorumlu? Çok sinirlendim, çarptım, vurdum filan. Olur mu böyle bir şey ya? İşte bir noktada bunun gerçekleşeceğini biliyorsa kendisini toplumdan uzaklaştırmak zorunda mı? İşte bu soruların hepsi halk hikayesini bir aksiyon hikayesi olmaktan çıkartıyor efendim. Yani çocukluğunda öfkeden korkmayı öğrenmiş, yetişkin olduğunda öfkesinden korkmaya başlamış, hayatının büyük bir bölümünü ben de zarar veren insan olur muyum endişesiyle geçirmiş biri. Ve çocukluğunda öğrendiği korkuyu bunlar ortadan kaldırmıyor. Tam tersine o korkuyla kasları, kemikleri, yeşil bir beden
hep beraber bir araya gelip onun hayatını cehenneme çeviriyor. Haydi o zaman müzik arasına doğru gidelim. Müzik arasından sonra Iron Man'e doğru gideceğiz. Hiç düşünmediğiniz şeyleri düşüneceğiz.

Efendim, ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden kahramanları konuşuyoruz. Kahramanlar size 5 kahraman verdim şimdiye kadar. 6.'ya girmeden önce bir kalan son 5 dakikamızda bütün kahramanların, hatta işte çizgi romanlardaki, filmlerdeki bütün kahramanların ortak bir noktasına götürmek istiyorum sizi. Kahraman olmak için babalar ölmeli gözüküyor. Böyle söyleyince çok acayip gözüküyor ama bu bir gerçek. Yani başta bir acımasız gibi görülebilir bu laf ama birçok süper kahraman, masal kahramanı, roman karakteri, hikaye filan hepsi ebeveynlerin kaybıyla başlıyor. Bazıları yetim, bazıları anne babasını hikayenin başında kaybediyor. Bu durum yazarların kahramanları durmadan acı çektirme hevesinden kaynaklanmıyor. Ebeveynin ölümü koruyucu kalkanı kaldırıyor. Otoriteyi sarsıyor. Aynı zamanda mirası yeni kuşaklara aktarıyor. Böylece sıradan çocuk kendi kaderinin sorumluluğunu hissediyor. Batman mesela anne babasını kaybediyor. Superman yok olan gezegenle birlikte biyolojik ailesini kaybediyor. Spider-Man başta zaten annesi babası yok. Bir de Ben amcasını kaybediyor. Harry Potter mesela. Anne babası yok. Luke Skywalker babasının öldüğünü sanıp yola çıkıyor. İşte bu kadar çok kahramanın ebeveynsiz oluşunu dramatik kolaylıkla açıklayamazsınız. Hikayeler uzun zamandır büyüme ve bağımsızlaşma meselesiyle uğraşır. Kahraman kendisini koruyan dünyadan ayrılır ve kendi kararlarını vermeye başlar. Geleneksel anlatıda baba figürü korumanın yanında otoriteyi de temsil eder. Düzeni, geçmişi, uyulması gereken kuralları taşır kendi içinde. Ama aynı zamanda kahraman önündeki güvenlik sınırlarını da belirler. Baba hayattayken kahraman hala birinin çocuğudur. Onun arkasına saklanabileceği yetişkin biri vardır. Baba öldüğünde bu koruyucu düzen parçalanır. Kahraman artık kendisine bırakılan dünyanın yükünü taşımaya başlar. İşte bir kahramanın ortaya çıkması için önce güvenli hayatının bozulması gerekir. Ailesi bütün sorunları çözen bir çocuğun dünyayı kurtarmaya ihtiyacı yoktur. Kahramanlık anlatısı karakterin alıştığı güvenli alanın dışında başlar. Bir çocuk yetişkinlerin çözemediği sorunlarla karşılaşır. Bruce Wayne'in mesela anne babası yaşasaydı Gotham'ın zengin varislerinden biri olurdu. İyi bir insan olurdu, vakıflar kurardı, şehre yardım ederdi filan. Aile şirketini yönetirdi, topluma katkı sunardı. Ama Batman'e dönüşmesi için hayatın adaletsizliğini çocuk yaşta öğrenmesi gerekti. Bu bilgi geri döndürülemez bir kayıpla gelir efendim. Batman'in serveti veya teknolojisi yaratmaz bunu. Onu yaratan hiçbir yetişkinin gelip felaketi düzeltemeyeceğini anlamasıdır. Peter Parker'ın mesela süper güçleri onu tek başına Spider-Man yapmadı. Peter önce güçlerini gösteri yapmak, para kazanmak için kullandı. Sonra kahramanlığın anlamını Ben amcasının önlenebilir ölümünü önleyemediği zaman öğrendi. Bu yüzden işte ebeveyn ölümü sıradan bir talihsizlik değil böylesi kitaplarda, çizgi romanlarda, filmlerde. Kahramanı çocukluktan çıkarıp sınır çizgisine doğru götürüyor. Karakter artık kendi kararlarının sonuçlarıyla tek başına yüzleşmeye başlıyor. İyi kahramanların yalnız amaçları değil, yaraları da var efendim. Size bunu anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Dünyayı okur mesela okur tarafından baktığımızda okur dünyayı kurtaran karakterleri kişisel nedeninde görmek ister. Ebeveyn kaybı bu nedenle en güçlü anlatı aracı. Hiç tartışmasız. Kahramanı hiçbir zaferin bütünüyle kapatamayacağı bir yara verir. Batman ne kadar suçlu yakalarsa yakalasın anne ve babasını geri getiremez. Spider-Man de Ben amcanın ölümünden payını silemez. Daredevil mesela babasının ölümünü engelleyemez. Black Panther, T'Chaka'nın ölümüyle bile aile büyüğünü kaybetmez. Aynı anda ülke yönetimini ve geçmişten gelen sorunları üstlenir. İşte bu yaralar kahramanın mücadelesini soyut bir iyilik isteğinden çıkarıp şey yapar. Batman için mesela yalnızca yasa ihlali olmaktan çıkar. Sorumsuzluk da Spider-Man için basit bir ahlaki kusur değildir. Kahraman geçmişte engelleyemediği felaketin tekrarını önlemeye çalışır. Geleneksel anlatıda mesela baba yalnızca seven ve koruyan bir kişi de değildir bu arada. Aynı zamanda sınır koyan, kuralları açıklayan bir otoritedir. Kahraman bazen kendi ahlakını kurmak için bu otoritenin dışına çıkmalıdır. Yaşayan ve makul bir baba mesela Bruce Wayne'e suçu kovalamamasını söyleyebilirdi.
ona polise gitmesini, terapi görmesini, aile şirketini yönetmesini, ne bileyim kızlarla mızlarla yatıp kalkmasını söyleyebilirdi. Fakat haklı bir babanın gölgesinde Batman'e pek yer kalmazdı. Kahramanlar çoğu zaman yasaların yetişemediği yerlere giderler, toplumun kabul etmediği kararları verir ve bazen öğrendikleri kuralları çiğnerler. Bunun için babama sorayım, bir babama danışayım diyebileceği dönem kapanmalı, yoksa onlar kahraman olmazlar. Efendim, kahramanların hayatlarını, kahramanların zayıflıklarını ve güçlerini farklı açılardan size vermeye çalıştım haftanın keyfi programında. Ben Serhat Ayan, bana ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Size çok iyi bir hafta sonu diliyorum. Çok eğlenin, çok gülün, keyifle yaşayın efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak Mekke savunma anlaşmasını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ üyesinin gösterdiği alanlarda arama faaliyetlerine başlandı. İstanbul'daki Esporlar Suç Örgütü'ne yeni dava açıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın üçlü ortak Mekke savunma anlaşmasını imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Adalet Komisyonu saat 15.30'da milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşecek. Teklif ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor. Darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin gösterdiği alanlarda arama faaliyetlerine başlandı. 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken Afyon Karahisar'da yakalanan Karatepe 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Öte yandan FETÖ üyesi Karatepe'nin ablası da gözaltında. Karatepe'ye örgütsel yöntemlerle haberleşerek maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüz'ün CHP'den istifa eden 232 belediye başkanının partilerine katıldığını ve 28 ilde CHP'li başkan kalmadığını duyurdu. Tüz'ün Ağustos ayı sonuna kadar katılımın sayısının 300'ü aşacağını ve çok sayıda büyükşehir belediye başkanlığında yeni partiye geçeceğini açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kesperler olarak anılan silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 149 şüpheli hakkında dava açıldığını bildirdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında işletmenin çatısına düşen yamaç paraşütü pilotuyla yolcusu yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kamerun'da Cumhurbaşkanı Biya'nın 2 aydır ülkesine dönmemesi tartışmaları derinleştirdi. 7 Haziran'da Avrupa'ya gittiği söylenen Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklamada bulunmuyor. Arktik'te hızla eriyen deniz buzları yaşamlarını buz örtüsüne bağımlı sürdüren deniz memelilerin yaşam alanlarını giderek küçültüyor. Japonya'nın güneyine ilerleyen dolfin tayfunu nedeniyle Okinawa'da Naha Havaalanı kapatıldı. Tayfunun hızının saatte 144 kilometreye ulaştığı bildirildi.
2: Spor.
1: Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu MotoGP sezonunun 12. yarışında İngiltere'de mücadele edecek. Yarın Türkiye saatiyle 13.50'de sıralama turları ve Türkiye saatiyle 18.00'de sprint yarışı düzenlenecek. Yarışsa pazar günü Türkiye saatiyle 15.00'de 20 tur üzerinden yapılacak. İspanya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan İspanya Süper Kupası için Türkiye'deki futbol severleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İspanyol gazeteci Alfredo Martinez'in aktardığı bilgilere göre 2027 İspanya Süper Kupası turnuvası İstanbul'da düzenlenebilir.
2: Ekonomi.
1: Küresel gıda fiyatları, jeopolitik risklerin yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları ve artan sıcaklar nedeniyle son 3,5 yılın zirvesine çıktı. Tahıl fiyat endeksi Temmuz'da önceki aya göre %3,4 ve yıllık bazda %6,9 artışla 113,8 puan oldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu dakikalarda 13.785 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.07'den satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.634, çeyrek altın 10.825, tam altın 43.115, at altında 44.188 lira. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Melis Enver'le çalışma hayatım bir haftalık aranın ardından kaldığın yerden devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı. Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, ülkede doğan kişilerin ABD Anayasası'nın 14. ek maddesiyle güvence altına alınan hak uyarınca doğrudan vatandaşlık kazanmasına karşı bir kez daha adım attı. Doğumla vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorilerini genişleten kararnameyi imza atan Trump, ayrıca çocuğunun vatandaşlık kazanması için geçici vizeyle ABD'ye gelenleri kapsayan doğum turizmi uygulamasını yasaklamak üzere bir başka kararnameyi daha imzaladı. Trump, imzadan önce doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kölelerin bebekleri içindi ve şimdi neler oluyor? İnsanlar bu alanda işletmeler kuruyor. Olması gereken bu değildi." ifadelerini kullandı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin son kararlarını da çok talihsiz diyerek eleştiren Trump, "Çok adaletsiz olduğu için düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu. Yüksek Mahkeme, Haziran'da Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının anayasayla korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde karar vermişti. Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesi, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle yasal olarak burada yaşayan ve çalışan ebeveynlerin ABD'de doğan bebeklerinin vatandaşlık almasını engellemeyi amaçlıyordu. ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı hedefleyen iki yeni başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamelerle vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorileri genişletilirken, yalnızca çocuğuna ABD vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ülkeye gelinen doğum turizmi uygulamasının da yasaklanması öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Melis Enver'le çalışma hayatım bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Uzmanlar yaz aylarında deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayoyla oturmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu. Islak ve nemli ortamın özellikle mantar ve vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabileceği belirtildi. Profesör Doktor Müzeyyen Uyanık yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin ıslak mayoyu üzerinde kurutmaya çalışmak olduğunu söyledi. Uyanık deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayonun çıkarılarak kuru bir mayo giyilmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti. Vajinal enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Profesör Doktor Uyanık, bu enfeksiyonların akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve ağrı gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi. Bu şikayetlerin büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında iç çamaşırının her gün değiştirilmesini tavsiye eden Uyanık, enfeksiyon durumunda ise gün içinde birkaç kez değiştirilmesinin faydalı olacağını belirtti. Pamuklu ve havaalan iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneren Uyanık, parfümlü temizlik ürünleri ve deterjanların cildi tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Günlük pet kullanımına da değinen Uyanık, petlerin sık aralıklarla değiştirilmediğinde nemli ortam oluşturduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle gün içinde sık değişim yapılamayacaksa günlük pet kullanımının tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar yaz aylarında deniz veya havuz sonrası uzun süre ıslak mayoyla kalmanın idrar yolu ve mantar enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Melisa İnvel'le çalışma hayatım bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanılarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo 1 ve Evo 2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Melis Enver'le çalışma hayatım bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ek hesap kullanımı, kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken artış yaşandı. Özellikle kredili mevduat hesaplarındaki yükseliş geçim sıkıntısının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre 2026 yılının Nisan-Haziran döneminde kredili mevduat hesapları, yani kamuoyunda ek hesap olarak bilinen borçlanma yöntemi, yılın ilk 3 ayına göre %10,4 arttı. Toplam ek hesap borcu 918,7 milyara yükselirken yıllık artış oranı ise %52,4 olarak kaydedildi. Borçlanmadaki artış yalnızca ek hesaplarla sınırlı kalmadı. Aynı dönemde bireysel kredi kartları borçları %8,8 artarak 3,3 trilyon liraya ulaştı. İhtiyaç kredilerinde de yükseliş sürdü. 3 aylık dönemde %5,9 artan ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 646 milyar liraya çıktı. Verilere göre ek hesap borçlarında yıllık artışın en yüksek olduğu il Adıyaman oldu. Onu Osmaniye ve Hatay izledi. Kredi kartı borçlarında da Adıyaman dikkat çekerken ihtiyaç kredilerindeki en hızlı artış Ordu'da kaydedildi. Hayat pahalılığı borçlanmayı hızlandırdı. BDDK verilerine göre ek hesap borçları bir yılda %52,4 artarak 918,7 milyar liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Melis Enver'le çalışma hayatım bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin sanıldığı kadar zorlanmadan ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan kedi sahiplerinin büyük bölümü kedilerini evde beslemeye devam etmek istediklerini söyledi. Araştırma kapsamında kedilerini dışarı çıkarmayı bırakıp evde yaşamaya alıştıran 87 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılar geçiş sürecinin sonunda buna değdiğini ifade etti. Araştırmaya göre kedilerin %40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. %8'i birkaç gün, %17'si ise birkaç hafta içinde yeni yaşam düzenine alıştı. Evcil hayvan sahiplerinin 2/3'ünden fazlası ise kedilerini evde tutmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, sonuçların kedilerin kapalı alanda yaşayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi sorguladığını belirtti. Henning, ankete katılanların %77'sinin kedilerini evde beslemeye devam etmeyi planladığını ve uzun vadeli faydaların yaşanan zorluklardan daha ağır bastığını söyledi. Araştırma genç kedilerin uyum sürecini daha hızlı tamamladığını da gösterdi. 2 yaşın altındaki kedilerin %75'i birkaç gün içinde ev yaşamına alışırken 2 yaşın üzerindeki kedilerde bu oran %39'da kaldı. Kedi sahipleri evde bakım tercihinin en önemli nedeninin güvenlik olduğunu belirtti. Araç trafiği, diğer hayvanların saldırıları ve hastalık riski en çok dile getirilen gerekçeler arasında yer aldı. Bazı katılımcılarsa kedilerinin özellikle kuşlar başta olmak üzere yaban hayatına zarar vermesini önlemek istediklerini söyledi. Araştırmaya katılan birçok kişi kedileri evde yaşamaya başladıktan sonra kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ifade etti. Bir kedi sahibi gün boyunca kedisi için daha az endişelendiğini söyledi. Araştırmada ev yaşamına geçişin bazı zorlukları da ortaya çıktı. Kum kabının daha sık temizlenmesi, kediye hareketli ve zengin bir yaşam alanı oluşturulması, kilo kontrolünün sağlanması ve artan bakım masrafları en sık dile getirilen sorunlar arasında yer aldı. Buna rağmen ankete katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceklerini belirtti. Yeni Zelanda'da yapılan araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin büyük bölümünün kısa sürede ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceğini belirtirken, güvenlik ve yaban hayatının korunması bu tercihin en önemli nedenleri arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ikinci ve üçüncü hafta maç programını duyurdu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye süreci açısından tarihi bir dönüm noktası olan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemenin komisyon aşamasının ardından genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Öte yandan görüşme öncesi salon kapısı önünde gerilim yaşandı. Salon kapısı önüne gelen İYİ Partililer kapıların açılmamasına ve salonun küçük olmasına tepki gösterdi. İYİ Parti, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda yapılması ve canlı yayınlanması için de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurdu. İYİ Parti ayrıca başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere tekliften etkilenecek farklı kesimlerin Adalet Komisyonu toplantılarına davet edilerek görüşlerinin alınmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ortak savunma anlaşması, üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağladı. Ahbap Derneği'nin yönetimine Asya Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum atandı. Derneğin tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu. Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir depoda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 18 yaşından küçük kızına yönelik sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Cengiz Ye, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yıldırım 5 Ağustos'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personeli işe alınacak, başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Türkiye'de yüksek öğrenimi tamamlayan uluslararası mezunlar gerekli şartları sağlamaları halinde kısa dönem ikamet izinlerini bir yıl daha uzatabilecek. Düzenlemeyle uluslararası mezunların lisansüstü eğitime devam etmesi, akademik çalışmalarını sürdürmesi amaçlanıyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde denizlerdeki mikroplastiğin araştırılmasına ilişkin hazırlanan rapor açıklandı. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, özellikle bazı noktalarda Akdeniz'deki mevcut kirliliğin 60-65 kat üzerinde olduğunu belirledik dedi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ikinci ve üçüncü haftalarının maç programını duyurdu. İkinci hafta 21 Ağustos Cuma günü oynanacak Erzurumspor FK Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ilk kez uygulanan stok gözetim programının sonuçlarını açıkladı. Program kapsamında 301 mükellefe ulaşılırken 84 mükellef düzeltme beyannamesi verdi, 119 mükellef ise incelemeye sevk edildi. Yılın 3. enflasyon raporu 13 Ağustos'ta açıklanacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı bankanın internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlanacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.826 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 70 kuruş, euro 55 lira 24 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.664, çeyrek altın 10.825, tam altın 43.115, ata altını ise 44.188 liradan işlem görüyor. Haberleri sunduk, saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked and body. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. New York Times gazetesinin haberinde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı baskı ve operasyonları artırmayı hedeflediği öne sürüldü. Haberde CIA'in Havana yönetimi üzerinde baskıyı yoğunlaştırmak ve Küba'yı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. Yeni görev gücünün Trump'ın ada ülkesinde ekonomik, siyasi ve liderlik değişiklikleri için baskı yapma çabalarının bir parçası olduğu ve CIA'in Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirmesini sağlayacağı öne sürüldü. CIA'in bu görev gücüyle Amerikan karşıtı görülen yetkililerin yerine Trump'ın taleplerine daha yatkın liderlerin getirilmesini teşvik etmeyi hedefleyeceği savunuldu. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı savaş eylemi olarak nitelendirerek bunun Küba halkını sessizce boğup öldürdüğünü söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Temmuz'da basına yaptığı açıklamada, Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı değerlendirmesinde bulunarak, Küba'daki yöneticilerin çökmüş bir ideoloji üzerinde ilerleyerek ülkeyi yok ettiğini savunmuştu. Amerikan basınında ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'da İran'la gerilim sürerken Karayipler bölgesi Küba'ya yönelik hareket planı seçeneklerini sessizce gözden geçirdiği iddia edilmişti. ABD basınında yer alan iddiaya göre CIA, Küba üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla gizli bir Küba görev gücü kurdu. Yeni yapılanmanın istihbarat operasyonlarını genişletmesi ve Trump yönetiminin Küba'da ekonomik, siyasi ve liderlik değişimini hedefleyen politikalarına destek vermesi amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlamak mümkün mü? Üstelik bu yanlış anıyı milyonlarca insanla birlikte paylaşmak. İşte psikolojide Mandela etkisi olarak adlandırılan fenomen insan hafızasının ne kadar yanıltıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. İnsan hafızası çoğu zaman kusursuz bir kayıt sistemi gibi düşünülse de bilim insanlarına göre durum hiç de öyle değil. Anılar zaman içinde değişebiliyor, eksik kalan ayrıntılarsa beyin tarafından farkında olmadan tamamlanabiliyor. Bu nedenle bazen hiç yaşanmamış olaylar bile gerçekmiş gibi hatırlanabiliyor. Psikoloji dünyasında bu durum Mandela etkisi olarak adlandırılıyor. Mandela etkisi kavramı ilk kez 2009 yılında paranormal araştırmacı Fiona Brume tarafından ortaya atıldı. Brume, çok sayıda kişinin Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın 1980'li yıllarda hapishanede öldüğünü düşündüğünü fark etti. Oysa Mandela 1990 yılında özgürlüğüne kavuştu. Ülkesinin ilk siyahi devlet başkanı seçildi ve 2013 yılında yaşamını yitirdi. Buna rağmen binlerce kişi onun çok daha önce öldüğünü güçlü bir şekilde hatırladığını dile getirdi. Mandela etkisinin en bilinen örneklerinden biri Monopoly oyununun maskotu. Birçok kişi karakteri gözünde tek gözlükle canlandırıyor. Ancak Monopoly karakteri hiçbir zaman tek gözlük takmadı. Benzer bir yanılgı Pikachu'nun kuyruğunda da görülüyor. Pek çok kişi kuyruğunun ucunda siyah bir bölüm olduğunu düşünüyor. Gerçekte ise böyle bir ayrıntı bulunmuyor. Ünlü çizgi film serisinin adının Looney Tunes olduğu da yaygın bir yanlış hatırlama. Doğru adı ise Looney Tunes. Ayrıca pek çok kişi Mickey Mouse'un kırmızı şortunun askılı olduğunu düşünüyor. Oysa karakterin askıları yok. Sinema tarihinin unutulmaz replikleri de yıllar içinde farklı biçimlerde hatırlanabiliyor. Peki bilim insanları bu durumu nasıl açıklıyor? Uzmanlara göre hafıza yaşanan olayları birebir kaydeden bir sistem değil. Beyin olayların genel çerçevesini saklıyor, ayrıntıları ise hatırlama sırasında yeniden oluşturuyor. Bu süreçte çevreden duyulan bilgiler, sosyal medya içerikleri ve başkalarının anlatımları da anıları etkileyebiliyor. Bir yanlış bilgi yeterince sık tekrarlandığında insanlar onu gerçek bir anı gibi benimseyebiliyor. Mandela etkisi zaman zaman paralel evrenler veya alternatif zaman çizgileriyle de ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlar bu iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt bulunmadığını vurguluyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalar bu fenomenin büyük ölçüde insan hafızasının çalışma biçimiyle açıklanabileceğini ortaya koyuyor. Mandela etkisi insan zihninin ne kadar güçlü olduğu, ne kadar da yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Çünkü bazen en emin olduğumuz anılar bile gerçekte hiç yaşanmamış olabiliyor. Hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlamak ya da milyonlarca insanla aynı yanlış anıyı paylaşmak mümkün mü? Mandela etkisi olarak adlandırılan bu ilginç psikolojik fenomen, insan hafızasının sandığımız kadar kusursuz olmadığını ortaya koyarken, bilim insanlarına göre bunun temelinde beynin anıları yeniden inşa etme biçimi yatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, toplumun genel sağlık durumuna, yaşam alışkanlıklarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyine ilişkin verilerin yer aldığı 2025 Türkiye Sağlık Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda arttığını gösterdi. Boy ve kilo değerleri kullanılmaktadır.

0: 1,1'e ulaştı. Veriler, erkeklerde obezite oranının kadınlara kıyasla daha düşük olmasına rağmen fazla kilolu bireylerin oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. TÜİK verileri, fiziksel hareketsizliğin Türkiye'de yaygınlığını koruduğunu da gösterdi. Fiziksel aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında %85,3 iken 2025'te %83,5'e geriledi. Kadınlardaysa bu oran aynı dönemde %92,7'den %89,7'ye düştü. Oranlarda sınırlı bir gerileme yaşanmasına rağmen hem kadınlarda hem de erkeklerde fiziksel hareketsizlik yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Araştırmaya göre haftada 150 ila 300 dakika fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerde %4,1, kadınlardaysa %2,7'de kaldı. Araştırmada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin son 12 ay içinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre en sık görülen sağlık sorunu %24,3 ile bel bölgesi rahatsızlıkları oldu. Bel problemlerini %16,9 ile hipertansiyon, %16,7 ile boyun bölgesi rahatsızlıkları, %11,9 ile diyabet ve %10,1 ile yüksek kan yağları izledi. TÜİK araştırması, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel zorluklara ilişkin verileri de ortaya koydu. Merdiven inip çıkarken zorlandığını belirtenlerin oranı %6 olarak ölçüldü. Bu oran kadınlarda %8,3, erkeklerde ise %3,7 oldu. TÜİK'in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı %21,8'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Kavurucu sıcaklar özellikle kalp ve tansiyon hastaları için risk oluşturuyor. Uzmanlar aşırı sıcakların sıvı ve mineral kaybını arttırarak tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Düzenli sıvı tüketimi ve doktor kontrolü öneriliyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yaz sıcaklarının tansiyonda ani düşme ve yükselmelere yol açabileceğini belirterek, hastaların ilaç dozlarını doktorlarına danışmadan değiştirmemesi gerektiğini söyledi. Başar, sıvı ve mineral kaybının ritim bozukluğuyla kalp krizi riskini de artırabileceğine dikkat çekti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, vücudun sıcak havalarda ısı dengesini korumak için damarları genişlettiğini ve kalbin daha hızlı çalışmaya başladığını söyledi. Başar, vücut ısısını düşürebilmek için damarlar genişler, kalp daha hızlı çalışır. Aynı zamanda terleme yoluyla ısı dışarı atılmaya çalışılır. Bu süreç, kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir adaptasyon baskısı oluşturur, dedi. Özellikle hipertansiyon ve kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Damarların genişlemesi ve terleme ile sıvı kaybının artması nedeniyle yaz aylarında en sık tansiyon düşüklüğü görüldüğünü ifade eden Başar, aşırı sıcak ve nemli havalarda tansiyonun ani şekilde yükselebileceğini de söyledi. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yoğun sıvı kaybı ve vücudun kendini yeterince serinletememesi durumunda stres yanıtı gelişebileceğini, bunun hipertansif krizlere yol açabileceğini kaydetti. Yaz aylarında kullanılan tansiyon ilaçlarının etkisinin değişebileceğini belirten Başar, hastaların doktor kontrolü dışında ilaç dozunu azaltmaması veya tedaviyi bırakmaması gerektiğini vurguladı. Başar, kış aylarında uygun gelen ilaç dozu, yazın damarların doğal olarak genişlemesi nedeniyle fazla gelebilir ve tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine yol açabilir. Özellikle idrar söktürücü içeren ilaçlar sıvı kaybını artırabilir diye konuştu. Tedavinin yaz başında kardiyoloji uzmanı tarafından yeniden değerlendirilmesini önerdi. Tansiyon hastalarının yaz aylarında ortalama 2,5 ile 3 litre su tüketmesinin uygun olabileceğini belirten Başar, bu miktarın kişinin sağlık durumuna göre değişmesi gerektiğini söyledi. İleri evre kalp yetersizliği veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde aşırı su tüketiminin akciğer ödemi ve vücutta sıvı birikmesine neden olabileceğini belirten Başar, günlük sıvı ihtiyacının doktor tarafından planlanması gerektiğini kaydetti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, sıcak havalarda şu belirtilerin alarm işareti olabileceğini belirtti. Ani baş dönmesi, göz kararması, ayağa kalkınca bayılacak gibi olma, kulak çınlaması, ense ağrısı, göğüste baskı veya ağrı, düzensiz çarpıntı, aşırı halsizlik ve dikkat dağınıklığı. Bu belirtilerin görünmesi halinde kişinin serin bir ortama alınması ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10 ile 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneren Başar, zorunlu durumlarda gölgede yürünmesi, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesi, şapka kullanılması ve yanınızda su bulundurulması gerektiğini ifade etti. Kalp ve tansiyon hastalarının aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durması, alkol ve kafein tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirten Başar, maden suyu seçiminde de sodyum oranına dikkat edilmesini önerdi. Uzmanlar, kavurucu sıcakların özellikle kalp ve tansiyon hastalarında ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Sıvı ve mineral kaybının tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizi riskini artırabileceğini belirten kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, ilaç dozlarının doktor önerisi olmadan değiştirilmemesi ve sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablası gözaltına alındı. Çanakkale'de 2 ayda çıkan 44 orman yangınında 541.289 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmanın en kritik maddelerinden birini kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesi oluşturuyor. Anlaşma savunma sanayi alanında da derin bir entegrasyon öneriyor. Anlaşmanın 3 ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışılabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, bu teklif milletimizin 40 yılı aşkın sürelik kanayan yarısını sarma iradesinin somut bir tezahürüdür. Tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe gözaltına alındı. Şüphelinin kardeşine 10 yıl boyunca maddi destek sağladığı ve kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. Asya Hukuk Mahkemesi Ahbap Derneği'nin fesi için açılan davada yönetimi kayyum atamasına hükmetti. Derneğin tüm faaliyetleri tedbiren durdurulurken fesi süreci başlamış oldu. Aselsan tarafından geliştirilen sığınak delici Tulun P güdümlü mühimmatının yeni test görüntülerini paylaşıldı. Tulun P tüm hedefleri yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde kepengi kapalı iş yerinde bir kadın iki kişi ölü bulundu. Vücutlarında yara izine rastlanmayan iki kişinin egzoz gazından zehirlendiği değerlendiriliyor. Çanakkale'de 2 ayda çıkan 44 orman yangınında 541.289 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı. Aynı dönemde meydana gelen 192 kırsal alan yangını ile ilgili olarak da 41 şüpheli gözaltına alınırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni yangın havuzları da orman yangınlarıyla mücadeleye güç katacak. Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirmeye devam ederken bu mücadelede aktif kullanılan 55 yeni yangın havuzunun daha yıl sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar yeni uydulara geçecek. TürkSat 3A uydusundaki yayınların 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacağı açıklandı. Kuş gribi yayılıyor. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. ABD'li araştırmacılar üretken yapay zeka modellerini kullanarak doğada bulunmayan 16 işlevsel virüs üretti. Yalnızca bakterileri hedef alan virüslerin hastalıklara karşı yeni bir tedavi dönemi başlatması bekleniyor.
0: Ekonomi.
1: Primle çalışanlara Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden müjde niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme hedefe bağlı ve tutarı değişken satış primlerinin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete eklenmesi gerektiğine hükmetti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.778 puanda, serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.24 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.634, çeyrek altın 10.825, tam altın 43.115, atı altını ise 44.188 lira. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Temmuz 2016 yılında Fethullahçı terör örgütü bir junta tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yakalanmasına devam ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da ele geçirildiğini açıkladı.
1: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran, halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi kaçmakta bulan darbecilerin bazıları ise halen firari durumda. Yargı önüne çıkarılıp ceza alan sorumlu darbeciler gibi darbe girişimine katılan ancak girişimin başarısız olduğunu görüp yurt dışına kaçan kimi askeri görevler hakkında da kırmızı bültenle arama, yakalama veya tutuklama kararı çıkarıldı.
3: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı, yıllar içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü teröristleri kırmızı, sarı, turuncu ve gri kategorilerde listelere almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine yer alan arama listelerinde çok sayıda FETÖ'cü teröristin olduğu dikkat çekti. Son zamanlarda operasyonlarla yakalananlar olduğu gibi Türkiye'den ayrıldıkları için yakalanamayanlar İçişleri Bakanlığı'nın bültenlerinde aranmaya devam ediyor.
1: Türkiye'de kamuoyunda kırmızı, turuncu, sarı ve gri liste olarak bilinen sınıflandırma, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler için kullandığı öncelik ve ödül kategorileri olarak bilinir. Bu renkler kişinin tehlike düzeyi, örgüt içindeki konumu ve yakalanmasının önceliğine göre belirleniyor.
3: Kırmızı liste en üst düzeyde aranan kişiler için kullanılıyor. Genellikle terör örgütlerinin yönetici kadroları, üst düzey sorumluları veya çok sayıda ağır eylemle ilişkilendirilen isimler bu listede yer alıyor. Turuncu liste, kırmızı listenin bir altındaki öncelik grubu. Örgüt içinde önemli görevler üstlenen, bölgesel sorumlulukları bulunan veya ciddi suçlamalar yöneltilen kişiler bu kategoride bulunuyor.
1: Sarı liste, orta düzeyde öncelikli aranan kişilerin bulunduğu liste. Örgüt üyeleri veya belirli faaliyetlerden sorumlu olduğu değerlendirilen kişiler bu grupta yer alıyor. Gri liste, diğer listelere göre daha düşük öncelikli olarak değerlendirilen kişilerin bulunduğu liste. Hakkında yakalama kararı bulunan ancak örgüt içindeki konumu veya tehlike seviyesi daha düşük görülen kişiler bu kategoride sınıflandırılıyor.
3: İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler arasında tam 1035 FETÖ'cü terörist yer alıyor. Bunlardan 280'i kırmızı, 169'u turuncu, 350'si sarı ve 236'sı gri listede bulunuyor. Radyo Sputnik editörleri, İçişleri Bakanlığı sitesinde de yer alan kırmızı, sarı, turuncu ve gri listelerdeki teröristleri derleyerek dünya çapında aranan birbirinden önemli FETÖ'cü teröristleri araştırdı.
1: Kırmızı listede aranan FETÖ'nün sözde TSK imamı olduğu bilinen Adil Öksüz birinci sırada yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yönetici olarak aktif rolü tespit edilen ve o gece Akıncı hava üssünde yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de firar edenler arasında bulunuyor. Öksüz yakalanmasının ardından mahkemece serbest bırakılmış, sonrasında ise kaçmıştı. Adil Öksüz darbe girişimindeki aktif rolü tespit edildikten sonra tüm aramalara rağmen bulunamadı.
3: 15 Temmuz'un medya ayağının en önemli isimlerinden biri olarak tanınan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen önce soluğu yurt dışında alan Dumanlı firari konumda bulunuyor.
1: Türk kamuoyunda bilinen bir diğer isimse Enes Kanter. Kendisine burnunu sildiği mendili göndermesiyle de bilinen elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını her defasında dile getiren Kanter, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride. Ailesi tarafından da reddedilen Kanter, daha sonra soy ismini Freedom olarak değiştirmişti.
0: Zekeriya Öz, bir dönemin Ergenekon savcısı olarak bilinen, yıllarca Silivri mahkemelerinde mahkumiyet kararlarında önemli payı olan bir isim. Dönemin en güçlü savcılarından biri olarak bilinen Zekeriya Öz'ün FETÖ'yle iltisakları tespit edilmiş ve hakkında adli makamlarca kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz, şu an İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor.
1: Eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür de İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde. Eski Galatasaray ve milli futbolcu Hakan Şükür, terörist elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını bildirerek milletvekilliğinden istifa edip ABD'ye yerleşmişti. Hakan Şükür, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde arananlar arasında yer alıyor.
0: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan iki isim de arananlar listesinde. FETÖ iltisakı tespit edildiği için kapatılan Bugün TV'nin programcısı Adem Yavuz Arslan'la kapatılan Samanyolu TV yöneticisi Tarık Toros terör örgütü üyeliği nedeniyle aranıyor. İki isim de İçişleri Bakanlığı'nın turuncu listesinde yer alıyor.
1: Ve terörden arananlar listesinde geldik darbe girişiminde yer alan Cunta'daki askerleri. Eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu. Sözde yurtta sulh konsey üyesi Kalyoncu darbe girişiminden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Kalyoncu darbeden önce yaptığı planla Ankara'yı iki eşit parçaya bölüp nasıl işgal edeceklerini planladı ve darbe gecesinde Ankara Emniyeti'nin uçaklarla vurulmasını emretti. Kalyoncu'nun talimatıyla 16 kişi şehit oldu. Yurt dışına kaçan Kalyoncu şu anda İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında.
0: Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit. Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasının akabinde siyasetçi, bürokrat ve çok sayıda iş insanının isimlerinin yer aldığı gözaltı listesinin talimatını veren kişi olarak biliniyor. Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, örgütün sözde atama listesine göre İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olacaktı. Junta başarısız olunca soluğu yurt dışında alan Yiğit, bakanlığın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç. 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu katıldığı düğünden kaçırma ekibinin başında yer alan Mahmut Arduç, Junta'nın başarısız olduğunu öğrenince ülkeden kaçtı. Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
0: Eski albay Nuh Altınsoy. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olan Nuh Altınsoy, 15 Temmuz gecesi Junta'nın talimatıyla harekete geçti. Kalkışma gecesi boyunca kara kuvvetlerindeki girişimi koordine etmeye çalışan Çolak, tüm gece karargahın altını üstüne getirerek kendisine karşı gelen askerleri derdest etti. Kalkışmanın başarısız olduğunu gören eski albay Nuh Altınsoy, sivil kıyafetlerini giyerek kara kuvvetlerinden kaçtı. Altınsoy, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesine arananlar arasında yer alıyor. FETÖ üyesi eski albayın başına ise ödül olarak 300 bin lira konuldu.
1: Eski Yarbay Fahrettin Demir. Demir, junta girişiminin deniz ayağına organize eden isimler arasında yer aldı. Dönemin 11. Komanda Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Fahrettin Demir'in 15 Temmuz'daki görevi emrindeki komandoları Denizli'den uçakla Ankara'ya sevk etmekti. 550 komandoyla kalkış için havalimanına giden Fahrettin Demir'in önünü vatandaşlar kesti. Mahkeme kayıtlarına geçen belgelere göre Fahrettin Demir katliam emri verdi. Demir'in gerekirse halkın üzerine sürün, ezin geçin dediği öğrenildi. Kendisini tutuklamaya gelen polislerle emrindeki askerlerin çatışma talimatını verdi. Halkın kararlı direncini gören eski Yarbay Fahrettin Demir çareyi kaçmakta buldu. 16 Temmuz sabahı sivil kıyafetlerini giyen Demir havalimanındaki tel örgüden atlayarak kaçtı. Eski Yarbay Fahrettin Demir İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
0: Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen. Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili olan Seçen, FETÖ iltisakı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti. İhraç edildikten sonra ülkeden kaçan Fikret Seçen, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski savcı Celal Kara. 17-25 Aralık soruşturmalarını başlatan savcı olarak da tanınan Celal Kara hakkındaki görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istemi talebinde bulunuldu. Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı verilmeden önce Gürcistan üzerinden önce Ermenistan'a ardından Almanya'ya gittiği belirlenen Kara için Türkiye iade talep etti. Eski savcı Celal Kara, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
3: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı bilinen ve Türk kamuoyunda ismi oldukça tanınan Emre Uslu'yla eski Galatasaraylı ve milli oyuncu Arif Erdem de Anadolu Ajansı'nda kaçak FETÖ'cüler olarak sınıflandırılsa da İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde isimlerinin yer almadığı görüldü.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken firari örgüt üyelerinin yakalanması için kullanılan kırmızı, turuncu, sarı ve gri listeler yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi kamuoyunca bilinen isimlerin yanı sıra darbe girişiminde rol aldığı belirtilen firari eski asker ve yargı mensupları da yer alıyor.
3: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
6: Ben de hiçbir deprem yakınıza, biz bu acılara rağmen asla yıkılmayız onların yaptıkları binalar gibi. Çünkü biz vicdandan, merhametten ve ahlaktan oluşuyoruz. Bu kadar uğraşıyorum ya, bu kadar şeye rağmen, ne olacağını bilmememe rağmen. İnanın başka insanlar, Allah korusun, bir daha böyle bir şey yaşanırsa, göçük altında kalırsa Allah korusun, ya da ne bileyim başka bir yakını ölürse bizim kadar uğraşmasın diye. Zaten emsal kararlar olsun diye. Bir daha ben yine aynı binayı yaparım diyemesinler diye, ne olur gelsinler bizim yanımıza tanıklık etsinler. Yeşil nasıl olsa orada zaten savunmalar yapıp denetsinler, ben de yoruluyorum.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yeni bir araştırma, düzenli egzersizle birlikte uygulanan beyin dostu beslenmenin hafıza ve bilişsel performansı güçlendirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlar alışveriş listesinde mutlaka yer alması gereken 7 besini açıkladı. Demans riskini azaltmak ve hafızayı güçlü tutmak için sadece bulmaca çözmek ya da egzersiz yapmak yetmiyor. Uzmanlara göre mutfağa giren besinlerde beyin sağlığında en fazla fiziksel aktivite kadar önemli rol oynuyor. 2 yıl süren uluslararası araştırmada demans riski taşıyan 1000'in üzerinde kişi takip edildi. Düzenli egzersiz yapan, beyin dostu beslenen, bilişsel eğitim alan ve sosyal etkinliklere katılan grubun hafıza, düşünme becerileri ve bilgi işleme hızında belirgin gelişme görüldü. Araştırmacılar sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini ve beyin sağlığının korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırmanın ardından uzmanlar alışveriş listesinde mutlaka bulunması gereken 7 beyin dostu besini sıraladı. Listenin ilk sırasında bitkisel protein kaynağı olan nohut yer alıyor. Antioksidan yönünden zengin yaban mersini, beyin hücrelerini koruyan en önemli meyveler arasında gösteriliyor. Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, sinir sistemi ve enerji üretimini destekleyen vitamin ve mineralleriyle öne çıkıyor. Somon ve sardalya gibi yağlı balıklar içerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde beyin fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca en az %70 kakao içeren bitter çikolatayı, sızma zeytinyağını ve güçlü bir selenyum kaynağı olan Brezilya cevizini de beyin dostu besinler arasında gösteriyor. Dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile birlikte tüketilen bu besinlerin hafızayı desteklemeye ve ilerleyen yaşlarda bilişsel sağlığın korunmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yeni bir araştırma, düzenli egzersizle birlikte beyin dostu beslenmenin hafıza ve bilişsel performansı güçlendirebildiğini ortaya koyarken, uzmanlar alışveriş listenizde mutlaka yer alması gereken 7 besini sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Japon bilim insanları kanser tedavisine dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakterinin farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdığı açıklandı. Ancak araştırmacılar sonuçların yalnızca hayvan deneylerine dayandığını ve yöntemin insanlar üzerinde henüz test edilmediğini özellikle vurguluyor. Çalışma, Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülecek. Bilim insanları, kurbağalar, semenderler ve kertenkelelerden elde edilen 45 farklı bakteri türünü inceledi. Bunlardan 9'u kanser karşıtı etki gösterirken en başarılı sonuç, Evingela Americana adlı bakteriden elde edildi. Kolorektal kanserli farelerde yapılan deneylerde damardan verilen tek doz bakterinin tüm tümörleri tamamen yok ettiği bildirildi. Araştırmacılar, bu sonucun karşılaştırma amacıyla kullanılan bağışıklık tedavileri ve bazı kemoterapi yöntemlerinden daha etkili olduğunu ifade etti. Bilim insanlarına göre bakteri, kanserle iki farklı mekanizma ile mücadele ediyor. İlk olarak oksijenin az olduğu tümör dokusunda hızla çoğalıyor ve doğrudan kanser hücrelerine zarar veriyor. İkinci olaraksa bağışıklık sistemini harekete geçirerek T hücreleri, B hücreleri ve nötrofillerin tümör bölgesine yönelmesini sağlıyor. Böylece bağışıklık sistemi de kanser hücrelerinin yok edilmesine katkı sağlıyor. Araştırmada bakterinin sağlıklı organlarda çoğalmadığı da tespit edildi. Deneylerde bakterinin 24 saat içinde kandan tamamen temizlendiği, yalnızca hafif ve geçici bir iltihabi yanıt oluşturduğu, uzun süreli toksik etki görülmediği belirtildi. Araştırma ekibi yöntemi meme kanseri, pankreas kanseri ve melanom gibi diğer katı tümörlerde de test etmeyi planlıyor. Ayrıca bakteri tedavisinin kemoterapi ve immünoterapi ile birlikte kullanıldığında daha etkili olup olmayacağı da araştırılacak. Ancak uzmanlar bu yöntemin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için kapsamlı güvenlik ve etkinlik çalışmalarının tamamlanması gerektiğinin altını çiziyor. Japon bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakteri, farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdı. Araştırmacılar, yöntemin henüz yalnızca hayvan deneylerinde başarılı olduğunu ve insanlar için kapsamlı testlerin sürdüğünü vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye'de şehir içi trafik sıkışıklığının ekonomiye maliyeti, yolcu zamanı, ticari araç gecikmesi, yakıt israfı ve karbon salımı üzerinden hesaplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan araştırmaya göre şehir içi otomobil trafiğinde yolcuların kaybettiği zamanın yıllık ekonomik maliyeti 163,6 milyar lira, ticari araçların gecikmelerinden kaynaklanan maliyet ise 82 milyar lira olarak belirlenirken bu iki kalemin oluşturduğu toplam maliyet 245,6 milyar liraya ulaştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre trafikte kaybedilen bir dakikanın değeri Türkiye ortalamasında 13,34 lira, Kocaeli'de 22,14 lira, İstanbul'da 21,90 lira, Ankara'da 18,79 lira ve İzmir'de 15,48 lira olarak ölçülürken otomobiller ve ticari araçlarda günlük ortalama gecikmenin sadece bir dakika azaltılması halinde ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15

0: milyar liralık bir katkı sağlanabileceği öngörüldü. Trafikte kaybedilen sürenin iş gücü üzerindeki etkisi incelendiğinde ise otomobil trafiğinde yolcuların yıllık zaman kaybı yaklaşık 270 milyon saat olarak hesaplanırken ticari araçların yıllık gecikme süresiyle birlikte toplam zaman kaybının 540 milyon saati bulduğu öngörüldü. Ticari araçlardaki bu aksamaların sürücülerin gün içinde daha az teslimat yapmasına, liman, depo ve iş yeri randevularının gecikmesine, işletmelerin planlamalarda yedek süre ayırmak zorunda kalmasına ve yüksek değerli ürünlerde stokla sermaye maliyetlerinin artmasına yol açtığı kaydedildi. Şehir içi trafiğin yakıt tüketimi üzerindeki yüküne bakıldığında dur kalklar ve gecikmeler sebebiyle yıllık yaklaşık 803 milyon lira yakıtın boşa harcandığı, bu durumun hem vatandaş bütçesine hem de ülkenin enerji ithalatına ek maliyet getirdiği belirtildi. Ayrıca boşa tüketilen bu yakıtın yaklaşık 1,89 milyon ton ilave karbondioksit emisyona neden olduğu ve söz konusu salımın yıllık maliyetinin yaklaşık 143,5 milyon euroya ulaştığı vurgulandı. Çalışmada trafik sıkışıklığına çözüm olarak kısa vadede en yüksek getiriyi sağlayabilecek adımların başında adaptif sinyalizasyon ve kavşak koordinasyonu sıralanırken kamera, sensör ve veri analizleriyle anlık trafik yoğunluğuna göre ayarlanan ışık sürelerinin yeni yol yapımına gerek kalmadan mevcut kapasiteyi artırabileceği aktarıldı. Bunun yanı sıra akıllı kameralarla kaza ve arızaların hızlıca tespit edilip müdahale ekiplerinin olay yerine çabuk ulaşmasıyla ticari araç tarafında dijital randevu sistemleri, gece teslimatı ve esnek mesai uygulamalarının trafik yükünü azaltmada son derece etkili olacağı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araştırması, Türkiye'de şehir içi trafik sıkışıklığının yolcu zamanı ve ticari araç gecikmeleriyle yılda 245,6 milyar liralık kayba yol açtığını ortaya koyarken, boşa harcanan 803 milyon lira yakıt ve iş gücü kaybıyla birlikte çözümün adaptif sinyalizasyon ve dijital sistemlerde yattığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz aylarında hissedilen halsizlik sadece sıcak havadan kaynaklanmıyor. Uzmanlara göre uyku düzenindeki değişikliklerden alerjilere kadar birçok etken yaz yorgunluğunu tetikleyebiliyor. Yaz aylarında uzayan günler, değişen günlük rutinler ve çevresel koşullar birçok kişide sürekli yorgunluk hissine neden olabiliyor. Independent'da konuşan doktor ve sağlıklı yaşam uzmanı Dr. John Briefe'ye göre yaz yorgunluğu çoğu zaman belirli nedenlere dayanıyor. Vücudun ısı dengesini korumak için daha fazla çalışması enerji üretiminin yavaşlamasına yol açabiliyor. Uzmanlar bunaltıcı sıcaklarda avuç içi, alın ve ayak tabanının serinletilmesinin vücut sıcaklığını düşürerek rahatlama sağlayabileceğini belirtiyor. Yetersiz sıvı tüketimi de yaz yorgunluğunun önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre hafif düzeyde sıvı kaybı bile dikkat, konsantrasyon ve zihinsel performansı olumsuz etkileyebiliyor. Yaz aylarında artan alkol tüketimi ise uyku kalitesini düşürerek ertesi gün dinlenmeden uyanmaya neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle 2 kadeh ve üzerindeki alkol tüketiminin uyku düzenini belirgin şekilde bozabileceğine dikkat çekiyor. Günlerin uzaması biyolojik saati etkileyebiliyor. Geç saatlere kadar süren gün ışığı uykuya dalmayı zorlaştırırken sabah erken gelen güneş ışığı uyku süresini kısaltabiliyor. Uzmanlar bu nedenle karartma perdesi veya uyku gözlüğü kullanılmasını öneriyor. Polen seviyelerinin yükselmesiyle artan saban nezlesi belirtileri de kaliteli uykuyu olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlara göre burun tıkanıklığının giderilmesi ve gece rahat nefes alınmasının sağlanması yaz aylarında yorgunluk hissinin azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Uzmanlara göre yaz aylarında hissedilen sürekli yorgunluğun nedeni yalnızca sıcak hava değil. Uyku düzenindeki değişiklikler, susuzluk, alkol tüketimi ve polen alerjileri de halsizlik hissini artırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak imza attığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savunarak bizim onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tasarruf finansman şirketleriyle ilgili kuralları sıkılaştırdı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak imza attığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, üç ülkeden herhangi birine yapılacak saldırının imza atan ülkelere yapılmış sayılacağı anlaşma ile ilgili, anlaşma hiçbir ülkeye hedef almadığı gibi tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini savunarak bizim onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Benzin fiyatlarının tekrar yükselip yükselmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, fiyatların ancak İran'a yönelik yeni saldırı düzenlenmesi durumunda yeniden artırılabileceğini, aksi halde düşmesini beklediğini söyledi. İspanya hükümeti İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara yönelik başlattığı geçici sınır kontrollerini kaldırmaması halinde mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde orantılı tedbirler alacağını açıkladı. Madrid yönetimi Roma'ya uygulamayı sonlandırması için 9 Ağustos'a kadar süre verdi. Pas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye yamaç paraşütüyle geçmeye çalışan bir göçmen denize düşerek hayatını kaybetti. Yetkililerin düzensiz göçmenin cansız bedenini bulduğu bildirildi. Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları geçen yıla göre arttı. Yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 vakanın tespit edildiği ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Marmara bölgesinin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi geçen yılın aynı döneminin 11 santimetre üzerinde ölçüldü. Su seviyesinin bugün itibariyle 29,90 metre seviyesinde seyrettiği kaydedildi. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenecek Teknofest Mavi Vatan için ziyaretçi kayıtları başladı. 20-23 Ağustos arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek denizcilik kültürü etkinlikleri ve savunma sanayine dair birçok etkinliğin yer alacağı festivale kayıtlar Teknofest'in web sitesi üzerinden yapılacak.
2: Hava durumu.
1: Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişler bekleniyor. Üç büyük şehirde hafta sonu boyunca az bulutlu açık hava etkili olacak. Ankara'da hafta sonu yağış beklenmezken sıcaklıklar 33 ila 34 derece civarında seyredecek. İstanbul'da yarın havanın az bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü ise öğle saatlerinden sonra kısa süreli gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıklar 32 ila 33 derece civarında olacak. İzmir'de ise hava çoğunluklu az bulutlu açık geçecek. Sıcaklıklar da 36-37 derece bandında seyredecek.
2: Spor.
1: Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın İspanya 1. Futbol Ligi temsilcilerinden Villarreal ile karşılaşacak. Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21'de başlayacak.
2: Ekonomi.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tasarruf finansman şirketleriyle ilgili kuralları sıkılaştırdı. Buna göre bir kişinin aynı tasarruf finansman şirketiyle yapabileceği sözleşme sayısı biri taşıt, diğeri konut veya çatılı iş yeri finansmanı olmak üzere 2 ile sınırlandırıldı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.778 puanda, dolar 47.70, euro 55.24 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.634, çeyrek altın 10.825, tam altın 43.115, atı altın ise 44.188 lira.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Hasta, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade'de yoğunluk gözlenirken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir, Tem, Ümraniye bağlantı yolu ve Elmalı'da yoğun trafik var. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödül alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar, medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo 1 ve Evo 2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye'de milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kredi kartı yıllık aidatları, bankaların yüksek zam oranları ve iade taleplerine karşı sunduğu şartlar nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi. Bankaların enflasyon oranlarını aşan fiyat güncellemeleri, yasal haklarını kullanmak isteyen tüketicilerle finans kuruluşlarını karşı karşıya getiriyor.
0: Bankaların 2026 yılı için belirlediği yeni ücret tarifelerinde geçen yıla göre %70'e varan artışlar dikkat çekiyor. Klasik ve standart kartlarda aidatlar 400 ila 900 lira, gold kartlarda 900 ila 1300 lira arasında değişiyor. Premium ve platinum kartlarda ise aidatlar 1500 liradan başlayarak 4800 ila 6000 liraya kadar çıkıyor. Ek kart ücretleri ise asıl kart aidatının en fazla %50'si oranında belirleniyor. Bu tutar yaklaşık 450 ile 500 lira arasında değişiyor.
2: Bankaların kredi kartı aidatı talep etmesinin yasal bir dayanağı bulunuyor, ancak bu hak sınırsız değil. Türkiye'de faaliyet gösteren her banka müşterilerine yıllık kullanım ücreti bulunmayan, yani aidatsız bir kredi kartı seçeneği sunmak zorunda. Tüketicinin talep etmesi halinde banka mevcut kredi kartı limitini düşürmeden kartı aidatsız versiyonuyla değiştirmekle yükümlü. Banka bu alternatifi sunmadan doğrudan aidat keserse söz konusu işlem hukuka aykırı kabul ediliyor.
0: Bir başka düzenlemeye göre kredi kartı aralıksız 180 gün, yani 6 ay boyunca hiç kullanılmadıysa banka bu kartı hareketsiz kabul etmek zorunda. Bu durumda söz konusu döneme ait yıllık aidat tahsil edilemiyor. Ayrıca kart fiziki olarak teslim alınmış olsa bile alışveriş veya nakit çekim gibi borçlandırıcı ilk işlem yapılmadığı sürece aidat yansıtılamıyor.
2: Aidat iadesi isteyen tüketicilere bankalar tarafından farklı teklifler de sunuluyor. Bazı bankalar kesilen aidatı iptal etmek için müşterilerinden 6 ay boyunca belirli bir tutarda harcama yapma sözü istiyor. 2026 yılındaki güncel şikayetlere göre tek bir kartın aidat iadesi için 108 bin lira ile 120 bin lira arasında harcama taahhüdü talep edildiği belirtiliyor. Bu hedefin altında kalınması halinde ise aidat ücretinin yeniden karta borç olarak yansıtıldığı ifade ediliyor.
0: Bazı bankalar nakit iade yerine kart aidatı tutarında bonus, mil veya nakit puan teklif ediyor. Ancak tüketicilerin bu teklifleri reddederek doğrudan nakit iade talep etme hakkı bulunuyor.
2: Peki kredi kartı aidatı nasıl geri alınabilir? İlk olarak bankanın müşteri hizmetleri, mobil uygulamadaki yapay zeka asistanı veya yazılı dilekçe aracılığıyla doğrudan itiraz kaydı oluşturulması gerekiyor. Bankalar genelde müşteri kaybetmemek için ilk aşamada iadeyi kabul ediyor. Bankadan olumsuz yanıt alınması ya da 20 gün içinde geri dönüş yapılmaması halinde ise E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılabiliyor. Kesintinin yer aldığı ekstre sisteme yüklenerek kredi kartı yıllık üyelik ücret iadesi başlığıyla ücretsiz olarak şikayet kaydı oluşturulabiliyor.
0: Tüketiciler yalnızca mevcut yıla ait aidatlar için değil, yasal zaman aşımı süresi içerisinde kalan, yani geri dönük 10 yıldaki haksız kart aidatı kesintileri için de iade başvurusunda bulunabiliyor. Uzmanlar tüketicilere ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve yüksek aidat ödemek istememeleri halinde bankalarından aynı limitle aidatsız kart talep etmelerini tavsiye ediyor.
2: Türkiye'deki kredi kartı sayısı da bankaların aidat gelirlerinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre 2026 yılının ortası itibarıyla Türkiye'de 150.375.200 kredi kartı dolaşımda bulunuyor. Pazardaki kartların önemli bölümünün aidatlı segmentte yer alması ve ortalama kart aidatının yaklaşık 1000 liraya ulaşması nedeniyle bankacılık sektörünün kredi kartı aidatlarından elde ettiği yıllık toplam gelirin 70 ila 90 milyar lira arasında olduğu tahmin ediliyor.
0: Türkiye'de 150 milyondan fazla kredi kartı bulunurken 2026 yılında aidatlarda %70'e varan artışlar tüketicilerin tepkisine neden oluyor. bankaların aidat talebi yasal zemine dayanırken tüketicilerin aidatsız kart talep etme ve belirli koşullarda kesilen ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunuyor. Uzmanlar tüketicilere ekstrelerini dikkatle takip etmelerini ve haklarını kullanmaktan çekinmemelerini öneriyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Uzmanlar yaz aylarında deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayoyla oturmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu. Islak ve nemli ortamın özellikle mantar ve vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabileceği belirtildi. Profesör Doktor Müzeyyen Uyanık yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin ıslak mayoyu üzerinde kurutmaya çalışmak olduğunu söyledi. Uyanık deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayonun çıkarılarak kuru bir mayo giyilmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti. Vajinal enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Profesör Doktor Uyanık, bu enfeksiyonların akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve ağrı gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi. Bu şikayetlerin büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında iç çamaşırının her gün değiştirilmesini tavsiye eden Uyanık, enfeksiyon durumunda ise gün içinde birkaç kez değiştirilmesinin faydalı olacağını belirtti. Pamuklu ve havaalan iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneren Uyanık, parfümlü temizlik ürünleri ve deterjanların cildi tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Günlük pet kullanımına da değinen Uyanık, petlerin sık aralıklarla değiştirilmediğinde nemli ortam oluşturduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle gün içinde sık değişim yapılamayacaksa günlük pet kullanımının tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar yaz aylarında deniz veya havuz sonrası uzun süre ıslak mayoyla kalmanın idrar yolu ve mantar enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bilim insanları dünyanın okyanus, göl, nehir ve kıyı sularındaki oksijen seviyesinin hızla düştüğü uyarısında bulundu. Araştırmaya göre bu durum, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybı ile birlikte gezegen için büyüyen küresel bir tehdit oluşturuyor. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi San Diego'ya bağlı Scripps Oceanography Enstitüsü öncülüğünde yürütülen araştırmada çözülmüş oksijen miktarındaki azalmanın su ekosistemlerini ve dünyanın iklim dengesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları bu sürecin bazı etkilerinin yüzyıllar boyunca sürebileceğini ve insan ömrü içine geri döndürülemeyebileceğini belirtti. Araştırmaya göre oksijen kaybının en önemli nedenleri arasında insan kaynaklı küresel ısınma, aşırı besin kirliliği ve derin sulardaki dolaşım sistemlerinde yaşanan değişimler yer alıyor. Uzmanlar, çözülmüş oksijen seviyelerindeki düşüşün okyanus asitlenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tatlı su kaynaklarındaki değişim gibi diğer çevresel sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Oksijen seviyesindeki azalma, mikroskopik canlılardan balıklara ve köpek balıklarına kadar uzanan besin zincirini tehdit ederken, yüzeyde solunum yapan deniz memelileri de av popülasyonlarının azalması nedeniyle dolaylı olarak etkileniyor. Araştırmacılar, sucul ortamlardaki oksijen kaybının iklim değişikliği kadar ciddiye alınması gereken küresel bir çevre sorunu olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim insanları, dünyanın okyanus, göl ve nehirlerindeki oksijen seviyesinin hızla azaldığını belirledi. Araştırmaya göre iklim değişikliği ve kirlilikle bağlantılı bu süreç, su ekosistemleri ve gezegenin iklim dengesi için küresel bir tehdit oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ortak güvenlik anlaşmasına ilişkin ilk açıklama geldi. FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin darbe girişimi gecesi Marmaris'te silah gömdüğünü ileri sürdüğü noktalarda arama tarama çalışması başlatıldı. Hırvatistan, Rusya'nın olimpiyat şampiyonu kadın artistik jimnastik sporcularına Avrupa şampiyonasına katılmaları için vize vermedi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ortak güvenlik anlaşmasına ilişkin ilk açıklama geldi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtirken, anlaşmanın tüm kardeş ülkelerin katılımına açık olduğu mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast zeminde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin darbe girişimi gecesi Marmaris'te silah gömdüğünü ileri sürdüğü noktalarda arama tarama çalışması başlatıldı. Karatepe ifadesinde suikast girişiminin gerçekleştiği gece kullandıkları kaçış güzergahına bazı silahların gömüldüğünü söylemişti. İçişleri Bakanlığı 30 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. 104 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan hiperbarik oksijen tedavisiyle ilgili açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer indikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını bildirdi. Rus sektörler Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına ilişkin ele geçirdikleri belgelerde NATO'nun Rusya topraklarına düzenlenen saldırılardaki doğrudan katılımının kanıtlandığını açıkladı. Leningrad ve Kaliningrad bölgelerindeki petrol ve gaz terminallerinin koordinatlarını Ukrayna Güvenlik Servisi'ne sağlayan kişinin NATO istihbaratına çalışan hibrit savaş uzmanı Bartle Wachter olduğu belirtildi. Hırvatistan, Rusya'nın olimpiyat şampiyonu kadın artistik jimnastik sporcularına Avrupa şampiyonasına katılmaları için vize vermedi. Kararı, başlıca rakiplerden birini fiilen saf dışı bırakma girişimi olarak niteleyen Rusya Jimnastik Federasyonu, Dünya Jimnastik ve Avrupa Jimnastik Kurumlarına resmi bildirimde bulunduklarını açıkladı. ABD'nin New Mexico eyaletinde bir yargıç sosyal medya şirketi Meta'yı çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Öte yandan karara göre New Mexico'daki genç kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli ayarlanacak.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,14 değer kaybederek 13.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.17 liradan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.681, çeyrek altın 10.980, tam altın 43.788, ata altın ise 44.856 liradan işlem gördü.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Zincirlikuyu'da yoğunluk gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hasta, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade'de yoğun trafik gözlenirken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
4: Ağustos Cuma, bütün dostlara selam olsun. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz yoğun tabii ki, yani gündemde bugün Fenerbahçe'siz bir gündem. Fenerbahçe Sturm Graz'ı yendi, zaten mutluyuz. İyi de top oynadığımızı düşünüyorum, daha sonuçta yeni hoca, yeni transferler falan var. İyi de top oynadık. Beşiktaş da yemiş, izlemedim ama Beşiktaş nasıldı, iyi miydi Caner? İyi miydi? Yani izleyemedim o, çünkü Beşiktaş'ta da yeni hoca var, yeni oyuncular. Bir Salah'ı kaybettiniz, onu biliyoruz. Bir Salah kaybetti ama Beşiktaş da yendi. Galiba Başakşehir elendi galiba. Türk takımlarında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın rövanşa avantajlı çıkacağını söyleyebiliriz. İyi sonuçlar. Futbolda şimdilik bu. Ha, şeyi de unutmadan söyleyeyim. Bu Aziz Başkan'ın başvurusu üzerine benim de çok rahatsız olduğum, böyle biliyorsunuz sosyal medya trolleri var. Şimdi ben Galatasaraylıları, Beşiktaşlıları bilmiyorum. Yani Galatasaraylı Beşiktaşlı derken onların ben Galatasaraylı Beşiktaşlı olduğunu düşünmüyorum. Onlar paralı troller diyelim. Aziz Başkan gibi söylemeyeyim şimdi. Aziz Başkan'ın ağzına çok yakışıyor da bizler söylemeyelim. Ondan sonra paralı troller, onları tanımadığım için bilmiyorum. Yani Galatasaray'ı kullanarak, Beşiktaş'ı kullanarak, Trabzon'u kullanarak trollük yapanları bilmem. Ama Fenerbahçe'yi kullanarak trollük yapanları az çok biliyoruz. Bazı hesapları biliyoruz. Şimdi onlara karşı Aziz Başkan bir savaş başlattı. İşte dün gözaltı vardı bir tane. Ya o tipi tanıyorum, biliyor musun? Şöyle tanıyorum. Daha 3 Temmuz sürecinde böyle bir kere beni aradı. Hatta hiç unutmuyorum, Moda'da buluştuk onunla. Böyle bir kere görüştüm. Ta kaç senesi? İşte 2011 senesi. Ben de o zaman muhabirlik yapıyorum. Ya buluşalım, edelim, görüşelim. Bazı bilgiler var, belgeler var. Eyvallah falan. Bu Cengiz Yıldız denen tipten bahsediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam oydu. Ondan sonra anlattı bir şeyler. İlginç şeyler de söyledi. Hakikaten not falan da almıştım. Ama sonrasında artık iyice... Ha, içimden şunu dedim. Ya bu kırık falan filan, kırık mı falan diye sorduğumu hatırlıyorum kendi kendime. Değişik böyle şeyi vardı. Ama ilginç bilgiler falan da vermişti. O dönem 3 Temmuz sürecinde bir mücadele yürüttüğümüz için o bilgiler işimize yaramıştı. Bazı noktalarda bilgi sahibi olma açısından işte bazı bağlantıları falan söylemişti. 3 Temmuz'un arkasındaki işte hatta... bu bahis, yasa dışı bahis mevzusuyla ilgili 3 Temmuz'da Aziz Başkan'ın buna direndiğini söyleyenlerden bir tanesi. Ta 2011'den bahsediyorum. Çünkü Aziz Başkan da mahkemede şunu söylemişti. Bohum soruşturmasına bakın demişti. Bahis soruşturması. Türkiye'ye uzanmıştı o Bohum soruşturması, Almanya'da başlayan. Hatta şimdi firari FETÖ militanı Arif Erdem de vardı gözaltına alınanlar içinde o dönem. O soruşturma kapsamında. O dönemler bahis soruşturmasından bahsedilmişti. İşte velhasıl kelam, gel zaman git zaman bunun böyle tamamen trolleştiğini, böyle parayla hareket ettiğini, tetikçilik yaptığını falan tabii yıllar sonrasında öğrenmeye başladık. İşte 2015-2016'dan sonra zaten ben bunun deyim yerindeyse nasıl bir yola girdiğini az çok gördük. Belki o dönemlerde de böyle şey yapıyordu ama bilmiyorduk. Yani o dönemler özellikle X, daha doğrusu o zamanlar Twitter'dı. O platformda trollük yaptığını bilmiyorduk. Sonrasında ben 4-5 sene önce mi, 6 sene önce bunun ismiyle tekrar karşılaştım. Bir baktım hakikaten trole dönüşmüş. Ta 10 senedir falan filan trollük yapıyormuş yani. Parayla iş yapıyormuş anladığım kadarıyla. Birilerinin tetikçisi olarak iş yapıyormuş sosyal medyada. O dün gözaltına alındı. Darısı diğer trollerin başına diyoruz. Hangi takviye, yani futbolu zehirleyen bütün unsurlardan vazgeçmek gerekiyor. Bir de MHK başkanı şey demiş, marka değerimizi yükseltmek için çalışıyoruz falan filan. Valla futbolun marka değerinde Dünya Kupası'nda Türk hakemi kimse almıyorsa Türk futbolunun hakemlerinin, merkez hakem kurulunun bir marka değeri yoktur. İkincisi, marka değerinden önce ligde hakemlerin operasyon çekmesini engellesinler. O zaman zaten otomatik olarak değer artar. Yani hakemler vardır işlerinde düzgünler ama öyle bir sistem kurmuş ki birileri o sistemin dışına çıkamıyorlar. Ve o sistemin yıkılması gerekiyor. Eğer bunu yapamazlarsa zaten bırakın marka değerini, pul kadar değeri kalmıyor bu sefer hakemlerin gözümüzde. O açıdan Onu da söylemek gerekir. Futbolla ilgili bunu söyleyelim. Tabii ki çok daha güvenlik olsun, küresel bağlamda etki olsun. Önemli gelişmeler var. O gelişmeleri yavaş yavaş aktarmaya başlayalım. Şimdi bugün biliyorsunuz terörle mücadelenin en artık deyim yerindeyse terörsüz Türkiye hedefi işte. Yani terörün artık tarihe karıştığı. Şimdi kimisi kızıyor. Ya ben kızanlara şunu da merak ediyorum. Alternatif ne öneriyorsunuz? Yani tamam operasyonlar devam etsin. 100 tane daha şehit verdik. 2 sene sonra bitti. Diyelim. Ondan sonra 3 sene sonra bitti. 100 tane, 150 tane daha şehit verdik. Acaba bu şekilde taviz vermeden bittiğinde bittiği de göz önünde bulundurulursa acaba o 150 şehidin ailesine anlatabilecek bir şey var mı? Yani çünkü mesela bunun alternatifi nasıl bir öneridir bilmiyorum. Yani benim aklıma gelmiyor. Şöyle işte en fazla şu geliyor. Operasyonları sürmesi. Biz odaklanmamızı işte Suriye'ye vermeye devam edecektik. Irak'a vermeye devam edecektik. Ki Kandil'in dibinde zaten silahlı güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, o kahramanlarımız orada Kandil'in dibine kadar işte Garasından tutun da Metinasına, işte Zapından Avaşin'ine falan filan, o bölgelerde Irak'ın kuzeyinde çok güçlü operasyonlar yaptılar. Deyim yerindeyse teröre pençe indirdiler. Pençe harekat serisini biliyorsunuz. Pençe indirdiler ve silahla ta dibine kadar da geldiler artık. Yani bundan sonrası PKK'ya şunu söylemek. Ya artık sizin için deniz bitti. Yani bırakın şu silahları, gelin ilgili hukuk sürecinden, süzgecinden geçin. Artık yapacak hiçbir şeyiniz yok. Yani Kaçaz Nuni'nin Taşnak Partisi'nin yapacak bir şeyi yok diye bir şeyi var ya, raporu var. Artık PKK'nın da yapacak hiçbir şeyi yok. Yani ondan sonra bunu söylemek, yani ne kaybettirecek bize? Bakın taviz yok. Şimdi Türksüz anayasa diye bir şey yok. İlk dört maddesiz anayasa diye bir şey yok. Türk vatandaşlığından çıkartılmak diye bir şey yok. Türk vatandaşlığının ortadan kaldırılması diye bir şey yok. Ondan sonra üniter yapıdan vazgeçilmesi diye bir şey yok. Ama ne olacak? Yani birileri diyecek ki ya işte PKK'lılar bir kere silah bırakacaklar. Artık PKK diye bir sorunumuz kalmayacak. Yani gündemimizde, ben işte 78 doğumluyum. 78 Kasım ayında ben 5 aylıkken kuruluşunu ilan eden, 73'e kadar gidiyor tabii ki ideolojik şeyler. 73 Çubuk Barajı toplantısı, 74 Tuzluşehir olması lazım. Tuzluşehir'de toplantı, Ankara'da 76 Dikmen toplantısı, bunlar ideolojik altyapıyı oluşturmak için yapılan hazırlıklar. 78'de kuruluş ilanı, Kasım ayı, Fisköy'ü, ondan sonra ben 78 doğumluyum, benim doğduğumdan itibaren PKK var, yani hemen hemen aynı yaştayız ve bu sürenin yaklaşık 6 yaşımdan itibaren de doğrudan silahlı terör boyutunu yaşadık. Yani hayatımın her döneminde PKK oldu ve artık PKK ortadan kalkacak. Ben bundan mutlu oluyorum ve taviz vermeden ortadan kalkmasından mutlu oluyorum. Ama şöyle bir durum da var. Yani bu işin sonunu nasıl getireceksiniz? Bana veya işte bizim gibi düşünenlere bir alternatif söyleyin. Biz diyoruz ki taviz vermeden, kırmızı çizgilerimiz. Ama bir adam gelmiş PKK'lı. Ya kardeşim ben, tamam ben, kardeşim demesin. Kardeş olmayalım zaten. O ayrı mesele. Ama şunu söylüyor. Ben daha şundan dolayı çıktım. Şöyle bir haksızlık gördüm. Cahillikle çıktım daha. Dediğinde ne diyeceğim? Tamam, hata yapmış. Kandırılma boyutunu söylüyoruz zaten. Gelmesinden fayda sağlanmaz mı? Mesela Diyarbakır anneleri, anneleri olarak bilinen o ailelerin aralarında babalar vardı, kardeşler vardı, abiler ablalar vardı. Ama Diyarbakır anneleri olarak bilinen, çünkü annelerle başlayan bir eylem. Kimdi bunlar? Daha örgütü işte kandırıp daha çıkardı çocukların anneleriyle başlayan, ailelerin tamamen destek verdiği bir eylem süreci. Orada geri dönen çocuklar oldu. Ve o çocuklardan bazıları gitti askerliğini yaptı. Kına yakılarak askere gönderildi. Bunlar vatandaşımız da aynı zamanda. Yani şimdi bu kötü bir şey mi? Bu kini nereye kadar? Yani İsrailli'ye hayran, İngiliz'e hayran, Amerikalı'ya hayran, Alman'a hayran, Fransız'a hayran, emperyaliste hayran, PKK'yı güdene, siz Türkiye'ye karşı silah bırakmayın diyene hayran. Ama onların kandırdığı, kandırılmış vatandaşımıza düşman. Yani bu garip bir durum. Biz diyoruz ki kendi vatandaşımıza, kardeşim sen bir suç işledin, işledin. Bir terör suçu işledin, işledin. Ama ben bir düzenleme yapıyorum. Ve bu düzenleme kapsamında senin eyleme katılmamış. Ondan sonra birazdan kapsamını anlatacağım zaten. Yani kimler kapsamında. Ondan sonra örgüte üye olmuşsun, bilerek veya isteyerek yardım etmişsin, örgütün propagandasını yapmışsın falan filan, eyvallah. Dediğim gibi detayına gireceğim. Gel, gel, ben sana belli noktalarda soruşturmaları ve kovuşturmaları erteleyeceğim. Belli sürelik, işte 5 yıl veya 10 yıl erteleyeceğim. Sonrasında sen topluma aynı zamanda entegre ol. Ülkene dön. Bırak silahı. Şimdi bunu söylüyorsun ve örgütü de feshediyorsun. O temel şart o. Örgüt fesh olacak ve örgütün fesh olduğunu artık herkes kabul edecek. Bu temel şey. Zaten Milli Güvenlik Kurulu'nda ve güvenlik kurumlarımca tespiti, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da teyidi şart. Yani örgütün tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirmesi ve silahsızlanması. Bunun tespiti ve teyidi şart. Bununla başlıyorsun ve sonrasında bunu yapıyorsun. Bunun nesi kötü? Bir bana bunu anlatsın. Yani biz şehitlerimize mi saygısızlık? Biz gazilerimize, şehit sayısını arttıralım. O zaman gidin annelerinin gözünün içine bakın, deyin ki ya böyle bir imkan vardı. Çünkü ben hep şunu söylüyorum, çok ağır bir cümle olacak ama evladı Güneydoğu'da olmayanların oturduğu yerden konuşması çok kolay. Hep vurguluyoruz, Türk ordusu şehadetle, Türk askeri şehadetle yan yana yürür. Bunun bilincindedir. Vatan için şehit olması gerekirse gözünü kırpmadan şehadete yürür. İşte 15 Temmuz gecesinde bunun en bariz örneği, işte komutanı diyor ki bu işin sonunda şehadet var. Zekai Aksakallı Paşa diyor. Ömer Aris Demir tereddütsüz o emri uyguluyor. Vatan sağ olsun diyor. Hakkınızı helal edin diyor ve şehadete yürüyor. Türk ordusu, Türk askeri bilir bunu. Zaten şehadet esastır mantığıyla bakarlar. Ama şimdi boşuna niye şey yapalım? Şimdi dediğim gibi 3 sene daha sürdürdük, 5 sene daha sürdürdük. 100 şehit verdik, 150 şehit verdik. 100-150 tane kahraman yiğidimiz, bayraklaşan yiğidimiz bayraklaştı, şehit oldu. Ve PKK bu sefer dedi ki tamam dedi, ben teslim oluyorum dedi. Örgütü bitiriyorum dedi. Aynı şey, aynı şey. Neyi yapacaksınız? Yani neyin peşindesiniz? Mehmetçik böyle boş, yani gitsin şehit mi olsun? Diyorum ya, gönderin evlatlarınızı, onlar şey yapsın o zaman. Böyle atıp tutuyorsunuz. Ondan sonra evlatlarınızı gönderin, onlar gitsin, uğraşsın. Bu memleket uğraşmasın. Oturdukları yerden kendi evlatlarına her türlü askerlik yapmak için her türlü şeyi yaparlar. Dümen çevirirler. Ondan sonra ama Mehmet'in işte vatandaş Ahmet'in, köylü Mehmet'in çocuklarını da, bakın emperyalizmimiz kurtuluş harbi. Hepimiz şehit olalım. Zaten hani Fenerbahçelilerin bir sloganıdır. Hepimiz ölelim, Fenerbahçe yaşasın. Benim felsefelerimden biridir bu. Hepimiz ölelim, Türk vatanı yaşasın. Bu net. Çünkü Türk vatanı yaşadığı sürece millet de var olacaktır. Milletimizin var olması için gerekirse hepimizin canı feda olsun. O ayrı. Bizim seçtiğimiz meslek de böyle. Terörle mücadele şey yaptık. Aldığımız tehditleri şov yapmıyoruz. Birileri diyor ki bana şunu yapıldı, bu yapıldı. Bizim de aldığımız tehditler oluyor. Başvurular oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Başımıza gelenler oluyor falan. Ama geri adım atmadık. FETÖ'sünden tehdit aldık, bilmem onundan tehdit aldık, bunundan tehdit aldık. Ama feda olsun, vatana feda olsun. Ha bu bizim yaşadıklarımız, bir Mehmet'imizin, bir komutanımızın, bir askerimizin, subayımızın, subay subayımızın, uzmanımızın, erimizin yaşadığı tehlikenin yanında pul kadar bile değeri yoktur belki. Yani pul kadar önemsizdir diye. Yani onların doğrudan şehadetle yan yana yürüyorlar zaten. Onların canı da bize emanet. Ama ben diyorum ki artık bu iş bitti. Benim savunmamın nedeni o. Şimdi bu noktaya gelmişsin ve diyorsun ki kardeşim artık bu saatten sonra bir yasal düzenleme çıkartalım. 40 işte 84'ten bu yana 42 sene geçti. Ağustos ayında başlamıştı. 15 Ağustos 1984. Ya ben bu arada şunu söylüyorum, açık açık söylüyorum. Bunu savunanlar evlatlarını göndersinler, gönüllü olarak yazdırsınlar. Öyle belli yerlere göndermesinler, yok bilmem bedelli yaptırmasınlar, şunu yaptırmasınlar ki bedelli askerlik yapana da saygı duyuyorum, o ayrı mesele, ondan bahsetmiyorum. Sadece bu meselede 100-150 şehit verilecekse ilk anda onların evlatlarını bir cepheye gönderelim, Kandil bölgesine bir gönderelim, onlar bir çatışsınlar, Allah onların da ayağına taş değdirmesin. Ama önce bir kendi evlatlarını, yani evlat senden olmayınca böyle konuşması kolay oluyor. Biz diyoruz ki artık zaten PKK'nın direnç gücü ortadan kaldırıldı. Bu noktada bu süreci işletelim diyoruz. Ekstradan 50 tane 100 tane bilemeyizsin. Yani bir tahmin yürütemezsin. O ayrı mesele ama tahmin olarak şey yapayım. 50, 100, 150 ne kadar şehit verirsek. Ki Kandil bölgesi de riskli bir bölgedir. Riskleri yok mu? Var. Riskleri her zaman vardır. Bu tür süreçlerin her zaman riskleri söz konusu. Ama dediğim gibi bu süreci işletiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti ki planladığı gibi de yürüyor. İşte Sayın Bahçeli'nin çıkışı, yol haritasını çizmesi. Sonrasında bakın 15'indeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 22 Ekim o Öcalan'ın çağrı yapması meselesi 22 Ekim'de gündem olduğu için Sayın Bahçeli'nin o açıklaması, meclis grup toplantısı 22 Ekim'i biraz milat alıyorlar ama 15 Ekim'de de bunun bir anlamda altyapısını, bir hafta öncesinde de altyapısını oluşturdu. O gün yanlış hatırlamıyorsam o gün veya bir gün sonra Abdullah Öcalan'a aylar, yıllar sonra ilk defa ailesiyle görüştürüldü. Kimle? Milletvekili olan yeğeniyle görüştürülmüştü. Aynı gün ne yapıldı hatırlayın? PKK gitti TUSAŞ'a saldırdı. Niye? Çünkü bu süreci istemeyenler var. Kim istemiyor? CIA istemiyor. Kim istemiyor? Mossad istemiyor. Ya buna karşı çıkanların, vatandaşın duygusal reaksiyon verenleri söylemiyorum. Ama buna karşı çıkan böyle üst düzeylerin %90'ı ya Mossad bağlantılıdır. Biliriz yani kimler kimlerle görüşüyor. Kapalı kapılar ardında hangi toplantılar yapılıyor. Kapılar kapatılıyor. Şifreli kapılar falan. Ya Mossad bağlantılıdır ya Amerikan istihbaratı bağlantılıdır. Siyasi işler müsteşarlarıyla görüşmeler yapılıyordur belki falan. Amerikan istihbaratı, MI6 olabilir. Ondan sonra BND olabilir. Bunlarla bir bağlantı vardır. Buna emin olabilirsiniz. Yani doğrudan olmaz işte atıyorum Michael Rubin gibi, Henry Barkey gibi isimler üzerinden. Bu tür bir profil üzerinden bağlantı vardır. Ama bir bağlantı vardır. Emin olabilirsiniz. Yani bu noktada yani sakallı görünen Mossad ajanı çıktı. Böyle dindar, dinci görünen Mossad ajanı varsa ondan sonra böyle milliyetçi görünen Mossad ajanı yok mudur? Vardır. Benim aklıma şey geliyor. Allah rahmet eylesin Osman Sınav. Deli Yürek Bumerang Cehennemi'nde bir tane Kasap Hasan vardı o filmde. Kasap Hasan böyle Hizbullah ismini vermemişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam ismi yoktu orada filmde örgütün. Ama Hizbullah'ı anlatan bir şey. Hizbullah'ın bölgedeki en üst düzey sorumlusu işte bölgede kasaplık yapan bir Hasan. İzleyenler bilir. Ondan sonra Hasan diye biri. Ama özünde bizim Güneydoğu insanımıza, bizim Kürtlere çok benzeyen Dakotalılardan seçilmiş bir özel harp elemanıydı aslında. Dakotalı David. Yani bazen gördüğünüz şey olmuyor. NATO Türkçüleri, ondan sonra NATO'cu milliyetçileri, Mossad ajanı milliyetçileri hiç göz ardı etmeyin. Enver Altaylı'nın çocukları, Ruzi Nazar'ın çocukları hala çalışıyor. Bakın Ruzi Nazar kim olduğunu bilenler anladı benim demek istediğimi ama bilmeyenler Ruzi Nazar kimdir? Enver Altaylı kimdir? Ona bir baksınlar. Yani FETÖ'yü nasıl yönettiklerini, FETÖ bir gladyo örgütlenmesidir. İstihbarat örgütlenmesidir. Aynı zamanda terör yöntemi de uygulamıştır. O yüzden Fethullahçı terör örgütü olarak söylenmiştir. Şimdi bu noktada bunların hala çalıştığını görebiliyoruz. Bunların hala aktif olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bir şey engellemeye çalışıyorlar. Terörsüz Türkiye'yi engellemeye çalışıyorlar. Çünkü terörden besleniyorlar. Ben biraz dörde de ayırdım bunları. Şimdi bir kere duygusal yaklaşanlar var. Duygusal yaklaşanlar kim? Vatandaşlarımız. Hak veririm. Onlar kazanılabilir. Onlara anlatılabilir. Onların uyarıları dikkate alınır. Onlar üzerinden şey yapılır. ne diyelim, onlarla uzlaşılır. Onlara şunu gösterirsin, dersin ki bak kardeşim, bu ülke için bir şey, avantajlı bir şey. Şimdi bu noktada onları anlayışla karşılarım. Ama bir de işte az önce söylediğim gibi birkaç kategoriye ayırıyorum ben bunları. İşte BND'si, Mossad'ı, CIA'yı, MI6'i, işte Fransız istihbaratı falan filan. Bunlarla çalışanlar var. Doğrudan bunlarla çalışıldığını düşündüklerim var. Yani açık söyleyeyim. Ondan sonra bunlar da engellemeye çalışıyor. Bir de bunlarla bağlantılı olarak... işte kendi ne diyelim, ikballeri için, terörden beslendikleri için karşı çıkanlar var. Çünkü söyleyecek başka bir şeyleri yok. Terörden besleniyorlar. Oradan beslenenler var. Bunlar işte bu istihbarat servisine yakın olanlar, onların kullanmasına müsait olanlar. Bir de şöyle bir şey var, işte bu işi kim, iktidar kim, Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli, bunlar çözerse tarihe bunlar geçer deyip hırslarından dolayı şey yapanlar var. Bunlar da tehlikeli, bunlar da istihbaratın kullanmaya müsait olduğu tipler. Duygusal yaklaşanlar haricinde karşı çıkanlara baktığımızda bir şekilde ne diyelim, diğer unsurlarla mücadele gerekeceğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi işte süreç başladı. İşte 15'i, 22'si, ondan sonra 27 Şubat 2025 Öcalan'ın çağrısı. PKK ömrünü tamamlamıştır dedi. İşte öncesinde örgütün fesih kararı, sonra silah yakma, sonrasında komisyon toplantısı, komisyonda çok sayıda kişinin dinlenmesi falan filan. Sonrasında baktık yani ne oldu? Gelinen aşamada ikiye ayrıldı herkes. Ayrılma şu şekilde gerçekleşti. Örgüt de ondan sonra belli bir şekilde belli kesimlerde, ki ben de bunu söylüyordum, açık söyleyeyim. Dedik önce bir yasa çıksın, yasal zemin oluşsun, kanun temelinde gerçekleşsin, yasal bir süreç olsun. Sonra da teyit ve tespit, önce tespit sonra teyit gerçekleşirse silahlar bırakılsın. Ve bu yasal çerçevede silah bıraktıktan sonra geri dönüşler başlasın. Kimileri de şunu söylüyor, diyor ki işte önce örgüt bir silahı bir bıraksın, bir görelim, ondan sonra bir bakalım, sonrasında ona göre yasal düzenleme yapar. Şimdi ben dediğim gibi ilkini şey yapanlar, çünkü bir yasal zemin oluşsun ki o zemin çerçevesinde örgüte de bak kardeşim, yasada çıktı, çıkın şu silahları bırakın, artık örgütün tamamen feshini merkeze alın, ona göre şey yapalım diyoruz. Şimdi bu noktada bizim savunduğumuz şey gerçekleşti. Bu kapsamda da yasal düzenleme, ilgili düzenleme çıktı. Şimdi terörsüz Türkiye süreci, yasanın, kanun teklifinin ismi, ki meclise de gönderildi biliyorsunuz. Şimdi komisyonda şey yapılacak. Belki ekler falan da yapılacak. 12 maddeden oluşuyor ama bakıldığı zaman aslında 10 maddeden oluşuyor. Şimdi ismi Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. Şimdi bakıldığında bu 12 maddeden oluşuyor. 5 Ağustos 2026 tarihinde TBMM'ye sunuldu. Yani 2 gün önce imzalar falan atıldı biliyorsunuz. Tamamen PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığını son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine yönelik olarak hazırlanan bir kanun teklif metni. Bu çerçevede tespit ve teyit makamı olarak şu belirtiliyor: kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirdiği ve silahsızlandığının güvenlik kurumlarınca tespiti, ardından da Milli Güvenlik Kurulu tarafından, ki Milli Güvenlik Kurulu da toplandı biliyorsunuz, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi öngörülüyor. Şimdi kapsamına bakıyoruz. Kapsamı kim? PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsamaktadır. Yani örgüte para toplayan, işte doğrudan kasten öldürme suçu dışında işler yapan, işte örgüte üye olmuş, propagandasını yapmış falan filan faaliyetlerde bulunmuş, örgütü kurma boyutunda görev almış falan filan, bunları kapsıyor. Şimdi kimler kapsam dışı? İşte burada bamperi. Yani bu ilk söylediğim kapsamı dahil edilen kişiler şunu gösteriyor: örgütün silahlı terör eylemlerine katılmamışları. Para toplamışsa bu kapsam içinde. Üye olmuşsa, propagandasını yapmışsa bu kapsam içinde. Faaliyette gitmiş, atıyorum bildiri de atmıştır falan filan, kapsam içinde. Ama kimler kapsam dışı örgütte bu kanun taslağının? Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu. Yani doğrudan terör eylemlerine katılıp, saldırılara katılıp askerimizi şehit eden, polisimizi şehit eden, korucumuzu, istihbaratçımızı, öğretmenimizi, kamu görevlimizi, vatandaşlarımızı, diğer işçilerimizi falan filan şehit edenleri bir kere kapsamıyor. Bir kere kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsanmış. Burada kimin kastedildiği de net. Örgütün üst düzeyi. Yani Abla Hocalan dahil. Yani İmralı'yı da kapsamıyor. Ondan sonra örgütün üst düzey yöneticilerini kapsamıyor. Artı terör eylemlerine katılmışları kapsamıyor. Şimdi soruşturma ve kovuşturma nasıl olacak? Kanun kapsamına girenlere ilişkin değerlendirmeler hali hazırda soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu merciler tarafından. İşte nedir? Merciler şuna bakacak. Yani nesin, necisin? İşte adam diyecek ki ben hiçbir eyleme katılmadım. İspatla diyecekler, bilgi ver diyecekler. O gün neredeydin, bugün neredeydin falan filan. Bütün bilgileri yapacaklar. Ve bu kapsamda ilgili merciler, işte savcılıklar falan filan gerekli çalışmalar yapacak, araştırmalar yapacak. Ancak bu kanundan yararlanmaya yönelik başvurunun bulunan yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya birazdan detaylandıracağız bir oluşturulacak kurul tarafından görev verilen kurumlara yapılabileceği düzenlenmiştir. Yani başvuruyla bulunan yerde işte geldi Şırnak'ın işte İdil'de geldi teslim oldu. Geldi Hakkari Şemdinli'de teslim oldu. Şemdinli Cumhuriyet Savcılığına gidecek. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına gidecek. Hakkari il sınırları ise işte onu da muhtemelen şey yapacak. Veya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında oluşturulacak kurulun görevlendirdiği kurumlara yapılacak. Şimdi soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi meselesi. Şimdi bu olay şu. Ertelenme boyutu şu. Geldi. İşte kapsam olarak saydığım işte örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, bilerek isteyerek yardım etme, propagandasını yapma, para toplama falan filan faaliyet konusunda suçlara giren konulara giren PKK'lı militan, hiç terör eylemlerine katılmamış, yani silahlı kasten adam öldürme, kasten öldürme suçu işlememiş ama diğer faaliyetlerine katılmış. Geldi dedi ki ben dedi silahımı bıraktım geliyorum. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda, çünkü bunların da zaten sonuçta terörle mücadele kanununda diğer şeylerde gereken cezalar var. İşte faaliyete, örgüt propagandasına işte bilmem şu kadar cezadır. Bilmem işte terör eylemlerine doğrudan kasten öldürme suçu olarak tanımlayabileceğimiz suçlara ceza müebbettir falan filan. İşte üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi. Yani şey gibi, biraz denetimli serbestlik gibi, işte yurt dışı çıkış yasağı konur, haftada bir gelir imza atar falan filan. Yani bu tür bir düzenlemeyle dönüşüne bir 5 yıl erteleyebiliyor. 15 yıldan daha fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek. Şimdi burada da 15 yıldan fazlası veya müebbet, ağırlaştırılmış müebbette 10 yıl soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecektir. 2 hafta içinde karara karşı başvuru ve itiraz yolu açık olacaktır. Bu önemli. Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri koşullarının bulunması halinde kaldırılacaktır. Yani bakıldığı zaman bir suç işledi bu süre içinde 10 yıl falan filan. Bu tedbirler gerekli görüldüğü zaman kaldırılabiliyor. Onu da söyleyeyim. Kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında ise bozma kararı verilerek ilk derece mahkemesi tarafından erteleme kararı verilecektir. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde kovuşturma yapılmasına yer olmadığı ve düşme veya düşme kararı, yani soruşturmanın düşürülmesi, kovuşturmanın düşürülmesine karar veriliyor. Dediğimiz gibi cezaların ertelenmesi ondan sonra şey yapılıyor. Erteleme süresi suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılacaktır. Zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Erteleme sürelerinde dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Hak yoksunlukları, erteleme kararları, bu hak yoksunluklarına da bakalım. Erteleme kararları kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecek. Yani kurul kim tarafından oluşturuluyor onu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından müteşekkil oluşturulacak bir kurul kanunun uygulanmasının takibi ve değerlendirmesini yapacak. Şimdi tekrar döneyim hak yoksunlukları meselesine. Şimdi bu kurul erteleme kararları bu kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecek. Kurul gerekli görülmesi halinde soruşturma, kovuşturma, mahkumiyet nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını sulh ceza hakimliği, mahkeme infaz hakimliğinden talep edebilecektir. Yani 5 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından kararın verildiği tarihten itibaren 2 yıl ve 10 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından ise 3 yıl geçmiş olması aranmaktadır diye o bilgiyi de düşelim. Kayıt altına alınma işlemine yönelik genelgenin güvenlik kurumlarının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanması öngörülüyor. Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip 6 ay içinde bu kanuna yararlanmak üzere yazılı başvuru yapılması aranmaktadır. Özet, kanlı terör eylemlerine girmemiş olanlar gelip buradan faydalanacak. Kanlı terör eylemlerine katılanlar bundan faydalanamayacak. Özeti bu. Yani bizlerin de hassasiyeti elbette süreci destekleyen ama tabii ki duygusal olarak da bu süreçlerde ne diyelim yaşanmışlıklardan dolayı o acılardan dolayı hassasiyeti bulunanların da düşünceleri, duyguları dikkate alınmış. Yani Türk milletinde şimdi şu söyleniyor ya PKK'lı gelecek ya PKK'lı gelecek de PKK'lı dediğim ben hep onu söylüyorum. Şimdi 50 bin vatandaşımızın ya şimdi 40 bin şehide çıkarttılar 50 bin şehide çıkarttılar. Şehit falan değil. Şimdi bakıyorum net bir veri yok. Bizim yaklaşık yani vatandaşımız, askerimiz, polisimiz, memurumuz, istihbaratçımız, korucumuz. Bakıldığı zaman yanlış bilmiyorsam 15 bine yakın bir şehidimiz var toplamda. Bunu tam verilerini alırım. Bunu da söylerim. Bizim o geri söyledikleri tamamen PKK'lılar. Ama vatandaşımız bu vatandaşımız. Yani onlar da vatandaş. Suçlu vatandaşlarımız. Ondan sonra yani ağır cezalık suç işleyen diğerlerine nasıl vatandaşın muamelesi yapıyorsan sonuçta gidip Amerikan vatandaşlıktan çıkartırsın o zaman. O zaman hep suç işleyenleri vatandaşlıktan çıkartalım. Rüşvet veren de yolsuzluk yapan da vatandaşlıktan çıkartalım. Bayağı bir arınırız yani. Hakikaten tertemiz olur yani memleket. Şimdi PKK'lılar da senin vatandaşın mı vatandaşın? Yani şimdi 50-60 bin kişi diyorsun. Ben hep söylüyorum ölüsüne vatandaşımız dediğin kişinin dirisine neden? Sen bizim vatandaşımızsın gel ilgili hukuk sürecinden geç. Topluma entegre ol. Yeter ki örgütü bırakın, örgütü feshedin, silahları bırakın. Bu suç mu ya? Bu kötü bir şey mi? Yani öyle bir şey yapıyor. Bir de şey demişler diyorlar şimdi sosyal medyada o hani konuşmanın başında trolledim ya. Onlar gibi tipler türedi böyle. Ezber cümlelerle konuşuyorlar. Böyle kırıntı, bilgi kırıntısı bile olmayan işte bir şey yazıyorsun, apocu diyorsun. Yani Apo'yla ağababaları gitmiş

resmen seçim çalışması yaptı. 2023'ten öncesinden başlayarak 2019'da da yaptı. Biliyoruz. Yeni Özgür Politika yayın organlarıdır. Yaptığı haberleri hatırlıyorum. Şimdi örgüt eylemleri savunurken bunlar için çok iyiydi. Ses çıkartmıyorlardı. Örgüt eylem yaparken çok iyilerdi bunlar. Ben bunların Türkçü, milliyetçi olduğunu düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Bir PKK'lıdan daha böyle bölünmeyi savunan tipler bunlar aslında. Öyle milliyetçi falan değil. Milliyetçilik bu değil. Yani milliyetçilik vatanseverlikte dersin ki ya kardeşim zoruma gidiyor, üzülüyorum falan filan. Bu çok doğaldır. Az önce söyledim. Duygusal refleks verenler kazanılabilecek insanlardır. Bunlar 5 sene sonra görecekler ki, 10 sene sonra görecekler ki Türkiye taviz vermeden bütünlüğünü koruyarak bu meseleyi artık tarihe gömdü. O zaman diyecekler ki ya evet böyleymiş. Şimdi ama bu işte APO'cu diye yazan, bilmem şucu diye bu, ya bunlar federasyon Türkiye'yi parçalamak için bölünme senaryoları yapan adamlardı. Bakın Türkiye'yi Amerika uğruna, İsrail talimatıyla, Mossad talimatıyla bunlar parçalamaya kalkan adamlardı. Şimdi milliyetçi kesildiler başımıza. Yani bunlar milliyetçi falan değiller. Bunlar taşeron. Ya bir yapı var. Seçmenini söylemiyorum. Seçmenine şey yapmıyorum ama ya kurucuları ben söylemiyorum. Kurucuları baştan itibaren FETÖ ile bağlantılı dediler ya. Enver Altaylı'nın yeğeninin bulunduğu yapı. Siyasi partiler yasal mı? Yasal, tamam eyvallah. Ama daha en başından itibaren FETÖ bağlantısından bahsettiler. Ben de çok haber yaptım. İşte KHK ile atılanlar özel kalem oldu, şu oldu, bu oldu falan filan. Şimdi çıkmış milliyetçilik yapıyor. Geçenlerde İsmail Özdemir ilginç bir şey söyledi. Orada dedi bir detay var dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir. Dedi ki bunlar dedi bu işin içinde FETÖ üzerine ya FETÖ aklıyla FETÖ için pazarlık payını güçlendirmeye çalışıyorlar. Bu kadar sert çıkar. Ya bir şey, okudun mu? Yok. Niye karşısın? Net bir şey yok. Yani karşı olduğun ne? Yok. PKK ortadan kalkacak. Kalkmasın. Çünkü besleneceği damar ortadan kalkmış. Emperyalizmin yıllardır Türkiye'ye karşı kullandığı aparatı ortadan kaldırıyor. Emperyalistler silah verdiler, şunu yaptılar, bunu. Şimdi emperyalistler kendi dertlerine düştü. Avrupa kendi derdine düştü. Ondan sonra Amerika'sı ayrı derde düştü. İsrail şu an farklı bir şeyde. Ondan sonra bir İsrail çok ciddi şu an hala saldırgan politikalarını sürdürüyor. Yani şimdi bunlara bakıyorsun. Amerika'dan, Amerikalı'dan daha çok Amerikancı. İsrail'den daha çok, Siyonist'ten daha çok Siyonist yandaşı. Görüntü Türk milliyetçisi kazı altını Davut Yıldız'ı çıkar. Siyonist Davut Yıldız. Yani bu net. İşte dediğim gibi Dakotalı David'ler çok. Türk zannedersin, Türk bile değildir belki. Yani nasıl hani PKK'lı militanların içinde vardı. Bir bakıyorsun Türk değil, başka bir yerden falan. Aynısını bunlarda da görebilirsiniz. Emin olun görebilirsiniz. Çıksınlar desinler ki riskler var. Şu var, bu var falan filan. Çünkü bu işin sonrasında entegrasyon boyutu olacak, sosyolojik boyutu olacak, psikolojik boyutu olacak, yine hukuki boyutu olacak. Ama tabii ki entegrasyon, yani bu sorunları yönetmek de önemli. Ama baştan itibaren terörsüz Türkiye'ye, PKK'nın kendini fesine karşı çıkmak, açık söyleyeyim, Türkiye'de bölücülüğün devamı sorma. Yani PKK eylem yapsa sevinecekler. Valla böyle şehit versek sevinecek tipler var. Oh iyi oldu. Şey yapalım, bunun propagandasını yaparız. Dediğim gibi evlat kendilerine ait olmayınca kendi evlatlarını göndersinler. Göndersinler. Nereye gönderiyorlarsa göndersinler. Diyelim şimdilik bu konuyu burada biraz virgül koyalım. Bunu daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Daha da çok konuşacağız zaten. Ama şimdi başka bir önemli konu daha var. Ona da zaman ayırmak istiyorum. Başka önemli konu şu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gitti. Yani tarihi bir anlaşma ya imza atıldı. Ben aslında uzun süredir takip ettim. Mekke Ortak Savunma Anlaşması olarak tanımlanan bir anlaşmaya dahil olmak üzere ortak bir savunma anlaşmasına imza attılar. Kimle? Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan. Zaten şunu söyleyeyim. Pakistan'la Suudi Arabistan Eylül ayında bir ortak savunma

0: anlaşması yapmışlardı. Yani onlar arasında ciddi bir şekilde işbirliği vardı. Neydi? İşte Suudi-Pakistan karşılıklı savunma anlaşmasının çerçevesinde işte nükleer şemsiye boyutu, Suudi Arabistan'a verilecek destekler, askeri destekler. Pakistan biliyorsunuz nükleer bir güç. Ondan sonra Suudi Arabistan'da da ciddi finans gücü var. İsrail'in tehdit şeyi ortada. Ve burada uzun süredir Türkiye'nin de bu sürece dahil edilmesi vardı. Bu arada Pakistan-Suudi Arabistan anlaşmasında şu boyut da vardı. İki ülkeden birine yapılan saldırı diğer ülkeye yapılmış sayılacaktır. Yani ortak bir savunma mantığı da, mekanizması da devreye sokulmuştu. Şimdi bu mekanizmaya Türkiye de dahil oldu. Şimdi Türkiye askeri bir güç, Pakistan nükleer bir güç, Suudi Arabistan bir finans gücü. Türkiye aynı zamanda savunma sanayinde çok güçlü bir ülke. Ve bu noktada işte bugün varılan anlaşma bir artık üçlü arasında, belki ilerleyen dönemde artırılacak, ülke sayısı da artırılacak. Ki bunun benzeri belki yarın öbür gün Türk dünyasında da yapılacak Türkiye tarafından. Onu da söyleyeyim, Türk Devletleri Teşkilatı'nda da bu tür çalışmalar yapılıyor diye biliyorum. Yani askeri olarak ortak zemin Türkiye ile Azerbaycan arasında var. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan arasında da var. Şimdi burada Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da kim katıldı törene? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif. Bunlar tarafından imzalandı. Bizden heyette kimler yer aldı? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Suudi heyetinde Bin Selman'ın yanı sıra işte Savunma Bakanı Halit Bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan var. Pakistan'da da Şahbaz Şerif'in yanı sıra Ordu Komutanı Asım Münir, ondan sonra Savunma Bakanı Havaca Muhammed Asıf ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar temsil etti Pakistan'ı da. Ortak açıklamada anlaşmanın herhangi bir saldırı eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladı ve 3 ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının hepsine yapılmış sayılmasını öngördüğü belirtiliyor. Şimdi Reuters'a konuşan bir Türk yetkili var. Diyor ki anlaşmada kolektif savunma maddesi bulunuyor. Tamamen savunma amaçlı ve yalnızca savunma durumunda karşılıklı destek taahhüdü içeriyor. Ayrıca anlaşmanın belirli bir aktöre karşı yöneltilmediğini, bölgedeki diğer ülkelere açık olduğunu ve mevcut ikili ya da çok taraflı düzenlemelerin hiçbirini ortadan kaldırmadığını veya bunların yerini almadığını söylemiş. Şimdi Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Abdülaziz Sager diyor ki zirvenin siyasi sembolizmi önemli. Müslüman dünyasının en etkili üç devleti belirsizliğin arttığı bir dönemde bir araya geliyor. Bu durum bölgesel güçlerin ve orta ölçekli güçlerin güvenlik meselelerinde daha yakın bir koordinasyon kurmaya yönelik artan isteğini gösteriyor diye. Üçlü çerçeve kurumsallaştırır ve somut işbirliğine dönüştürülürse üç ülkenin kolektif diplomatik ve savunma ağırlığını güçlendirebilir ve aynı zamanda daha fazla bölgesel temele dayanan bir güvenlik mimarisinin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir diyor Suudi Arabistan Merkezi Düşünce Kuruluşu Körfez Araştırma Merkezi'nin başkanı Abdülaziz Sager. Bakıldığı zaman Pakistan ve Türkiye'nin güçlü bir savunma sanayine sahip olduğunu görüyoruz ki Türkiye Pakistan'a da gemi satıyor biliyorsunuz. Belli sistemleri satıyor. İki ülke arasında ciddi işbirliği var. Suudi Arabistan ise teknolojik harcamalarla bu noktada ciddi katkı yapabileceği öngörülüyor. Tabii burada şu da önemli. Pakistan'ın nükleer caydırıcılığının Hindistan'dan kaynaklanan odaklanması, yani kaynaklanması da büyük bir nükleer unsur içermeyebileceği yönünde iddialar da var. Ama şunu biliyoruz, Pakistan-Suudi Arabistan anlaşmasında nükleer şemsiye vardı. Şimdi bu noktada Türkiye'nin de bu nükleer şemsiyenin den faydalanması gündeme gelir mi? Onu zaman gösterecek tabii ki. Ama şöyle bir gerçeklik var. Uzun süredir Türkiye ile Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ciddi bir işbirliği altyapısı oluşuyor. Suudi Arabistan'la bir dönem çok gergindi ilişkiler. Sonrasında İsrail'in saldırganlığı, ardından Hindistan'ın Pakistan'la yaşadığı gerilimler ve çatışma, iki tane küresel gücün biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde çarpışmasından bahsediyoruz. Ondan sonra İsrail'in saldırganlığı, Hindistan, Pakistan gerilimi falan filan, bu noktada aslında bu üçlü bir anlamda ciddi bir caydırıcı potansiyele de sahipler. Yani belki yarın öbür gün ilerleyen dönemde Mısır buna dahil edilebilir mi? Saat başına 3 dakikam var. Mısır dahil edilebilir mi? Bu da konuşulabilir. Çünkü şöyle bir denklem de oluşuyor. İsrail, Mısır, özür dilerim, İsrail, Hindistan, hatta buna Yunanistan'ın Rum kesimini falan da ekleriz. Sonrasında da aynı zamanda belki başka ülkeler olur mu bilmiyorum. Ama İsrail ile Hindistan arasında ciddi bir iletişim var. Türkiye ile Pakistan arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, daha öncesinde gergin olan ilişkileri toparlayan Türkiye ile Suudi Arabistan'ın da bu çerçeveye oturması şimdi ayrı bir güç oluşturdu. Şimdi İsrail açısından olaya biraz bakalım. Şimdi bunun İran boyutundan da bahsediliyor. Yani sonuçta bugün İran'ın, ki ben orada açık söyleyeyim, yani çok daha itidalli yaklaşan Amerikan-İsrail saldırganlığında çok daha itidalli yaklaşan Suudi Arabistan'ın hedef alınmasının çok İran'ın lehine olabileceğini düşünenlerden değilim. Açık söyleyeyim. Ama işte Suudi Arabistan'la İran ilişkilerinin gerilmesi, Husiler üzerinden gerilmesi, çok sağlıklı bulmuyorum bunu, açık söyleyeyim. Yani Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını çok doğru bulmuyorum, ki İran'ın hakkını teslim edelim. İran egemenlik haklarını koruyor, meşru müdafaa hakkını koruyor, muazzam bir direniş gösteriyor. Ama Suudi Arabistan'la kavga etmesini İsrail istiyor. Diğer Arap ülkeleriyle kavga etmesini İsrail istiyor. İsrail diyor ki olayı, diyor, medeniyet içi çatışmaya çevireyim. Ben aradan sıyrılayım. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, bunlar İran'la savaşsınlar. İki taraf da zayıflasın. Ben buradan aradan işte tırnak için normalleşmeyi çıkartayım. İbrahim Anlaşmaları falan filan imzalatayım. Bunları yapayım diyor. İsrail'in planı bu. Şimdi sen Suudi Arabistan'ı vurarak, Suudi Arabistan'ı hedef alarak bir anlamda bu plana hizmet ediyorsun gibi bir görüntü oluşuyor bende. Açık söyleyeyim, İsrail ne yapmak istiyor onu da söyleyelim. Şimdi İsrail'in şimdi bir çevresel strateji doktrini var. Bu arada zamanımız ne kadar kaldı? Ha, zamanımız az. Ben bu çevresel doktrine sonra mı girsem acaba? Bir sonraki dilimde gireyim. Şey yapayım ya. Ama İsrail'i gidelim, tamam, o zaman öyle yapalım. Saat başı diyelim. Saat başından sonra ben İsrail'in bu stratejik şeylerine biraz daha detaylandırayım. Ama şimdi saat başı.
1: Suriye ile Türkiye'nin bir araya gelmesi, işte uzlaşısının önündeki en önemli engellerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptığı baskılar ve orada kullandığı provokasyon grupları diyebiliriz. Çünkü Türkiye ile Suriye uzlaşsa, görüşseler, üstüne bir de Rusya ve İran'la beraber bu dört ülke oradaki terör varlığını ezerek Suriye'de yeniden iktidarıyla, muhalefetiyle, gerçek anlamda samimi çözüm isteyen bütün unsurlarıyla bir çözüme kavuştuğunda oradaki sorun, herkesin gözünün döneceği kuvvet Amerika Birleşik Devletleri olacak. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri orada kaosun devamını istiyor. Daha doğrusu Amerika'nın içindeki Pentagon ve özellikle de CENTCOM'daki yapılanmalar.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.

0: Evet, son dilime geldik. Saat başından önce şeyi konuşuyorduk, İsrail'in bölge politikaları. Şimdi İsrail bu Siyonist emellerle kuruluş sürecinden itibaren adım adım biliyorsunuz ilerlemeyi hep gündemine aldı. Şimdi o dönemde kuruluş döneminde çevresi düşmanlarla çevriliydi. Kim vardı? Mısır. Kim vardı? Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak. İsrail için düşman ülkeler. Ben bununla ilgili de yazı yazmıştım. Yani Türkiye, Pakistan ittifakına karşı İsrail, Hindistan. Daha doğrusu İsrail, Hindistan ittifakına karşı Türkiye, Pakistan savaşı mücadelesi. Deyim yerindeyse işte bu kapsamda bunlar İsrail için düşman ülkeler. Mısır'dı, Ürdün'dü, Lübnan'dı falan filan. Şimdi bu çerçevede de İsrail'in kurucu başbakanı David Ben Gurion Orta Doğu'da müttefikler ve işbirliği yapacağı ülkelerle ilgili bir doktrin geliştiriyor. Bu doktrinin adı çevresel strateji doktrini. Şimdi coğrafi kapsamı, bu doktrinin coğrafi kapsamı bu yaklaşımın kullanım esnekliğinin korunması amacıyla hiçbir zaman kesin olarak tarif edilmiyor. Yani esnek kullanmak için bir kesin çizgi koymuyorlar. Nihai konsept ve pratikte uygulama bölgesi olarak iki ayrı eksen belirleniyor. Bunlardan biri kuzeyde Türkiye, İran, İsrail üçgeni. Diğeri ise güneyde İsrail, Sudan, Etiyopya üçgeni. Şimdi bu çevresel strateji doktrini. O dönemler İsrail'le aralarımız iyi. Çünkü bizim bahsedilen ülkelerle gerilimlerimiz var. Suriye'yle var, Irak'la var, Ürdün'le var, Lübnan'la var, Mısır'la var. Biz İran ve İsrail. İran'da da o zaman Şah yönetimleri var. Ve daha doğrusu bir ara bir Musaddık geliyor. Musaddığı da indiriyorlar. Ondan sonra Amerikancı, İsrailci yönetimler devam ediyor. İngilizci yönetimler devam ediyor o dönem. Şimdi ondan sonra bu diğer devletlerin tamamen dışlandığı anlamına da gelmiyor. Onu da söyleyelim. Bölgede diğer ülkelerle de ilişkilere önem veriliyor. Mesela Fas, ki günümüzde de konuşuluyor biliyorsunuz. Fas'la iyi ilişkileri var. Kuzey Afrika'da ki işte en batı tarafında. Doğu Afrika ülkeleri var ondan sonra. O yüzden zaten 1960'larda bu çevresel strateji doktrini tüm Sahra altı Afrika ülkelerini de içine alarak genişletiliyor. Yani sonra da ilginçtir Doğu Afrika ile sınırlandırılıyor. Yani Afrika ülkeleri doktrinin önemli bir tamamlayıcısı haline getiriliyor. Şimdi bu noktada hatırlarsanız İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 22 Şubat'ta, geçen Şubat ayından bahsediyorum, bir hükümetin, kendi hükümetinin toplantısı, kabine toplantısı öncesinde bir açıklama yaptı. Bir altıgen ittifaktan bahsediyor. Şimdi bu ittifakın Hindistan, Arap ve Afrika ülkeleri, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kezimi olmak üzere Akdeniz ulusları ve Asya'dan henüz detay veremeyeceği ulusları kapsadığını söyledi. Bu altıgen ittifak şeye de benziyor. Yani Davut Yıldız da altı köşeli ya. Muhtemelen ona denk getirmişlerdir yani. Onlarda simgesel şeyler vardır Siyonistlerde. Şimdi böyle bir ittifaklarından bahsettiler. İşte Hindistan var dedi, Arap ülkeleri var, Afrika ülkeleri var, Yunanistan var, Kıbrıs Rum kesimi, Asya'dan söylediği ülkeler. Buna karşı da düşman kutup var dedi. Bunlar radikal Sünni ve Şii eksen dedi. Şimdi Şii eksen dediği kimden kastettiği bilmiyor yani. İran'dan bahsediyor. İran'ı kastediyor. Türkiye'yi de içeren bir radikal Sünni eksen tanımı yaptı ve bu kapsamda Türkiye'yi tehdit noktasına koydu, düşman kutupuna koydu. Yani temel metinlerine İsrail'in deyim yerindeyse kırmızı kitabına falan girecek şekilde İsrail'in temel metinlerine Türkiye'yi yerleştirdi. Daha sonra hatırlayın. Yine İsrail'in eski başbakanlarından bakıldığında bir ismini unuttum şimdi adamın. Dedi ki Türkiye ile düşman politika, Türkiye ile Pakistan düşman politika diye tanımladığı açıklamalar yapıldı. Eski başbakanlardan biri, hemen ismini bulacağım size. Dedi ki, onu da söyleyeyim. Sünni eksen olarak tanımlıyor, Türkiye'yi koyuyor, Pakistan'ı koyuyor falan filan. Tekrardan. Naftali Bennett. Yakın zamanda diyor ki Türkiye, Katar, Müslüman kardeşler ve nükleer silahlı Pakistan içeren yeni bir eksen ortaya çıktığını söylüyor. Bu ittifakın İsrail'e karşı düşmanlığı körüklediğini ileri sürüyor. Bennett konferansta söylüyor bunları. Türkiye'nin İsrail için yeni bir tehdit haline geldiğini savunurken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i kuşatmaya çalışan tehlikeli bir düşmandır. Buna bir kez daha göz yummamalıyız diyor. Pakistan için de benzer şeyler söylüyor. Ve bunları söylerken aynı zamanda Suudi Arabistan'la bu iki ülkenin iletişimine dikkat çekiyor. Yani ben İsrail yayın organlarına da bakıyorum, sıklıkla bakıyorum. İşte geçen programda da hani Hicaz Demiryolu ile ilgili şeyi söyledim ya. Yani hemen o bölümü de okuyayım işte. Yani Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin İsrail açısından ne kadar tehlikeli olabileceğini. Çünkü bu işbirliği sadece güvenlik boyutuyla karşımıza çıkmıyor. Bu işbirliği aynı zamanda ekonomik işbirliği oluyor. Ondan sonra başka başka işbirliklerine evriliyor. Hemen bu arada bulacağım size. Ya bir taraftan da notları şey yapayım. Ben şeyi seviyorum biliyorsunuz. Yani bir böyle anlık spontane şeyleri sevdiğim için hazırlıklarımızı yaptık ama aynı zamanda anlık böyle akla gelen örneklerle beslemek gerekir. İsrail'i gücü gibi korkutan. Evet. Şimdi mesela bakın. Hicaz Demiryolu diyor ki Anat Hoşberk Marom. Nerede? Mariv'de yazmış. Gözlerini bile kırpmadan bizi geçiyorlar. İsrail'in avantajını ortadan kaldırmakla tehdit eden yeni proje. Diyor ki Riyad ve Ankara'nın birbirini tamamlayıcı güç merkezleri olarak hareket edebileceği yeni bir ekonomik enerji ekseni kurmayı amaçlayan büyük ölçekli bir jeoekonomik hamledir. Türkiye bir ulaşım, sanayi, bölgesel aracı kurum merkezi. Riyad ise sermaye, talep ve yatırım kaynağı olarak işlev görecektir. Tarihi ticaret yollarının yeniden canlandırılması. Diyor ki sembolik boyutun ötesinde böyle bir boyutu vardır diyor. Jeoekonomik etki yapacaktır diyor. Hatırlıyor musunuz? Jeoekonomi üzerine konuşmuştuk. Şimdi Hürmüz sıkıntılı. Kızıldeniz'den de sıkıntılı haberler geliyor. Babel Mendeb Süveyş kanalı. Türkiye ile Suudi Arabistan diyor ki hop diyor gel diyor senle demir yolu hattını şey yapalım diyor. Tamam denizden taşınmanın şeyini karşılayamazsın. O boyutta karşılayamazsın ama alternatifler üretiyorsun. Farklı hatlar üretiyorsun. Kalkınma yolu projesi üzerinden de iki tane hat üretiyorsun. Buna Suudi Arabistan da destek veriyor. Katar destek veriyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi sen bu hamleleri yapıyorsun ve üstüne bir de gidiyorsun. Üç ülke ortak güvenlik anlaşması yapıyor. Şimdi bu İsrail için kıyamet senaryosu gibi bir şey. Yani adamlar zaten bu arada Modi'nin de, Hindistan Başbakanı Modi'nin de İsrail ziyareti sırasında biliyorsunuz Netanyahu'yla çok sıcak görüntüler verdiğini hatırlıyorsunuz. Netanyahu'nun Birinci Dünya Savaşı sırasında o görüşmede işte Osmanlı kenti, o dönemler Osmanlı kenti olan Hayfa'nın işgalinde görevlendirilen Hinduları övdüğünü hatırlıyoruz. Çünkü Hindistan'la İsrail arasında stratejik bir ilişki var. İşte İMEK projesi de buna eklemlendi biliyorsunuz. Amerika'nın İMEK projesi Hindistan'dan başlıyor. İsrail'den Doğu Akdeniz'e Körfez ülkelerinden geçiş yapıyor. Ama ne oldu? Durduruldu. Niye? Çünkü gerçekliği yok. Bugün Türkiye'yi bu bölgede belli güçleri bypass edip bu işleri yapamazsınız. Bypass ettiğiniz anda ben yıllar öncesinde çok daha zor durumda olduğumuz dönemlerden birinde ben eski bir genelkurmay başkanının şu cümlesini hatırlıyorum. Aslında ilişkileri de böyle yorumlamakta fayda var. Maliyetleri arttırmak. Şimdi adamlar geliyor, maliyet artıyor. Maliyet artarsa girerler mi bu işe? Girmezler tabii. Niye girsinler? Yani sen İMEK'i devre dışı bıraktırıyorsun. Bu sefer kendi ticaret yollarına, kendi güvenlik anlaşmalarına devreye sokuyorsun. İşte o zaman dediğim gibi bu anlaşma tarihi Türkiye ile Suudi Arabistan, Pakistan arasında anlaşma. Ha, bunun içinde savunma sanayi olacaktır büyük ihtimalle. Yani Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere bakıyoruz. 2025 yılı sonunda ticaret hacmi 8,5 milyar dolara ulaşmış. Bunda savunma sanayi önemli bir kalem tutuyor. Yani yer tutuyor. Suudi Arabistan Kaan'ı bekliyor mesela. Şimdi F-35'i adam güvenmiyor. Çünkü diyor ki ben diyor, F-35 alsam diyor. İlgili firma bana İsrail'i belki İsrail uçaklarıyla Suudi Arabistan alacağı uçaklar arasında şöyle farklar olacak. İsrail Suudi Arabistan uçaklarını, İsrail uçakları düşman olarak tanımlayabilirken Suudi Arabistan uçaklarına İsrail uçakları dost olarak tanımlanacak ve böylece havada keklik gibi belki de avlanacak pozisyonda olacak. Suudi Arabistan'ı havada el zayıflayacak. Şimdi sen Kaan'ı alırsan daha bağımsız hareket edebilme kapasitesine sahip olacaksın. İsrail işte bu Suudi Arabistan açısından çok istenen bir şey. Ek olarak Türk savunma sanayinin üretimleri, ek olarak enerji işbirliği, ek olarak ticaret işbirliği. Bunlar önemli. Pakistan boyutu da önemli. O yüzden tarihi olduğunu düşünenlerdenim. Hindistan'da da mutlaka etki yapacaktır bu durum. Bunu söyleyeyim. Kaç dakikamız kaldı? 6 dakikamız kalmış. Az zamanımız kalmış. Son olarak başka birkaç haberden bahsedeceğim. Bir haberimiz var. Onu söylemek istiyorum. Buna da bir virgül koyalım. Dediğim gibi Türkiye-Pakistan, Suudi Arabistan anlaşmasına bunu daha çok konuşacağız. Uzmanlarla da konuşuruz. Pazartesi günkü yayınımızda uzmanları da alırız. Bu işlerin askeri boyutuna bakarız, şeye bakarız. Onlarla da konuşuruz. Şimdilik bir virgül koyalım. Şimdi ilginç bir haber gördüm. O yüzden bunu aktarmak istedim. Genelde biri böyle Amerikalılar çok yapar bunu. Batılılarda çok vardır biliyorsunuz. Dünyanın her tarafında işte Amerika'nın emperyalizmi hedefindeki ülkelere işte çevreci örgütler üzerinden de saldırırlar ya. Şimdi Amerikan ordusunun dünyanın yani çevre anlamında, ekoloji anlamında, karbon emisyonu noktasında dünyayı zehirleyen güç olduğu ortaya çıkmış. Şimdi bir Abby Martin belgesel filmi Dünyanın En Büyük Düşmanı isimli Abby Martin işte bir belgesel hazırlıyor Abby Martin. Belgesel ismi Dünyanın En Büyük Düşmanı ve belgeselin konusu şu. Savaş endüstrisini şey yapıyor falan filan anlatıyor. Amerikan ordusunun dünyadaki en büyük fosil yakıt tüketicisi oldu. Ah, hapşurduk vallahi. Hakkınızı helal edin. Yani hapşuruğu engelleyemiyorsunuz. Hadi öksürükte bir tedbir alabiliyorsunuz falan filan da hapşuruk. Ben şey yani hakikaten yarab şükür mü derler öyle bir derlerdi galiba. Hapşurduk. Çok yaşa diyen varsa hepiniz görün, hepimiz görelim, hepimiz yaşayalım. Şimdi Amerikan ordusunu tekrarlayayım. Dünyadaki en büyük fosil yakıt tüketicisi oldu. Günlük 270 bin varil petrol tüketti. Günlük 270 bin varil petrol tüketti. Bunun sonucunda yıllık 55 milyon metrik ton CO2 yaydı. CO2 neydi ya? Karbondioksit miydi? Değil mi? Kimya çok güçlü değildi benim ya. Şeyi unutuyoruz. Karbondioksit ama evet. 55 milyon metrik ton karbondioksit yaydığını ortaya koymuş. Filmde bu bilgiler var. Çok ilginç bir film. Ben de izleyeceğim. Dünyanın en büyük düşmanı diye. Örneğin Amerikan ordusunda 600'ün üzerinde bulunan Boeing Pegasus tanker uçağının yalnızca tek bir uçuşta tükettiği yakıt. Bakın. Yalnızca tek bir uçuşta tükettiği yakıt ortalama bir ABD vatandaşı sürücünün 40 yıl boyunca tükettiği yakıt kadarmış. Bir Boeing Pegasus tanker uçağı uçunca bir Amerika vatandaşının, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının 40 yıl boyunca tükettiği yakıt kadar şey tüketiyormuş. Amerikan ordusunun günlük 270 bin varil petrol tükettiğini söyledik. İşte bu arada bu hani 55 milyon metrik ton dedik ya CO2. 155 ülkeninkinden fazlaymış günlük 270 bin varil petrol tüketimi. Amerikan ordusunun lojistik desteği ve malzeme tedarikçilerinde bu tabloya ekleyince CO2 emisyonu yılda 165 milyon metrik tonun üzerinde. Yani nasıl bir şeyse bu Abby Martin ilginç şeyler söylüyor bu arada onu da söyleyeyim. Amerikan ordusunun aynı zamanda kendi halkını da zehirlediğini söylüyor. Hatta Soğuk Savaş döneminde Amerikan askerlerinin nükleer tesislerde kobay fareler olarak kullanıldığını iddia ediyor. İşte Camp Lejeune olayından bahsetmiş. En büyük çevre felaketlerinden biriymiş. Camp Lejeune skandalını anlatacağım. Önce onu söyleyeyim. Amerikan ordusunun yıllarca toksik kimyasallar konusunda halka yalan söylediğini vurgulamış. Yalnızca deniz piyadeleri ve aileleri değil çevrede yaşayan yüz binlerce insanın etkilendiğini, binlercesinin kanser ve çeşitli hastalıklara yakalandığını ancak Amerikan ordusunun tazminat taleplerinden kaçmak için her yolu denediğinin altını çizmiş. Amerikan ordusunun insanlığa düşman olduğunu hepimiz biliyoruz zaten de. Şimdi bu Camp Lejeune neymiş bakalım. Camp Lejeune skandalı. Amerikan tarihinin en büyük içme suyu kirliliği vakalarından biriymiş. Aa çok acayip. Ben bunu bilmiyordum mesela. Gözümüzden kaçmış. 1953 ve 1987 yılları arasında Kuzey Carolina'da ABD deniz piyadeleri üssü Camp Lejeune'de yaşayan ve çalışan yaklaşık 1 milyon asker aile üyesi ve sivil personel kanser yapıcı kimyasalarla kirlenmiş suyu bilmeden içmiş, yemek yapmış, günlük ihtiyaçlarını da kullanmış. Ondan sonra bu kirli suyla temas, akciğer, böbrek, karaciğer, meme, prostat, lösemi, pankreas, mesane kanserlerini getiriyor. Parkinson hastalığı, skleroderma, doğum kusurları, düşükler, nörolojik bozukluklar dahil olmak üzere çok sayıda ölümcül hastalıkla ilgili bağlantı kuruluyor. Ondan sonra bir Jerry Esminger'in kızı Jane'i 3'te yaşarken 6 yaşında lösemiye yakalanıyor. 9 yaşında hayatını kaybediyor. Babasının kızının ölümünün gerçek nedenini 1997'de Dan Rather'in haberiyle öğreniyor ve skandalın kamuoyuna yansımasında dönüm noktası oluyor. Gizli tutuluyor. Bakın 97'ye kadar gizli tutuluyor. 53 ile 1987 arasında. Yani 1 milyon askerden bahsediyoruz. Aile üyelerinden bahsediyoruz. Sivil personel. Düşünün yani bir anda kanserler artıyor, anlaşılmıyor. Hadi biz Karadeniz'dekileri biliyorduk. Yani nedenini biliyorduk. Şeyi biliyorduk. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri her tarafa saldırırken konuşurlar, propaganda yaptırırlar. İşte Çernobil'le ilgili bak. Sen öyle bir film hatırlıyor musun hiç? Ben bununla ilgili hiçbir film falan hatırlamıyorum bak. Çernobil biliyor musun? Çernobil niye? Çünkü Rusya'da veya işte hedef coğrafyada olduğu için her türlü propagandayı yapıyorlar adamlar. Ama Camp Lejeune'ü bilmiyordum ben mesela. Bak büyük rezillik. 34 sene böyle bir skandal varmış. Normalde Amerikalılar şovu sever. Bak bunu yapmamışlar film. Belki vardır da böyle hakikaten işin hakkını teslim edenler de. 97'de ortaya çıkıyor. Acayip bir olay. Yani Amerika. Amerika hani rahmetli Aşık Mahsuni Şerif diyor ya. Ne diyor? Devleti devlete çatar. İt gibi pusuda yatar. Kan döktürür, silah satar. Amerika katil katil. Ya Amerika'nın katil olduğunu biliyoruz zaten de. Derdimiz Amerika zayıflasın. Ülkeler birbirleriyle bağımsız iletişim kursun. Mazlumları desteklesin. Mazlumların yanında olanlar ayakta kalsın. Ne kadar zamanımız kaldı? Mazlumların yanında olan devletler ayakta kalsın. Zalimler kahrolsun. Gazi Mustafa Kemal de diyor ya. Mazlum milletler bir gün zalimleri mah ve nabut edecektir diyor. Bugün de böyle bitirelim. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirin. Pazartesi akşamı yine aynı saatte buluşacağız. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Bu yıl bazı özel okullarda yıllık eğitim ücretleri 2,5 milyon lirayı aşarken birçok okulda öğrenim bedeli 1 milyon liranın üzerine çıktı. Yemek, servis, kitap ve diğer giderler de eklendiğinde bazı aileler çocuklarının eğitimi için yılda 3 milyon liraya yaklaşan bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Ancak tartışma yalnızca yüksek ücretlerden ibaret değil. Çünkü hem özel okulların uygulayabileceği zam oranı hem de servis ücretleri belirli kurallara bağlı. Peki bu kurallara gerçekten uyuluyor mu? Veliler hangi ücretleri ödemek zorunda, hangilerine itiraz edebilir? İşte özel eğitimde ücret tartışmalarının detayları. Özel okullarda açıklanan yeni dönem ücretleri bu yılda velilerin bütçesini zorluyor. 2026-27 eğitim öğretim yılında özel okul ücretleri okulun bulunduğu şehir, eğitim kademesi ve marka değerine göre büyük farklılık gösteriyor. Orta segmente yer alan birçok özel okulda yıllık eğitim ücretleri 250 bin ila 600 bin lira arasında değişirken İstanbul ve Ankara'daki orta üst segment okullarda bu rakam 500 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Prestijli kolejler ve köklü yabancı okullardaysa yıllık öğrenim ücretleri 2 milyon 750 bin liraya ulaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği düzenlemeye göre 2026-27 eğitim öğretim yılında ara sınıflarda öğrenim ücretlerine uygulanabilecek azami artış oranı %30,74, kademe başlangıcı olan 1, 5 ve 9. sınıflardaysa %43,92 olarak hesaplandı. Eğitim dışındaki bazı hizmetlerde uygulanabilecek azami artış oranı da %29,28 olarak belirlendi. Ancak veliler açıklanan eğitim ücretlerinin yanı sıra servis, yemek ve diğer ek hizmetler için talep edilen ödemeler nedeniyle toplam maliyetin yasal zam sınırlarının ötesine geçtiğini savunuyor. Benzer tartışmalar servis ücretlerinde de yaşanıyor. Okul servis ücret tarifesini ise büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi mesafe esasına göre belirliyor. Buna rağmen bazı veliler belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep edildiğini ya da organizasyon, rehber personel ve benzeri sebeplerle ek ücretler istendiğini öne sürüyor. Tüketici platformlarında okul servis ücretlerine ilişkin onlarca başvuru bulunuyor. Veliler, bazı servis firmalarının belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep ettiğini ya da farklı adlar altında ek bedeller istediğini öne sürüyor. Peki servis firmaları gerçekten UKOME'nin belirlediği tarifelere uyuyor mu? Bu sorunun net bir yanıtı bulunmasa da her yıl artan şikayetler denetimlerin yetersizliğini yeniden gündeme getiriyor. Ancak özel okul faturası, öğrenim ücreti ve servisle sınırlı kalmıyor. Yemek hizmeti, yardımcı kaynaklar, okul kıyafetleri, dijital eğitim platformları, yabancı dil materyalleri, kulüp çalışmaları, gezi ve çeşitli etkinlikler için talep edilen ücretler de toplam maliyeti önemli ölçüde artırıyor. Böylece kayıt sırasında açıklanan eğitim ücreti, eğitim yılı boyunca yapılan ek ödemelerle çok daha yüksek bir seviyeye çıkabiliyor. Velilerin en sık dile getirdiği şikayetler arasındaysa yardımcı kaynakların okuldan alınmasının istenmesi, okul logolu kıyafetlerin belirli mağazalardan temin edilmesi, dijital eğitim paketleri için ayrıca ücret talep edilmesi ve bazı etkinliklerin fiilen zorunlu hale getirilmesi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre okulların eğitim dışında sunacakları hizmetlere ilişkin ücretleri önceden ilan etmesi gerekiyor. Peki ailelerin her yıl giderek daha büyük bir bütçe ayırdığı bu eğitim yatırımı gerçekten akademik başarıya dönüşüyor mu? Özel okulları tercih eden velilerin en önemli beklentilerinden biri çocuklarının daha nitelikli bir eğitim alması ve üniversite sınavında daha başarılı olması. Ancak uzmanlara göre özel okul tek başına başarı garantisi sunmuyor. Çünkü bugün özel öğretim kurumları arasında hem eğitim kalitesi hem de akademik başarı açısından ciddi farklılıklar bulunuyor. YKS birincilikleri ve ilk 100 derecelerinin büyük bölümü fen liseleriyle köklü Anadolu liselerinden çıkıyor. LGS birinciliklerinde ise özel okullar az farkla önde görünse de yaklaşık yarısı devlet okullarından çıkıyor. Bir tarafta her yıl Türkiye dereceleri çıkaran, seçerek öğrenci kabul eden ve üniversite yerleştirme başarılarıyla öne çıkan okullar var. Diğer tarafta ise yüksek ücretlere rağmen kontenjanlarını doldurmakta zorlanan, öğrencilerini istedikleri başarı seviyesine taşıyamayan çok sayıda özel okul bulunuyor. Eğitim uzmanları, velilerin okul tercihinde yalnızca reklam kampanyalarına ya da ücretlere değil, okulun akademik kadrosuna, üniversite yerleştirme oranlarına, mezunlarının başarılarına ve eğitim anlayışına bakılması gerektiğini vurguluyor. Çünkü milyonlarca liralık eğitim harcaması tek başına üniversite başarısını garanti etmiyor. Üstelik eğitim için yapılan harcamalar lise diplomasıyla da sona ermiyor. YKS maratonunun ardından bu kez ailelerin karşısına vakıf üniversitelerinin ücretleri çıkıyor. Son yıllarda birçok vakıf üniversitesine eğitim ücretleri yüz binlerce lirayı aşarken bazı tıp, diş hekimliği ve uluslararası programlarda yıllık ücretler 1 milyon liraya yaklaşıyor. Dolayısıyla özel okulda başlayan maliye zinciri üniversite döneminde de devam ediyor. Bazı vakıf üniversiteleri güçlü akademik kadroları, araştırma altyapıları ve uluslararası başarılarıyla öne çıkarken bazı üniversitelerde ise öğrencilerin ödediği ücretle sunulan eğitim olanakları arasında tartışmalar yaşanabiliyor. Özel eğitim sistemi tartışılırken gündeme gelen bir başka başlıksa devlet destekleri. Bir yandan devlet okullarının fiziki koşulları ve öğretmen ihtiyacı konuşulurken, diğer yandan özel eğitim yatırımlarına sağlanan teşvikler de tartışma konusu oluyor. Özel öğretim kurumları ve eğitim yatırımları çeşitli vergi avantajları ve yatırım teşviklerinden yararlanabiliyor. Geçmiş yıllarda öğrenci başına verilen eğitim destekleri de bu tartışmaların önemli başlıklarından birini oluşturmuştu. Bu nedenle uzmanlar, kamu kaynaklarıyla desteklenen özel eğitim kurumlarının hangi yükümlülükleri üstlendiğinin ve bu desteklerin eğitim kalitesine nasıl yansıdığının daha şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini belirtiyor. Eğitim sendikaları, tüketici dernekleri ve eğitim ekonomistleri ise ortak bir noktaya dikkat çekiyor. Özel eğitimde asıl tartışılması gereken konu yalnızca ücret artışları değil. Denetim mekanizmalarının ne kadar etkin olduğu, velilerin hangi haklara sahip olduğu ve yapılan yüksek harcamaların öğrencilerin akademik başarısına ne ölçüde katkı sağladığı da en az ücretler kadar önemli. Özel eğitimde yükselen ücretler, ek hizmet bedelleri, servis tartışmaları ve vakıf üniversitelerine uzanan maliyet zinciri her yıl milyonlarca ailenin bütçesini daha fazla zorluyor. Uzmanlar ise eğitimde asıl tartışılması gereken konunun yalnızca artan fiyatlar olmadığını vurguluyor. Ödenen ücretlerin karşılığında sunulan eğitim kalitesi, denetim mekanizmalarının etkinliği, fırsat eşitliği ve öğrencilerin akademik başarısına sağlanan katkının da aynı ölçüde sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik Özel Haber.

0: yaptığım araştırma 3'e ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? 1. Sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: 4-3-1-2 dizilişi. 4-3-1-2 dizilişi futbolun taktiksel evriminde çok özel bir yere sahiptir. Orta sahayı kalabalık tutarak oyunun merkezini kontrol altına almak, kanatları ikinci plana atarak pas bağlantılarını içeriden kurmak ve ileri uçta çift forvetle ceza sahasında daha çok tehdit yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir yapıdır. Bu sistem özellikle teknik kapasitesi yüksek ve taktiksel disiplini sağlam olan takımlar için çok uygundur. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta genişliğin eksikliğidir. Çünkü bu dizilişte klasik kanat oyuncuları yoktur. Savunma hattı 4 kişiden oluşur. 2 stoper ve 2 bek. Bu noktada bek oyuncularının rolü çok kritiktir. Çünkü sistemde çizgiye yayılan bir kanat oyuncusu olmadığından genişliği sağlamak büyük ölçüde beklerin sorumluluğundadır. Bu da demektir ki 4-3-1-2 sisteminde bekler hem savunmada sağlam durabilmeli hem de hücuma çıkarken etkili ortalar yapabilecek beceriye sahip olmalıdır. Ancak bu ofansif katkı sırasında arkada büyük boşluklar kalabilir. Bu nedenle beklerin zamanlaması takımın dengeyi kaybetmemesi açısından hayati önemdedir. Orta sahada üçlü bir hat bulunur. Bu üçlünün düzeni farklı şekillerde olabilir. Biri defansif orta saha, biri merkezde yönlendirici, bir pas istasyonu, biri de box to box yani iki yönlü oynayan orta saha olabilir. Bu yapıdaki oyuncular birbirini tamamlayacak şekilde yerleştirilir. Ön libero'nun görevi savunma hattının önünde güvenlik duvarı oluşturmak, diğer oyuncuların görevi ise topu ileriye taşımak, pas bağlantılarını sağlamak ve gerektiğinde ceza sahasında koşular yapmaktır. Bu hattın önünde ise dizilişin adını veren özel bir oyuncu vardır. 10 numara ya da Trequesta olarak da bilinen hücum hattıyla orta saha arasında serbest gezinen, yaratıcılığıyla fark yaratan oyun kurucu. Bu oyuncunun görevi çift forveti beslemek, topu rakip ceza sahasına taşımak, duran toplarda sorumluluk almak ve kilit paslarla savunmaları açmaktır. Yani takımın beyni burada yer alır. Bu oyuncunun teknik kapasitesi, görüş yeteneği ve karar verme becerisi çok yüksek olmalıdır. İleri uçta ise iki santrafor yer alır. Bunlardan biri klasik pivot rolünü üstlenebilir, yani sırtı dönük oynayıp topu saklayabilir. Diğeri ise daha çevik, daha hareketli, savunma arkasına sarkabilecek bir golcü olabilir. Bu ikilinin birbirini tamamlaması gerekir çünkü bu diziliş ceza sahasında çoğalmayı ve rakip stoperleri çift oyuncuyla tehdit etmeyi hedefler. Eğer bu ikili uyumlu çalışırsa savunmalara büyük sıkıntılar yaşatabilirler. 4-3-1-2 sisteminin en büyük avantajı merkezdeki yoğunluk sayesinde oyunun temposunu belirleyebilmesidir. Rakip takımlar bu merkez kalabalığına karşı zorlanır. Çünkü pas kanallarının çoğu kapatılır ve oyun içe çekilir. Ayrıca çift forvetle ceza sahası içinde sürekli bir tehdit oluşturur. Oyunun kontrolü genelde bu dizilişi kullanan takımda olur. Ancak zayıf yönleri de yok değildir. En belirgin handikap kanatlardaki genişliğin eksikliğidir. Rakip takımlar bu durumu fark ettiğinde oyunlarını kenara yayar ve beklere ciddi baskı uygular. Eğer bekler yeterince hızlı ve dayanıklı değilse bu bölgeden büyük açıklar verir. Ayrıca top rakipteyken kanat presi yapılamadığı için takım savunması geriye çekilmek zorunda kalır ve orta saha bozulabilir. Bu da 10 numaranın oyundan düşmesine sebep olur. Tarihte bu sistemin en iyi uygulayıcılarından biri Carlo Ancelotti'nin Milan'ıdır. 2000'li yılların başında Milan Pirlo'yu derinde, oyun kurucusu Gattuso'yu savaşçı, orta saha Seedorf'u ise box-to-box olarak kullanmış, onların önünde Kaka'yı serbest 10 numara rolünde oynatarak Inzaghi ve Shevchenko'yla ileri ikiliyi kurmuştu. Bu yapı hem Avrupa'da hem de İtalya'da büyük başarılar getirdi. Yakın dönemde ise Juventus özellikle Serie A maçlarında bu dizilişe yakın yapılarla sahaya çıkmıştır. Pogba, Marchisio ve Pirlo üçlüsüyle orta sahayı kontrol eden Juventus, Tevez ve Morato gibi çift forvetle ceza sahasında etkili olmuş, 2015 Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmişti. Türkiye'de bu diziliş doğrudan sık kullanılmasa da bazı büyük takımlar sezon içindeki belli dönemlerde bu yapıya yakın sistemler denemiştir. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların bu yapıya yaklaştığı görülür. Sonuç olarak 4-3-1-2 dizilişi oyunun merkezini kontrol etmek isteyen, çift forvetle sonuca gitmeyi amaçlayan ve yaratıcılığını merkezde yoğunlaştırmak isteyen takımlar için ideal bir formasyondur. Ancak bu sistemin başarılı olabilmesi için beklerin çok çalışması, orta sahadaki üçlünün uyum içinde olması ve 10 numaranın baskı altında kaybolmaması gerekir. Aksi takdirde sistem hem hücumda tıkanır hem savunmada kırılgan hale gelir. Ancak doğru oyuncularla oynandığında bu yapı hem göze hoş gelen hem de oldukça etkili bir oyun anlayışına dönüşebilir. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar, uzun süre devam eden uyku düzensizliğinin kalp sağlığından bağışıklık sistemine, hafızadan ruh sağlığına kadar birçok alanda ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uyku düzensizliği, uykuya dalmakta zorlanma, gece sık sık uyanma ya da her gün farklı saatlerde uyuyup uyanma sonucu biyolojik ritmin bozulması olarak tanımlanıyor. Yoğun stres, vadiyalı çalışma, gece geç saatlerde ekran kullanımı, aşırı kafein tüketimi ve hareketsiz yaşam en sık görülen nedenler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre gün içinde sürekli yorgun hissetmek, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, sabah dinlenmeden uyanmak ve ruh halinde ani değişimler uyku düzensizliğinin en yaygın belirtileri arasında bulunuyor. Bu belirtilerin uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, kronik uyku düzensizliğinin yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, obezite ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Yetersiz uyku ayrıca hafıza, öğrenme ve karar verme becerilerini de olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı bir uyku düzeni için her gün aynı saatlerde yatıp kalkılmasını, yatmadan en az 1 saat önce ekranlardan uzak durulmasını ve akşam saatlerinde kafein tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Sessiz, karanlık ve serin bir uyku ortamı olur.

0: oluşturmakla, düzenli egzersiz yapmak da uyku kalitesini artıran önemli alışkanlıklar arasında gösteriliyor. Uyku sorunlarının haftalar boyunca sürmesi, günlük yaşamı etkilemesi ya da horlama ve nefes durması gibi şikayetlerle birlikte görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması tavsiye ediliyor. Uzmanlar uzun süre devam eden uyku düzensizliğinin kalp hastalıklarından diyabete, bağışıklık sisteminin zayıflamasından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık probleminin riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı yalnızca genetikte değil, günlük alışkanlıklarda da gizli. Uzmanlar uzun ömür için kaçınılması gereken 10 önemli davranışı sıraladı. Uzmanlara göre düzenli sağlık kontrolleri birçok hastalığın erken teşhis edilmesini sağlayarak yaşam süresini uzatabiliyor. Mamografi, kolonoskopi ve yaşa uygun taramaların aksatılmaması öneriliyor. Araştırmalara göre güçlü sosyal ilişkiler hem beyin sağlığını destekliyor hem de yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Uzmanlar sosyal izolasyonun ise bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar yıllar önce başlanılan ilaçların ilerleyen yaşlarda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bazı ilaçların yaşlı bireylerde düşme riskini artırabileceği ve hafızayı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Düzenli egzersizin kalp, beyin, kemik ve ruh sağlığı üzerinde çok yönlü fayda sağladığını belirten uzmanlar, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Tütün ürünleri kullanımı, kanser, kalp hastalıkları ve KOAH başta olmak üzere birçok ciddi hastalığın riskini arttırıyor. Uzmanlar işlenmiş gıdalar yerine sebze, meyve, tam tahıl ve balık ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin uzun ömür için önemli olduğunu vurguluyor. Her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku öneren uzmanlar, yetersiz uykunun demans ve kalp hastalığı riskini arttırabileceğini belirtiyor. Kronik stresinde bağışıklık sistemi, tansiyon ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre sağlıklı yaşamanın yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığına da dikkat çekiliyor. İlerleyen yaşlara ilişkin bakım planlarının yapılması ve emeklilik döneminin mali açıdan önceden planlanması da uzun ve kaliteli bir yaşamın önemli parçaları arasında gösteriliyor. Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir yaşamın yalnızca genetik faktörlere bağlı olmadığını vurguladı. Günlük hayatta sık yapılan bazı hataların yaşam süresini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, Pasifik istiridyesinden elde edilen bir özütün bağırsaklardaki iltihabı azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın ardından kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek diğer besinler de yeniden gündeme geldi. Yağsız protein ve omega 3 bakımından zengin olan istiridyenin bağırsak hücrelerindeki iltihabı azaltarak kanser riskini düşürmeye katkı sağlayabileceği belirlendi. Araştırmacılar bu etkinin bağırsak sağlığının korumaya ve hücresel yenilenmeyi desteklemeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek besinlerin başında brokoli geliyor. Brokolide bulunan sülforafan adlı bileşik, kanserli hücrelerin çoğalmasını baskılamaya yardımcı olurken, içerdiği antioksidanlar ve C vitamini de hücreleri hasara karşı koruyor. Nohut, folat, lif ve antioksidan içeriği sayesinde DNA onarımını destekliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Uzmanlar, düzenli nohut tüketiminin çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etki sağlayabileceğini belirtiyor. Havuçta bulunan beta-karoten, A vitamini ve antioksidanlarsa hücreleri hasardan koruyor. Danimarka'da 55 bin kişi üzerinde yürütülen 25 yıllık araştırma, düzenli çiğ havuç tüketiminin kolon kanseri ve lösemi gibi bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Ahududu da dikkat çeken besinlerden biri. İçerdiği elagik asit sayesinde hasarlı hücrelerin temizlenmesine yardımcı olan ahududunun kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını yavaşlatabileceği değerlendiriliyor. Likopen açısından zengin domates de güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor. Araştırmalar, düzenli domates tüketiminin özellikle prostat, akciğer ve mide kanseri riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor. İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, istiridye özünün bağırsaklardaki iltihabı azaltarak kanser riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, brokoli, nohut, havuç, ahududu ve domates gibi besinlerin de koruyucu etkilerine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre 90 binden fazla kişi yaklaşık 10 yıl boyunca takip edildi. Araştırmanın sonucunda gün içinde 30 dakikayı aşan kesintisiz hareketsizlik kanserden ölüm riskinde artışla ilişkilendirildi. Araştırmacılar 30 dakikadan uzun süren hareketsiz kalma dönemlerinin kısa fiziksel aktivitelerle bölünmesinin riski azaltabileceğini belirtti. Uzmanlara göre ofiste kısa bir yürüyüş yapmak ya da ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek bile sağlık açısından yararlı olabilir. Çalışmada yavaş yürüyüş, ev işi, ütü yapmak veya bulaşık yıkamak gibi hafif fiziksel aktivitelerinde hareketsiz sürenin yerini aldığında fayda sağlayabileceği belirtildi. Verilere göre günde 1 saatlik hareketsiz sürenin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinde %12 daha düşük oranla ilişkilendirildi. Katılımcılar ortalama 12 yıl boyunca takip edildi. Çalışma gözlemsel verilere dayandığı için uzun süre oturmanın doğrudan kansere neden olduğu kanıtlamıyor. Open University uygulamalı istatistik alanında Profesör Kevin McConvey, bulguların ilginç olduğunu ancak kesin sonuçlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Günde 30 dakikadan uzun süre hareketsiz durmanın kanserden ölüm riskini artırabileceği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Oğuz Aslantürk, tek taraflı ayak soğukluğuna eşlik eden kramp tarzı ağrı, ayakta solukluk, iyileşmeyen yaralar, kıllarda azalma ve ciltte renk değişikliğinin bacağa giden atar damarlar açısından değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Aslantürk, Karadeniz bölgesi gibi serin ve nemli iklimin hakim olduğu şehirlerde ayak üşümesinin oldukça sık görülen bir şikayet olduğunu söyledi. İnsanların bunu havanın soğuk olmasına bağladığını belirten Aslantürk, özellikle bir ayağın diğerinden daha soğuk olması ve bu durumun sürekli devam etmesinin bazı zamanlar altta yatan önemli bir damar hastalığının ilk belirtisi olabileceğini vurgu yaptı. Aslantürk, periferik arter hastalığının da damar duvarında biriken yağ ve kireç plaklarının bacak atar damarlarını daraltması sonucu geliştiğini işaret ederek şunları söyledi.
2: Kan akımı azaldıkça ayakta solukluk, soğukluk ve yürümekle ortaya çıkan ağrı görülebilir. Ancak hastaların önemli bir kısmında uzun süre belirgin bir şikayet olmayabilir. İşte bu nedenle hastalık çoğu zaman geç fark edilir.
1: Periferik arter hastalığının erken tanındığına başarılı şekilde tedavi edilebildiğinin altını çizen Aslantürk, sigaranın bırakılması, düzenli yürüyüş yapılması, tansiyon, kolesterol ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasıyla uygun ilaç tedavisinin hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatabildiğini belirtti. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Aslantürk, ayak üşümesinin her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmeyeceğini, ancak damar hastalıklarının ayak üşümesinin neden olabileceği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: yanındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Birine şöyle dendiğini duymuşsunuzdur. Hem kemankeş hem çilekeş. Peki bu deyim ne anlatır? Sadece ok atan birini mi kasteder? Yoksa sabırla sınanmış, hayatla boğuşmuş birini mi? Bugün hem tasavvufun hem de eski savaş meydanlarının izini süreceğiz. Ve bir kelimenin nasıl iki farklı dünyada aynı sabrı anlattığını göreceğiz. Önce kelimenin kökenine bakalım. Kemankeş yani okçu demektir. Çilekeş ise çile çeken, sıkıntıya göğüs geren kişi. Ama buradaki çile yalnızca mecaz değil, gerçek bir nesne, yayın kirişi. Evet, tüfekten önce ok ve yay vardı. Yayın kavisli kısmına keman, onu geren ipe de çile denirdi. Çilek genellikle hayvan bağırsağından yapılır, inceliği ve esnekliğiyle özenle seçilirdi. İşte okçu yani kemankeş o yayı germek için her seferinde çileye asılırdı. Savaş meydanında sabırla, kararlılıkla, dikkatle. Ve bu zahmetli iş zamanla bir deyime dönüştü. Çok çile çektik vesselam. Yani hem gerçekten kirşi çektik hem de hayatın yükünü. Ama çile sadece savaş meydanlarında değil, dergahlarda da vardı. Tasavvufta çile 40 günlük bir inziva anlamına gelir. Mürit nefsiyle baş başa kalır. Açlıkla, suskunlukla, sabırla sınanır. O yüzden biz hala deriz ya, çileye girdi, çilesi doldu, çileden çıktı. Bunların hepsi tasavvufi bir arka plan taşır. İşte bu iki dünya, okçuluk ve tasavvuf bir deyimde buluşur. Hem kemankeş hem çilekeş. Yani hem yayı çeken hem sabrı taşıyan. Hem bedeniyle savaşan hem ruhuyla. Bazen bir kelime bir çağın hafızasını taşır. Çile de öyle. Kimi zaman bir kirişte gerilir, kimi zaman bir gönülde çekilir. Bugün bir deyimin gölgesinde hem okçunun direncini hem dervişin sükunetini dinledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Evlenmek artık ciddi bir finansal planlama süreci. Sosyal medyada gündeme gelen bir video evlenmek isteyen gençlere yeniden düğün masraflarını hatırlattı. Bir kız isteme töreni öncesinde gelin adayının kız kardeşi kapı açma parası olarak 50 bin lira aldı. Erkek tarafı ise tepki gösterdi.
2: Fakir değil, kendine gel.
1: Gelinin kız kardeşi tepki gösterenlere ben can parçamı veriyorum olacak o kadar diye yanıt verdi.
2: Ben can parçamı sana veriyorsam ben de bir şey alacağım.
1: Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama evlilik maliyeti ise 1,8 milyon lira seviyesine ulaştı. Yeni evlenen çiftlerin büyük şehirlerde tutulacak bir daire için kira, depozito ve emlakçı ücretiyle birlikte çiftlerin cebinden en az 90 bin lira çıkıyor. Orta segmentte eşyalarla bir evi baştan aşağı dizmenin maliyeti 300 ila 350 bin lira bandında. Mahalle arası bir düğün salonunda düğün yapmanın maliyeti en az 150 bin lira. Orta segment bir damatlık seti 20 bin lirayken en uygun kiralık gelinlikler 30 bin liradan başlıyor. Düğün günü saç ve makyaj için kuaförlerin istediği fiyatsa en az 15 bin lira. Damat tıraşı için ise ortalama 5-6 bin lira civarında bir ücret isteniyor. Yalnızca nikah yapmak isteyen çiftler için nikah ücreti ilçeye göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'un kimi semtlerinde 8 bin lira olan nikah ücreti kimi semtlerde 20 bin lira olarak görülüyor. Yeni evlenen çift balayı tatili yapmak istediğinde ise Antalya'da ortalama bir balayı tatilinin fiyatı 4 gece için 60 bin lira. Tüm kalemler hesaplandığında düşük orta bütçeyle evlenmek isteyen bir çiftin en az 1 milyon lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Sosyal medyada gündeme gelen bir video evlenmek isteyen gençlere yeniden düğün masraflarını hatırlattı. Bir kız isteme töreni öncesinde gerginlik yaşandı. Gelin adayının kız kardeşi kapı açma parası olarak 50 bin lira aldı, erkek tarafı ise tepki gösterdi. Bu sırada erkek tarafı yağmur altında ıslandı. Gelinin kız kardeşi tepki gösterenlere ben can parçamı veriyorum olacak o kadar diye yanıt verdi.
3: Kızlar erkek ıslandı burada, hava yağmurlu. Evet, aç.
4: Çocuğum ıslandı.
5: Hasta oldu herkes, hasta.
2: Ben can parçamı sana veriyorum.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Güneş kremleri cilt kanserine karşı hayati bir koruma sağlasa da son zamanlarda güvenilirlikleri üzerinde ciddi tartışmalar yürütülüyor. ABD'de bir anket gençlerin %14'ünün günlük güneş kremi kullanımını doğrudan güneşe maruz kalmaktan daha zararlı gördüğünü ortaya koyarken bu endişelerin temelini Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin bazı kimyasal bileşenlerin kan dolaşımına karışabileceğini gösteren araştırmaları oluşturuyor. Kesinleşmiş bir risk tespit edilmese de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu durum bilim insanlarını hem insan sağlığına hem de mercanlar gibi deniz canlılarına zarar vermeyen doğal alternatiflere yöneltiyor. Bu doğrultuda öne çıkan en güçlü aday bitkilere dayanıklılık verip onları UV ışınlarından koruyan lignin bileşeni oluyor. Lignin içeren kremler güneş koruma faktörünü %180'e kadar artırabilirken cilde daha az nüfuz ederek daha uzun süreli ve güvenli bir koruma sunuyor. Güneyçin Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar geleneksel özütleme yöntemlerindeki sert kimyasalların açık renkli lignini siyaha dönüştürmesi sebebiyle kullanımının zorlaştırılmasına karşı çalışmalar yürüttü. Araştırmacılar bu sorunu aşarak lignini karartmadan elde etmeyi başardı. Junli'nin ekibi kavak ağacından ultrasonik dalgalarla açık sarı, Yongkia'nın ekibi ise kimyasal yöntemlerle huş ağacından açık pembe lignin elde etti. Bu lignin nanoparçacıklarının sade kremlerle birleştirilmesiyle elde edilen ürünler SPF 19 ve 20 değerleriyle UVA ve UVB ışınlarına karşı orta düzeyde geniş spektrumlu bir koruma sağladı. Koruyuculuğu daha da artırmak isteyen Kian ve ekibi tartışmalı iki kimyasal filtreyi lignin nanoparçacıklarının içine hapsederek SPF değerini 180'in üzerine çıkardı. Bu kapsülleme yöntemi maddelerin güneş ışığında parçalanmasını önleyip koruma süresini uzatırken cildin alt katmanlarına sızmasını da engelleyerek güvenliği arttırdı. İnsanlar üzerindeki ilk testler ürünün oldukça verimli ve güvenli olduğunu gösterirken araştırmacılar ligninin yanı sıra deniz yosunu, eğrelti otu, kalamar ve insan saçından elde edilen diğer doğal bileşenlerinde güneşten koruma potansiyellerini incelemeye devam ediyor. Güneş kremlerindeki kimyasal bileşenlerin kan dolaşımına karışması ve deniz canlılarına zarar vermesi üzerine artan endişeler bilim insanlarını doğal alternatifler aramaya yöneltti. Bitkilere dayanıklılık ve UV koruması sağlayan lignin maddesini karartmadan özütlemeyi başaran araştırmacılar bu bileşeni nanoparçacıklara dönüştürerek hem cilde daha az nüfuz eden hem de güneş ışığında parçalanmayan yeni bir güneş kremi geliştirdi. Mevcut kimyasal filtrelerle birleştirildiğinde koruyuculuk süresi ve etkisi belirgin şekilde artan bu lignin bazı kremler insan sağlığı ve çevre için daha güvenli bir seçenek sunarken deniz yosunu, kalamar ve eğrelti otu gibi diğer doğal maddelerinde güneşten koruma potansiyelleri üzerindeki çalışmalar sürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanılarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo 1 ve Evo 2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar yaz aylarında deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayoyla oturmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu. Islak ve nemli ortamın özellikle mantar ve vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabileceği belirtildi. Profesör Doktor Müzeyyen Uyanık yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin ıslak mayoyu üzerinde kurutmaya çalışmak olduğunu söyledi. Uyanık deniz veya havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayonun çıkarılarak kuru bir mayo giyilmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti. Vajinal enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Profesör Doktor Uyanık, bu enfeksiyonların akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve ağrı gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi. Bu şikayetlerin büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında iç çamaşırının her gün değiştirilmesini tavsiye eden Uyanık, enfeksiyon durumunda ise gün içinde birkaç kez değiştirilmesinin faydalı olacağını belirtti. Pamuklu ve havaalan iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneren Uyanık, parfümlü temizlik ürünleri ve deterjanların cildi tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Günlük pet kullanımına da değinen Uyanık, petlerin sık aralıklarla değiştirilmediğinde nemli ortam oluşturduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle gün içinde sık değişim yapılamayacaksa günlük pet kullanımının tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar yaz aylarında deniz veya havuz sonrası uzun süre ıslak mayoyla kalmanın idrar yolu ve mantar enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması kullanıcılar için yeni bir sorunu da beraberinde getirebiliyor. Yapay zeka yorgunluğu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Şekerci, yapay zeka araçlarının hepsini deneyeceğim, hepsini kullanacağım yaklaşımının kullanıcıları yorabileceğini belirtiyor. Şekerci'ye göre teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeleri kaçırma korkusu yani FOMO ve daha iyi seçeneği kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOBO da bu süreci etkiliyor. Üretken yapay zeka araçları özellikle rutin ve tekrarlı işlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak araştırma, analiz, karar verme ve özgün üretim gerektiren alanlarda henüz her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Şekerci, yapay zekanın bir çalışmanın bağlamını ve derinliğini her zaman tam olarak kavrayamadığını, bu nedenle kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşabilmek için tekrar tekrar sorgulama yapmak zorunda kalabildiğini belirtiyor. Bu durumun da yapay zekadan beklenenlerle teknolojinin mevcut sınırları arasındaki farktan kaynaklanabildiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka araçlarının yalnızca ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel modellerle sınırlı olmadığını belirten Şekerci, görsel, video, ses üretimi ve transkripsiyon gibi farklı alanlarda çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ediyor. Şekerci'ye göre bu araçların tamamını takip etmeye ve kullanmaya çalışmak yerine kişinin kendi ihtiyacına uygun birkaç aracı seçmesi ve bunları yetkin şekilde kullanması daha verimli. Sürekli yeni araçları denemek ve daha iyi sonuç almak için tekrar tekrar ilerlemekse kullanıcı üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Şekerci, yapay zeka kullanımında eleştirel yaklaşımın da önemine dikkat çekiyor. Yapay zekanın ürettiği sonuçların olduğu gibi kabul edilmemesi gerektiğini belirten Şekerci, sistemlerin zaman zaman doğru gibi görünen ancak gerçeğe dayanmayan sonuçlar üretebildiğini, yani halüsinasyon olarak adlandırılan hatalar yapabildiğini söylüyor. Bu nedenle yapay zekaya ne tamamen güvenmek ne de her çıktısına şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirten Şekerci, sonuçların kontrol edilmesi ve teyit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Şekerci, yapay zeka kullanıcısını ise bir orkestra şefine benzetiyor. Çok sayıda yapay zeka aracının bulunduğu bir ortamda kişinin bu araçları yöneten ve doğru yerde kullanan kişi olması gerektiğini ifade ediyor. Etkili bir kullanım için öncelikle hedefin ve ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesi gerektiğini belirten Şekerci, amaçsız kullanımın verimli sonuç vermeyebileceğini dile getiriyor. Şekerci'ye göre yapay zeka insanın yerine geçen bağımsız bir üretici olarak değil, insan tarafından yönlendirilen bir araç olarak değerlendirilmeli. Yapay zekanın her zaman bir verim garantisi sunmadığını belirten Şekerci, bazı durumlarda yapay zekaya işi anlatmanın kişinin o işi kendi başına yapmasından daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yapay zekadan yararlanırken bir fayda maliyet hesabı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Karar verme, strateji geliştirme ve özgün üretim gibi alanlarda yapay zekanın tamamen insanın yerini alamayacağını belirten Şekerci, bu teknolojinin insanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları sunabileceğini söylüyor. Ancak kişinin ortaya koyacağı temel bir fikir olmadan, yapay zekanın tek başına her şeyi üretmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Yapay zeka, günlük hayatı ve çalışma biçimlerini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ancak araçların sayısının hızla artması, kullanıcıların her yeni gelişmeyi takip etme baskısıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlara göre çözüm, bütün araçları kullanmaya çalışmak yerine ihtiyaca uygun olanları seçmek, yapay zekayı doğru yönlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları mutlaka kontrol etmek. Yani yapay zekayı hayatımızın ve işimizin yerine geçen bağımsız bir sistem olarak değil, doğru kullanıldığında işlerimizi kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ek hesap kullanımı, kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken artış yaşandı. Özellikle kredili mevduat hesaplarındaki yükseliş geçim sıkıntısının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre 2026 yılının Nisan-Haziran döneminde kredili mevduat hesapları, yani kamuoyunda ek hesap olarak bilinen borçlanma yöntemi, yılın ilk 3 ayına göre %10,4 arttı. Toplam ek hesap borcu 918,7 milyara yükselirken yıllık artış oranı ise %52,4 olarak kaydedildi. Borçlanmadaki artış yalnızca ek hesaplarla sınırlı kalmadı. Aynı dönemde bireysel kredi kartları borçları %8,8 artarak 3,3 trilyon liraya ulaştı. İhtiyaç kredilerinde de yükseliş sürdü. 3 aylık dönemde %5,9 artan ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 646 milyar liraya çıktı. Verilere göre ek hesap borçlarında yıllık artışın en yüksek olduğu il Adıyaman oldu. Onu Osmaniye ve Hatay izledi. Kredi kartı borçlarında da Adıyaman dikkat çekerken ihtiyaç kredilerindeki en hızlı artış Ordu'da kaydedildi. Hayat pahalılığı borçlanmayı hızlandırdı. BDDK verilerine göre ek hesap borçları bir yılda %52,4 artarak 918,7 milyar liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin sanıldığı kadar zorlanmadan ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan kedi sahiplerinin büyük bölümü kedilerini evde beslemeye devam etmek istediklerini söyledi. Araştırma kapsamında kedilerini dışarı çıkarmayı bırakıp evde yaşamaya alıştıran 87 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılar geçiş sürecinin sonunda buna değdiğini ifade etti. Araştırmaya göre kedilerin %40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. %8'i birkaç gün, %17'si ise birkaç hafta içinde yeni yaşam düzenine alıştı. Evcil hayvan sahiplerinin 1/3'ünden fazlası ise kedilerini evde tutmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, sonuçların kedilerin kapalı alanda yaşayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi sorguladığını belirtti. Henning, ankete katılanların %77'sinin kedilerini evde beslemeye devam etmeyi planladığını ve uzun vadeli faydaların yaşanan zorluklardan daha ağır bastığını söyledi. Araştırma genç kedilerin uyum sürecini daha hızlı tamamladığını da gösterdi. 2 yaşın altındaki kedilerin %75'i birkaç gün içinde ev yaşamına alışırken 2 yaşın üzerindeki kedilerde bu oran %39'da kaldı. Kedi sahipleri evde bakım tercihinin en önemli nedeninin güvenlik olduğunu belirtti. Araç trafiği, diğer hayvanların saldırıları ve hastalık riski en çok dile getirilen gerekçeler arasında yer aldı. Bazı katılımcılarsa kedilerinin özellikle kuşlar başta olmak üzere yaban hayatına zarar vermesini önlemek istediklerini söyledi. Araştırmaya katılan birçok kişi kedileri evde yaşamaya başladıktan sonra kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ifade etti. Bir kedi sahibi gün boyunca kedisi için daha az endişelendiğini söyledi. Araştırmada ev yaşamına geçişin bazı zorlukları da ortaya çıktı. Kum kabının daha sık temizlenmesi, kediye hareketli ve zengin bir yaşam alanı oluşturulması, kilo kontrolünün sağlanması ve artan bakım masrafları en sık dile getirilen sorunlar arasında yer aldı. Buna rağmen ankete katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceklerini belirtti. Yeni Zelanda'da yapılan araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin büyük bölümünün kısa sürede ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceğini belirtirken, güvenlik ve yaban hayatının korunması bu tercihin en önemli nedenleri arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: si sei riti di mezzo sotto ci prestissimo un mulci ma via cara con quello la cina si uscì in Mauritania e gli avevamo pesce che si radia per un uomo
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına, bulut depolamadan oyun servislerine kadar artan abonelikler aile bütçesinde yeni bir gider kalemi oluşturdu. Orta gelirli bir hanenin aylık dijital abonelik harcamasının 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiği belirtiliyor. Dijitalleşmeyle birlikte eskiden tek seferlik satın alınan birçok ürün ve hizmet, aylık veya yıllık abonelik modeliyle sunulmaya başladı. Video ve müzik platformlarına yapay zeka uygulamaları, ofis yazılımları, bulut depolama, çevrimiçi eğitim, oyun ve antivirüs hizmetleri de eklendi. Akıllı ev sistemleri, güvenlik kameralarının bulut kayıtları, banka paketleri, kredi kartı ücretleri, araç takip uygulamaları, düzenli ödemeler arasında yer alıyor. Bütün bu hizmetler bir araya geldiğinde aylık fatura birkaç bin lirayı bulabiliyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre uzmanlar 79, 99 veya 199 lira gibi tek başına düşük görünen ödemelerin aynı hanede 10 ile 15 abonelik bulunması halinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ücretsiz deneme süresi sonunda otomatik olarak ücretli hale gelen üyelikler de fark edilmeden aylarca devam edebiliyor. Bir bankanın araştırmasına göre katılımcıların %36'sı otomatik ödemeye bağlı aboneliklerini unuttuğunu belirtiyor. Uzmanlar, kredi kartı ekstrelerinin düzenli incelenmesini, kullanılmayan üyeliklerin iptal edilmesini ve otomatik yenileme ayarlarının kontrol edilmesini öneriyor. Farklı araştırmalara göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğü 2025 itibarıyla 550 ile 625 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın gelecek 8 ile 10 yılda 1,5 ile 2 trilyon dolar bandına çıkabileceği tahmin ediliyor. Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına kadar hızla artan dijital abonelikler, hanelerin bütçesinde önemli bir gider kalemi haline geldi. Uzmanlar, tek tek düşük görünen abonelik ücretlerinin bir araya geldiğinde aylık 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiğini belirterek, unutulan otomatik üyeliklerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Şirketler bundan sonra her çıkarttıkları ürünü önce Beyaz Saray'a sunacaklar, icazet alacaklar, ondan sonra piyasaya sunacaklar. Belki de orada şöyle bir şey olacak. Mesela ben ChatGPT 18.3'ü çıkarttım mesela. Götüreceğim bunu, diyeceğim ki Beyaz Saray'a, ben bunu çıkartıyorum. Dur ya, bunu Çinliler görürse çok şey olur, sen bunu çıkartma deme hakkı var mı Beyaz Saray'ın? Var. Hani inovasyon, yenilikçilik, özgürlük. Ya da hani bunları böyle çıkartmayalım da şöyle yapalım falan derlerse, buna karşı bir şey söyleyebilecek mi mesela Sam Altman ya da genç irisi Mark Zuckerberg? Bence diyemeyecek. Bakmayın siz Batı'nın böyle höttüre züttüre yaptığına. Yani o kadar basit değil hiçbir şey.
2: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı. Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, ülkede doğan kişilerin ABD Anayasası'nın 14. ek maddesiyle güvence altına alınan hak uyarınca doğrudan vatandaşlık kazanmasına karşı bir kez daha adım attı. Doğumla vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorilerini genişleten kararnameyi imza atan Trump, ayrıca çocuğunun vatandaşlık kazanması için geçici vizeyle ABD'ye gelenleri kapsayan doğum turizmi uygulamasını yasaklamak üzere bir başka kararnameyi daha imzaladı. Trump, imzadan önce doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kölelerin bebekleri içindi ve şimdi neler oluyor? İnsanlar bu alanda işletmeler kuruyor. Olması gereken bu değildi." ifadelerini kullandı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin son kararlarını da çok talihsiz diyerek eleştiren Trump, "Çok adaletsiz olduğu için düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu. Yüksek Mahkeme, Haziran'da Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının anayasayla korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde karar vermişti. Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesi, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle yasal olarak burada yaşayan ve çalışan ebeveynlerin ABD'de doğan bebeklerinin vatandaşlık almasını engellemeyi amaçlıyordu. ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı hedefleyen iki yeni başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamelerle vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorileri genişletilirken, yalnızca çocuğuna ABD vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ülkeye gelinen doğum turizmi uygulamasının da yasaklanması öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Kavurucu sıcaklar özellikle kalp ve tansiyon hastaları için risk oluşturuyor. Uzmanlar aşırı sıcakların sıvı ve mineral kaybını arttırarak tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Düzenli sıvı tüketimi ve doktor kontrolü öneriliyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yaz sıcaklarının tansiyonda ani düşme ve yükselmelere yol açabileceğini belirterek, hastaların ilaç dozlarını doktorlarına danışmadan değiştirmemesi gerektiğini söyledi. Başar, sıvı ve mineral kaybının ritim bozukluğuyla kalp krizi riskini de artırabileceğine dikkat çekti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, vücudun sıcak havalarda ısı dengesini korumak için damarları genişlettiğini ve kalbin daha hızlı çalışmaya başladığını söyledi. Başar, vücut ısısını düşürebilmek için damarlar genişler, kalp daha hızlı çalışır. Aynı zamanda terleme yoluyla ısı dışarı atılmaya çalışılır. Bu süreç, kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir adaptasyon baskısı oluşturur, dedi. Özellikle hipertansiyon ve kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Damarların genişlemesi ve terleme ile sıvı kaybının artması nedeniyle yaz aylarında en sık tansiyon düşüklüğü görüldüğünü ifade eden Başar, aşırı sıcak ve nemli havalarda tansiyonun ani şekilde yükselebileceğini de söyledi. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yoğun sıvı kaybı ve vücudun kendini yeterince serinletememesi durumunda stres yanıtı gelişebileceğini, bunun hipertansif krizlere yol açabileceğini kaydetti. Yaz aylarında kullanılan tansiyon ilaçlarının etkisinin değişebileceğini belirten Başar, hastaların doktor kontrolü dışında ilaç dozunu azaltmaması veya tedaviyi bırakmaması gerektiğini vurguladı. Başar, kış aylarında uygun gelen ilaç dozu, yazın damarların doğal olarak genişlemesi nedeniyle fazla gelebilir ve tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine yol açabilir. Özellikle idrar söktürücü içeren ilaçlar sıvı kaybını artırabilir diye konuştu. Tedavinin yaz başında kardiyoloji uzmanı tarafından yeniden değerlendirilmesini önerdi. Tansiyon hastalarının yaz aylarında ortalama 2,5 ile 3 litre su tüketmesinin uygun olabileceğini belirten Başar, bu miktarın kişinin sağlık durumuna göre değişmesi gerektiğini söyledi. İleri evre kalp yetersizliği veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde aşırı su tüketiminin akciğer ödemi ve vücutta sıvı birikmesine neden olabileceğini belirten Başar, günlük sıvı ihtiyacının doktor tarafından planlanması gerektiğini kaydetti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, sıcak havalarda şu belirtilerin alarm işareti olabileceğini belirtti. Ani baş dönmesi, göz kararması, ayağa kalkınca bayılacak gibi olma, kulak çınlaması, ense ağrısı, göğüste baskı veya ağrı, düzensiz çarpıntı, aşırı halsizlik ve dikkat dağınıklığı. Bu belirtilerin görünmesi halinde kişinin serin bir ortama alınması ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10 ile 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneren Başar, zorunlu durumlarda gölgede yürünmesi, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesi, şapka kullanılması ve yanınızda su bulundurulması gerektiğini ifade etti. Kalp ve tansiyon hastalarının aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durması, alkol ve kafein tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirten Başar, maden suyu seçiminde de sodyum oranına dikkat edilmesini önerdi. Uzmanlar, kavurucu sıcakların özellikle kalp ve tansiyon hastalarında ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Sıvı ve mineral kaybının tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizi riskini artırabileceğini belirten kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, ilaç dozlarının doktor önerisi olmadan değiştirilmemesi ve sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'nın çeşitli bölgelerinde sivil can kayıpları ve altyapı hasarına yol açan saldırılarını kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını kınadı. Konu ilişkin açıklama, BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak tarafından yapıldı. Düzenlenen basın brifinginde konuşan Hak, Guterres'in çatışmaların tırmanmasından ve Rusya Federasyonu topraklarına sıçramasından derin endişe duyduğunu belirtti. Hak, Genel Sekreter, çatışmaların devam eden tırmanışından ve Rusya topraklarına yayılmasından derin endişe duyuyor. Bu bağlamda son dönemde Rusya Federasyonu'nun çeşitli bölgelerinde düzenlenen sivil can kayıplarıyla sivil altyapıda hasara yol açtığı bildirilen Ukrayna'ya saldırılarını da kınıyor ifadesini kullandı. Moskova, daha önce Birleşmiş Milletler ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ni Kiev rejiminin eylemlerini adil bir şekilde değerlendirmeye çağırmıştı. Rusya'nın Cenevre'deki BM daimi temsilcisi Gennady Gatilov, bu tür saldırıların görmezden gelinmesinin eylemleri fiilen onaylamak ve yeni terör saldırılarını teşvik etmek anlamına geldiğini vurgulamıştı. Ukrayna ordusunun 3 Ağustos'ta Rusya'nın Gelenci kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti. Öncesinde ise 25 Temmuz gecesi Zaporijya bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da sivillere yönelik saldırıların uluslararası düzeyde görmezden gelinmesini utanç verici bir tutum olarak nitelendirmiş ve BM'nin tam anlamıyla işlevsiz hale geldiğini ifade etmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Rusya'daki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını kınadı. BM, çatışmaların Rusya topraklarına yayılmasından duyduğu endişeyi dile getirirken, sivil can kayıplarına ve altyapıdaki tahribatı yol açan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. New York Times gazetesinin haberinde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı baskı ve operasyonları artırmayı hedeflediği öne sürüldü. Haberde CIA'in Havana yönetimi üzerinde baskıyı yoğunlaştırmak ve Küba'yı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. Yeni görev gücünün Trump'ın ada ülkesinde ekonomik, siyasi ve liderlik değişiklikleri için baskı yapma çabalarının bir parçası olduğu ve CIA'in Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirmesini sağlayacağı öne sürüldü. CIA'in bu görev gücüyle Amerikan karşıtı görülen yetkililerin yerine Trump'ın taleplerine daha yatkın liderlerin getirilmesine teşvik etmeyi hedefleyeceği savunuldu. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı savaş eylemi olarak nitelendirerek bunun Küba halkını sessizce boğup öldürdüğünü söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Temmuz'da basına yaptığı açıklamada Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı değerlendirmesinde bulunarak Küba'daki yöneticilerin çökmüş bir ideoloji üzerinde ilerleyerek ülkeyi yok ettiğini savunmuştu. Amerikan basınında ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'da İran'la gerilim sürerken Karayipler bölgesi Küba'ya yönelik hareket planı seçeneklerini sessizce gözden geçirdiği iddia edilmişti. ABD basınında yer alan iddiaya göre CIA, Küba üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla gizli bir Küba görev gücü kurdu. Yeni yapılanmanın istihbarat operasyonlarını genişletmesi ve Trump yönetiminin Küba'da ekonomik, siyasi ve liderlik değişimini hedefleyen politikalarına destek vermesi amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Akademisyen Profesör Doktor Mustafa Sarı, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Akademisyen Mustafa Sarı, önümüzdeki yıllarda ülkede yaşanacak su krizine vurgu yaparak uyarılarda bulundu.
2: Bizim suyla olan durumumuz nedir?
3: Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer alan bir ülke. Yarı kurak iklim kuşağı şu demek: nehirlerimizin debisi düzensiz, yağışlarımız düzensiz. Bir bakarsınız ki bir nehrin debisi saniyede 300 metre küpe çıkmış. 3 ay sonra bakarsınız ki 30 metre küpe düşmüş. Bu yüzden bizim nehirlerimizde gemiyle taşımacılık yoktur mesela. Su yoluyla taşımacılık yapamayız. Deviler düzensiz olduğu için biz var olduğumuz günden beri bu coğrafya yarı kurak iklim kuşağında yer alır. O zaman bunun anlamı şu: biz su zengini hiçbir zaman olmadık. Ama su fakiri olmak üzereyiz. Toplam suyumuz belli, 112 milyar metreküp suyumuz var. Bu suyu nüfusa bölerseniz, nüfusumuz 86-87 milyona doğru geldi şimdi. Bölerseniz kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına düşerse su fakiri olursunuz. Nüfusumuz 100 milyona çıktığında, ki yakın zamanda çıkacak gibi gözüküyor, o zaman su fakiri olacağız. Ama bu rakamlar esasında bizim için fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece 4 hafta önceyi düşünün bir. 4 hafta önce biz İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da ve daha Türkiye'nin bir sürü büyük şehrinde musluklardan haftanın belli günlerinde su verebilir hale gelmiştik. İstanbul değil ama diğerler için söyleyeyim, pardon, İstanbul öyle su kesintisine henüz gitmedi. Ama bu işte nasıl suyun kıymetli olduğunu, suyun ne kadar az olduğunu, ne kadar kıt bir meta olduğunu esasında hepimize gösterdi. Lakin yağışlar başladı. Yağışlar başlayınca barajlar doldu. Dolan barajlardan sular taşmaya başladı. Ama o kıtlık bilincini biraz sanki fazla mı anladık ya da yanlış mı anladık, yine bilmiyorum. Bu sefer de tutturduk, dedik ki arkadaş madem su yok, deli misiniz siz? Yani su akar Türk bakar, olur mu böyle bir şey ya? Yani denize boşa boş yerine akıyor denildi. Barajları yönetemiyorsunuz, suyu düzgün yönetemiyorsunuz, ovaları su basıyor. Sonra da biz kuraklık çekiyoruz, bu suyu niye düzgün yönetmiyorsunuz denildi. Yanlış, bunların hepsi yanlış.
2: Doğrusu nedir?
3: Suyu bütün ekosistemin ihtiyaçlarını dikkate alarak bütünsel şekilde yönetmemiz lazım. Bencilce davrandıkça denizlerdeki bütün sistemi bozuyoruz. Sonra kuraklık nereden geldi diye başlıyoruz düşünmeye.
2: Peki bu
3: sonra
2: kuraklık
3: değişikliği nereden geldi diye başlıyoruz düşünmeye.
2: Peki bu kuraklık riski çok yüksek mi şimdi Türkiye'nin?
3: 10 yıllık kuraklığı 1 yıllık yağış ortadan kaldırmaz Mustafa Bey. Yani evet, acil su taleplerimizi, acil ihtiyaçlarımızı şu anda giderdik. Ama sadece yaz sonunu bekleyin, Eylül, Ekim gibi biz aynı yere dönüyor olacağız. Kuraklık çünkü 3-4 farklı kategoride. Önce meteorolojik kuraklık olur, yağışlar azalır. Sonra yağış olmadığı için sular azalır, yani hidrolojik kuraklık. Sonra su olmadığı için tarımda verim düşer, tarımsal kuraklık. O zaman hasat elde edemediğimiz için sosyoekonomik yapı bozulur ve sosyoekonomik kuraklık çıkar karşımıza. Bu dört aşamalı kuraklıktan kurtulmak için ekosistemi ve yaşadığımız coğrafyadaki iklim koşullarını dikkate alarak hareket etmemiz lazım. Biz su zengini değiliz. Yani su zengini gibi yaşamaya çalışıyoruz. Olmaz. Geliriniz 50 bin liraysa yaşam düzeninizi 50 bin liraya göre kurarsınız. 100 bin liraya göre bir yaşam oluşturursanız her ay 50 bin lira açık verirsiniz.
2: Anladım.
3: Şu andaki kuraklıktaki durumumuz bu. Arz talep birbirini dengelemiyor.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan akademisyen Profesör Doktor Mustafa Sarı, suyun önemini anlatarak tasarruflu kullanılması hakkında uyarılarda bulundu. Biz su zengini hiçbir zaman olmadık ama su fakiri olmak üzereyiz diyen Mustafa Sarı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Su akar, Türk bakar, olur mu böyle bir şey? Barajları yönetemiyorsunuz, suyu düzgün yönetemiyorsunuz. Ovaları su basıyor, sonra da biz kuraklık çekiyoruz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...2026 Cuma, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek, güzel bir Cuma günü dileyerek başlıyorum programa. Saatin 07.13'ü gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim ama izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezi dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Telegram'da Sputnik Türkiye ya da X üzerinden @radiosputniktr adreslerinde takip ederseniz hem programlarımızın canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram adreslerimi kullanabilirler. Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim sağlayabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz tabii ki çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Bu arada dünden bir sözüm vardı, o sözümü de tutayım. Nevzat Bey'e selamlar. Neden Nevzat Bey'e selamlar? Valla dün kulaklığı olmadığı için bizi dinleyemediği halde sağ olsun WhatsApp hattımıza sevgi ve başarı dileklerini göndermiş düzenli dinleyicilerimizden bir tanesi. Umarım bugün kulaklığı da yanındadır ve bizlerle birliktedir. Nevzat Bey'e de tekrar tekrar selamlarımızı, sevgilerimizi ekip olarak yollayalım ve hadi şimdi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Siyaset gündemi, tabii siyaset gündeminin merkezinde bu çerçeve yasağı bahsettiğimiz, dün ayrıntılarını konuştuk aslında bakılırsa. Zaten şöyle bir medyaya da genel olarak bakıldığı zaman farklı bir konunun da gündemde olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi dün eleştirilerimizi ya da beklentilerimizi de anlattık. Demokratikleşmeye dair örneğin bir başlığın olmamasını eleştirdik. Görünen o ki benim görebildiğim yapılan açıklamalara da dün dün yapılan açıklamalara da bakılınca bunu yeni yasal düzenlemelerde takip edecek ama şu an itibariyle görünen sadece terör örgütü PKK'nın ve KCK'nın silah bırakıp teslim olma sürecinin yönlendirileceği, bunu kontrol eden bir yasal düzenlemeyle karşı karşıyayız. Göreceğiz, elbette takip edeceğiz. Birkaç ayrıntı daha var. Dün bahsetmediğim zamandan dolayı, hatta dedim ki sizlere de daha biz belli ki bunu çok uzun süre konuşacağız. Daha meclise, şu an komisyonda meclis genel kuruluna gelecek, tartışılacak vesaire. Hangi partiye nasıl bir tavır izleyecek onları da göreceğiz ama birkaç ayrıntı daha var. Onları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Aklımızda soru işareti kalmasın diye. Mesela sürecin bütün bu süreç, yasal süreç başladıktan sonra, ki biliyorsunuz MGK'nın onayından ve Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra elbette bu yasal düzenleme yürürlüğe girecek. Bunun şartı da ne? İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ve diğer güvenlik kaynaklarından bir onay gelmesi halinde. Evet, terör örgütü silah bıraktı ya da bırakıyor. İşte oranlar şu kadar vesaire bilgisi geldikten sonra o yasal düzenleme yürürlüğe girecek. Mesela sürecin takibi, denetimi, koordinasyonu nasıl olacak diye merak ediyorsak, mesela teklifte ne var? Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında çeşitli bakanlıklar, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları, yine Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve tabii ki MİT Başkanı'ndan oluşan 8 üyeli bir de bir MGK Genel Sekreteri var bu komisyonun içerisinde. 8 üyeli bir takip ve koordinasyon kurulu oluşturulacak. Yasanın uygulanmasını izleyecek bu kurul. Alt komisyonlar dilerse, eğer isterse oluşturabilecek. Bir de sürecin örgüt nezdindeki ilerleyişini yine bahsettiğimiz bu kurul takip edecek. Meclis Başkanlığı içerisinde de bir kurul var. Orada da siyaset ayağı, işte meselenin de siyaset ayağı orada işleyecek. 17 üyeli bir izleme komisyonu oluşturulacak meclis içerisinde. Sadece burada bir parantez açayım. Hani hep söylerim, biz sadece var olan gündemi değil, potansiyel gündemi de konuşuyoruz. Bu 17 üyeli komisyonun oluşma sürecinde de epey bir tartışma yaşanacakmış gibi geliyor bana. Siyasi yasaklar, tabii bunlar çok konuşulan başlıklardan bir tanesi. Mahkumiyet kararından doğan siyasi yasaklar ya da kamu görevine girme meselesi örneğin. Hani bir şekilde bu yasadan faydalanacak olan ve terör gerekçesiyle cezaevinde bulunan kişiler, seçilme ve benzeri hak yoksunluklarının kaldırılmasının da yolu açılıyor. Elbette 5 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık süreçler dahilinde cezaevinden çıkanlar da bir şekilde siyasette kendilerine yer bulabilecek. Bu da diğer benim dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi. Peki mesela nasıl yararlanılacak? Yani yasadan yararlanmak isteyenler ne yapacaklar? Devlete gelip teslim olmak isteyenler. MGK kararı dedik ya, yasal düzenleme MGK kararından sonra uygulanmaya başlanacak. İşte o karar resmi gazetede yayınlandıktan 6 ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir başvuruda bulunacaklar ve bu başvuru sonrasında da yazılı bir başvuruda bulunacaklar. Sonrasında da yararlanabilecekler bu yasal düzenlemeden. Devam edeceğim ama sevgili Simge de şimdi beni uyarıyor. Evet, sesli bir problem var. Teknik bir problem yaşıyoruz. O teknik problemi şu an arkadaşlarım çözmeye, halletmeye çalışıyorlar. Bu nedenle sesle küçük bir sorun var. Farkındayız. Düzelttiğimiz anda yine aynı ses kalitesiyle devam edeceğiz. Anlayışınız içinde bugüne özel olarak bir sorun bu. Bizim de sabah saatlerinde, çok erken saatlerde karşılaştığımız ve çözmeye çalıştığımız bir sorun. Anlayışınız için de şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Program içerisinde de çözüldüğü takdirde dediğim gibi devam edeceğiz aynı şekilde. Tıpkı dünkü ya da ondan önceki günkü gibi. Peki mesela soruşturmalar ve davalar ertelenecek mi? Bu süreç içerisinde bakın, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan fazla hapis, müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkinse soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle, yine bu kez 10 yıl süreyle ertelenecek, onu söyleyelim. Peki bu erteleme süreci içerisinde bu kişiler, söz konusu kişiler bir terör suçu daha işlerse o zaman bu erteleme hükümleri iptal edilecek ve terör suçu işledikleri takdirde tabii ki cezalarını çekmeye de devam edecekler. Şöyle bir bakıyorum, başka neyi aktarabilirim size? Hani dün konuştuk fazlasıyla ama dediğim gibi benim en çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi, hani neden böyle bir şeye gerek duyuldu diye de insana sorduran bir madde, 10. maddeden dün bahsetmiştik değil mi? Kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kamu görevlilerinin bu faaliyetleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluk taşımayacağı da yine bu yasayla birlikte hükme bağlanıyor. Benim hani en çok dikkatimi çeken konular bunlardı. Tabii daha teknik pek çok ayrıntı, teknik pek çok detay da var. Onları da yine zaman içerisinde, şimdi tamamını anlatmaya kalkarsak herhalde 3-4 saatlik bir özel program yapmak gerekiyor. Böyle her gün anlamaya çalışarak birbirimizi ve işte önümüze getirilen bu yasayı, teklifi daha doğrusu, şimdi henüz yasalaşmadı tabii, bunu anlamaya çalışarak geçireceğiz günlerimizi. Şöyle dün neler oldu, neler bitti bir ona bakalım. Hani MGK dün toplandı, işte yine bu yasanın geçişi ya da hükme uygulamaya geçişi MGK onayıyla verilecek ya, bu önemliydi. 2 saat 15 dakikalık bir toplantı vardı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemeler gündemdeydi. Nereye gittik? Hangi noktadayız? Bu konuları gündemine aldığını öğreniyoruz. Sonrasında yapılan MGK sonrasında toplantı sonrasında yapılan 8 maddelik açıklamayla birlikte yine istikrar, güvenlik ve refahın teminat altına alınması gibi konulara da vurgu vardı. Bunu da hatırlatalım. Sürpriz diye değerlendirdi bazı gazetelere baktım şöyle. Neden bahsediyorum? Dün 14'te saat 14'te öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de ağırladı. Basına kapalı bir toplantı. Sonrasında da bir açıklama yapılmadı. Aslına bakılırsa Burhanettin Duran İletişim Başkanı konuya dair bir açıklama yaptı. Sadece o da Erdoğan'la Bahçeli'nin buluşacağına dair bir açıklamaydı bu. Hem saatini hem de yerini belirten bir açıklamaydı. Onun sonrasında başka da bir açıklama gelmedi ama bu süreçte her iki ismin görüşmesini bir sürpriz olarak medyanın bazı gazetelerin değerlendirmiş olması da doğrusu bana bir garip geldi. Onu da hatırlatalım, bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve tabii burada siyaset neler söylüyor? Hani bunlar şimdi hani kamuda işte yetkili birimlerin, kurumların yaptığı açıklamalar ya da oradan gelen başlıklar. Siyasetin dili nasıl şekilleniyor bunu söyleyelim. Bakın şunu da hatırlatalım, şunu da aktarmak gerekiyor. Fethi Yıldız MHP'li ki şöyle söyledi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ki sürecin başlangıcı ve teknik olarak da ilerleyişi içerisinde oldukça etkili olan isimlerden bir tanesi ki dün örneğin Demirtaş serbest bırakılacak mı bırakılmayacak sorusunu örneğin gazeteciler kendisine yöneltmişlerdi. O da izleyin ve görün demişti. Elbette bundan faydalanacaktır. Bunu ima eden ifadelerde bulunmuştu Fethi Yıldız. Ayın 12'sinde oylanacağını söylemiştim. Söz konusu yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an işte komisyon aşamasında ilginç bir rakam verdi. İlginç bir bilgi, daha doğrusu yorum yaptı MHP Genel Başkan Yardımcısı. 430 dedi. Nedir bu 430? Hafta başında 430'un üzerinde bir kabulle bu kanunun kabul edileceğini mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edileceğini öngörüyorum dedi. 430 rakamı dikkat çekici. Hep söylüyorum bütün bu tartışmalara bakarken bir yandan da yani bir tür turnusol özelliği de taşıyor bu rakamlar ya da bu yasaya verilecek, bu yasal düzenlemeye verilecek, mecliste verilecek oylar. Neden? Çünkü aynı zamanda bir anayasa değişikliği tartışmasını da biz önümüzdeki dönemde yaşayacağız. İşte bir 360 milletvekili ve 400 milletvekili hesabı var biliyorsun. 360 olursa referanduma gidecek. 400 olursa referandumsuz bir anayasa değişikliği gündemde. Hani 400'ü aşabilir. 430 rakamı da muhtemeldir ki onu da konuşacağız. CHP'nin de düzeltiyorum. Bu hatayı bu aralar çok sık yapıyoruz. Tekrar af diliyorum sizden. Yeni partinin de bu düzenlemeye destek vereceği yönünde bazı yorumlar yapılıyor. Muhtemeldir ki Fethi Yıldız'da, MHP'li Fethi Yıldız'da benzer bir yaklaşım, benzer bir görüşü sahip. Benim kişisel düşüncem de bu yönde, onu da konuşuyoruz. Bir süre MHP'de hani MHP'de blok şeklinde bir imza geldi mi bu yasa tasarısının meclis başkanlığına sunulması aşamasında? Hayır. Bir isim imzalamadı. Neden? Onun nedeni de MHP Genel Başkan Yardımcılığından yapılan açıklamayla biz öğrendik. Hangi isim o? Geçmiş dönemde de MHP'nin Genel Başkan Yardımcılığını yapan Devlet İzzet Ulvi Yönter'den bahsediyorum. Sayın Devlet Bahçeli de ne demişti? Akademik çalışmaları nedeniyle kendisine zaman ayırmak istedi. Akademik hayatında da başarılar dilerim ifadesiyle kendisini uğurlamıştı partiden. İşte Ali İzzet Ulvi Yönter de çerçeve yasaya imza atmayan tek MHP milletvekili olarak ön plana çıkıyor. Bu tartışmalar yapılırken ne oldu, neden imza atmadı vesaire, şöyle bir sosyal medya X hesabı üzerinden İzzet Ulvi Yönter şöyle bir açıklama yaptı. Şöyle bir paylaşım yaptı daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Tırnak içinde birebir aktarıyorum. Bir canım var. O da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun. Bu da aslında bakılırsa hani olası tartışmaları, olası eleştirileri ya da spekülasyonları karşılamak amacıyla yapılmış bir açıklama. Siyaseten yapılmış bir açıklama olarak niyet okumuyoruz elbette ama profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız sonuçta. Bunu görmek, görmemek daha doğrusu mümkün değil. Dedim ya MHP milletvekili, İstanbul milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in bu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Komisyonun adı da uzundu, çok zordu. Kanunun adı da aynı şekilde bizi yoran, keşke daha işte çerçeve yasa diyoruz ve birbirimizi daha rahat anlayabiliyoruz değil mi? Tepki amaçla bu yasaya, bu yasa teklifine imza atmadı eleştirilerini Ali İzzet Ulvi Yöntem için. Bu yorumlar yapılınca MHP'den, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'dan bir açıklama geldi. O da dedi ki sağlık sebeplerinden ötürü oturumlara katılamıyor. Milletvekilliği görevini şu an itibariyle devam ettiremiyor. O yüzden de kendisi imza atmadı şeklinde de bir açıklaması oldu. Hani bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu arada hani CHP'den bahsettik. CHP'de hangi tartışmaların öne çıktığını sizlere aktaracağım. Bir kere şunu söyleyeyim. Hatta oraya geçmeden önce sevgili Simge, Özgür Özel'in bu çerçeve yasayla ilgili bir sesi vardı. O sesini dinleyicilerimizle paylaşalım dilersen. Onun üzerinden bir devam edelim.
3: Silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz ve bunun mecliste konuşulmasını savunuyoruz. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız. Terörün durdurulması ve demokratik meselelere de doğru bir yerden yaklaşıyoruz.
2: Özgür Özel'in, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in ifadeleri önemliydi. Bu arada dün bu açıklamayı nerede yaptı? Bir parantez açayım izninizle. Her gün hatırlatıyoruz. Akışında da var ama hazır yeri ve zamanı gelmişken tekrarlayayım burada. Biliyorsunuz Er Gazi ve Er Şehit yakınları Ankara'da Güven Park'ta bir eylemdeler. Gazileri ziyaret etti ve aileleri ziyaret etti Özgür Özel. Bugün 26. günleri. Bu açıklamayı da tam da orada yaptı. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla birlikteyken o açıklamayı yaptı. Oraya geleceğiz, onu konuşuruz elbette. Şöyle bir tablo var. Hilal Köylü gazeteci arkadaşım ki Ankara'da hani kulis haberleri konusunda oldukça başarılı bir gazetecidir sevgili Hilal. O da şöyle bir paylaşım yaptı dün. Bu yasayla ilgili şimdi genel kurulda bir oylama yapılacak. Muhtemelen söylediğim gibi ayın 12'sinde gerçekleşecek bu oylama. O oylamanın da açık oylama yöntemiyle yapılacağını söyledi. Burada tabii yeni partinin nasıl bir çerçeve yasayla ilgili nasıl bir tutum alacağı tabii ki merak ediliyor. Çünkü diğer partiler de az çok tavırlarını belli ettiler. Çünkü neden? Çünkü imza atmadılar. Yani yasa meclis başkanlığına sunulurken o 360'a yakın denmişti ya, 360'a yakın milletvekili imzaladı denmişti ya. Onların arasında yeni partili vekiller de yoktu. Peki nasıl bir tutum sergileyecek yeni parti bu süreç içerisinde? Özgür Özel bunu eleştirdi. Dün işte az önce de konuşmasını da dinlediniz. Hani biraz böyle alelacele kaleme alınmış bir yasa önerisinden, yasa taslağından bahsediyoruz, yasadan bahsediyoruz dedi. İmzalamadık, bakıyoruz dedi. Oysa ki hani o imzalamadık vesaire zaten o süreç geçti. Yani imzalarla zaten meclis genel başkanlığına sunuldu. Hani o bir tür zaman kazanma taktiği de olabilir benim anlayabildiğim kadarıyla. Bundan sonraki süreçte hani tasarı meclise gelmeden önce sadece çok sınırlı sayıda kişi tarafından görüldüğü tartışmalarını biz burada da konuşmuştuk. Muhalefet partilerinin hiçbir katkısının örneğin neredeyse alınmamış olması eleştirileri ortada. Yasa çözümün merkezine meclisi mi getiriyor? Vallahi işte yürürlüğe girmesi MGK ve Erdoğan'ın imzasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına da bağlanıyor. Yani bu açılardan bakıldığı zaman hani Özel de diyor ki Özgür Özel de evet eleştiriye açık, özensiz ve kötü hazırlanmış şeklinde nitelendiriyor. Tamam. Peki mesela komisyona geldiği zaman yeni parti ne yapacak? Yani mesela eksikliklerin, tabii ki anladığımız kadarıyla böyle bir eleştiri getiriliyorsa bazı eksiklikler olduğu da görülmüştür ki biz de burada konuşuyoruz, biz de aktarıyoruz. Peki mesela o komisyonda bu eksiklikler dile getirildiği zaman iktidar bloğunun ya da DEM Parti'yi de bunun içerisine katabiliriz. İktidar bloğu yani Cumhur İttifakı ve DEM Parti'nin oylarıyla bütün CHP'nin bütün önerileri düzeltiyorum. Yeni partinin tüm önerileri reddedilirse o zaman yeni parti nasıl bir tavır alacak, nasıl bir tutum alacak bunu göreceğiz hep beraber. Dünkü söyledikleri Özgür Özel'in hani gazilerimizin ve şehit ailelerinin yanında söyledikleri bu açıdan önemliydi. Çünkü neden? Zaten o ziyaret ettiği isimlerde işte bu yasal düzenlemeye karşı bir tavır içerisinde olduklarını açıkça orada da dile getirdiler ve böyle bir beklentileri olduğunu da Özgür Özel'den, yani karşı duruş beklentisi olduğunu da aktardılar. Hani benim görebildiğim, aslında bakılırsa yeni parti daha henüz oylamada nasıl bir tavır alacağı konusunda bir netleşmiş değil. Göreceğiz, hep beraber takip edeceğiz bütün bunları. Sevgili Simge, hadi diğer başlıklarla devam edelim mi?
4: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Bakalım siyasetin günlüğüne, siyaset gündeminde neler var, o günlük siyasette neler tartışılıyor. Özgür Özel'le bitirdik az önceki bölümü. Kendisiyle devam edelim. Yeni Parti lideri Özgür Özel, biliyorsunuz bağış kampanyası var. 131 bin vatandaşın 283 milyon lira bağışta bulunduğunu söylüyor. Dün yaptığı açıklamalarda şöyle söyleyeyim, emeğe saygı gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı ve hani şu dokunulmazlık dosyaları var ya, konuşuldu, çokça konuşuldu. Hani CHP yeni partiyle, daha önce CHP'deyken de gündeme gelen bu isimlerle ilgili olarak, Veli Ağbaba, Özgür Özel gibi isimlerle ilgili olarak dokunulmazlık dosyaları gündemdeydi. Partinin, dedi, yeni partinin rüzgarını kesmek için bu meseleler ısıtılıyor ve gündeme getiriliyor şeklinde bir yorumu oldu, bir ifadesi oldu. Aslında orada enteresan bir tartışma var. Onu da söyleyeyim. Yani hani usul meselesini hep konuşuruz ya. O usul meselesini eğer düşünürsek, eğer tartışırsak, biraz da hafızamızı yoklarsak, bu tip fezlekeler geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda o yasama döneminin sonunda gündeme gelirdi. Bunlar çok da fazla böyle tartışılmazdı siyaset içerisinde. Ama şimdi görüyoruz ki özellikle yeni partililer, ya da var birkaç mesela İYİ Partili vekiller açısından da aynı tablo geçerli, DEM Partili vekiller için de geçerli, bu yasama döneminde bu meselenin, bu dokunulmazlık dosyaları, fezlekelerle ilgili çok tartışmanın yapıldığını görüyorum ve bunun bir tesadüf olduğuna da inanmıyorum. Aslına bakılırsa tablo bu. Yeni partiyle başladık, CHP ile devam edelim. Bir kurultay tartışması yapılıyor CHP içerisinde. Şimdi bu 38. olağan kurultay işte biliyorsun mahkemeye taşınmıştı. Sonrasında bir butlan kararı çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine getirilmişti. Aslında hani şu tartışmanın yapıldığı, şu tartışmanın gündemde olduğu CHP'de kulağımıza geliyor. Hani partiye yapıştırılan, tırnak içerisinde kullanıyorum bunu elbette, bazı vekillerin bu ifadeleri kullandığı söyleniyor. Partiye yapıştırılan sarayla hareket ediliyor etiketini şu ana kadarki söylemlerle, şu ana kadar gündeme getirdiğimiz politikalarla çözemezsiniz şeklinde de bir eleştiri olduğunu da görüyoruz. Üçüncü yolcular olarak değerlendiriliyor ya bu isimler. İşte o isimlerin de kimler olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Bu isimlerin de acilen bir kurultay çağrısı yaptığını, Kemal Kılıçdaroğlu'na acilen bir kurultay çağrısı yaptığını da duyuyoruz. Kulağımıza gelen başlıklardan bir tanesi. İlginç bir rozet hikayesinden bahsedeceğim. Emeğe saygı Bir Gün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberidir bu. Şimdi 23 ilçe, İstanbul'un 23 ilçesine ilçe başkanı ataması yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Arnavutköy ilçe başkanı olarak atanan Savaş Ara. Neden bu ismi biz gündeme aldık? Çünkü İsmail Arı'nın haberinde şöyle bir iddia var ki bu iddia kendisine de sorulmuş. Onu da söyleyeceğim, verdiği yanıtı da aktaracağım size. Savaş Aras'ın kısa bir süre önce 30 Aralık 2025, çok uzun zamandan bahsetmiyoruz. Ne kadar oluyor? 7-8 kaçıncı ay? Evet, 7-8 ay önce AK Parti rozeti taktığını öğreniyoruz. 30 Aralık 2025'te AK Parti Arnavutköy Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı düzenleniyor o gün. Ve toplantıda CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan iki belediye meclis üyesiyle 150 kişiye rozet takılıyor. İşte o rozet takılan isimlerden bir tanesi de CHP'nin bugün Arnavutköy ilçe başkanı olan Aras Birgün. Bu soru soruluyor. Neden böyle bir durum var, tablo var ortada diye. Yanıtı ne? Onu da elbette aktaralım. Bu soru da Savaş Aras'a sorulmuş. Nezaketen efendim ben o rozeti taktım demiş. Hatta yıllarca CHP'de mücadele vermiş bir insanın CHP'deki bütün haklarım kamu gücünü kullanarak elimden alındı demiş. Ben CHP'deki süreçte taraftım, davacılardan biriydim şeklinde de devam ediyor ve nezaketen o AK Parti rozetini taktım diyor. Hani siyaset çok enteresan bir alan. Hani şaşırmayacağız diyoruz da böyle zamanlarda neyi hatırlıyorum biliyor musunuz? O Jose Mauro Vasconcelos'un Şeker Portakalı romanını hatırlıyorum. Zeze ile Portagua konuşurken ne diyorlardı birbirlerine? Daha doğrusu Zeze nasıl bir soru soruyordu Portugaya? Büyüdüğümü nasıl anlarım diyordu. O da nasıl yanıt veriyordu? Her şey olabilir deyip hiçbir şey seni şaşırtmadığı zaman anlarsın şeklinde bir yanıt veriyordu. Aslında işte siyasete dair bu tip tartışmaları ya da bu tip haberleri gördüğümüz zaman o şaşırma refleksimizin de çoktan kaybolduğunu, sadece siyasete dair hayata karşı enerjimizi kaybetmiyoruz ya da merak ve şaşırma refleksimizi kaybetmiyoruz. Siyasette ama böyle bir tablo var. Bir iki başlığım daha var izninizle, onları da aktarayım, öyle müzik arasına gideyim. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney biliyorsunuz İBB davasında tahliye edilen isimlerden bir tanesiydi. İçişleri Bakanlığı'na bir göreve iade başvurusu vardı. İçişleri Bakanlığı bu başvuruyu kabul etmedi. Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı kendisi İnan Güney. Uzaklaştırma kararının 2 ay daha devam edeceğini öğreniyoruz. Yine işte İBB yolsuzluk davası diye medyanın gündemini aldı aslında. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası. O davada da iki tahliye var. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger dün itibariyle tahliye edildiler. Kendilerine de geçmiş olsun diyelim. Bir başlık daha var. Onu da hatırlatıp öyle müzik arasına gideceğim. Az önce meclisteki dokunulmazlık dosyalarından bahsetmiştik, hatırlayınız. Ve Veli Ağbaba ile ilgili de Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı, eski başkanı daha doğrusu, şimdi görevden alındı. Muhittin Böceğin bazı iddiaları vardı. O iddialar sonrasında kendisiyle ilgili bir zincirleme rüşvet gerekçesiyle bir soruşturma başlatılmış ve bir fezleke gönderilmişti Adalet Bakanlığı'na. Ertesi günde kardeşi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma suçundan gözaltına alınmıştı. Veli Ağbaba'nın yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kardeşi Hür Ağbaba, Hür Ağbaba'nın da dün itibariyle tutuklandığı bilgisi bizlere ulaştı. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hadi bir müzik arasına gidelim, arkasından devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanına devam ediyoruz. Anladığınız gibi ses sorunumuzu da çözdük. O teknik sorunumuzu da gerçekten sabahın erken saatlerinden beri arkadaşlarım da olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Tekrar ve tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın da eline koluna sağlık, bu sorunu hızlıca giderdiler. İlk bölümde olur öyle, yapacak bir şey yok, yol kazasıdır diyerek devam edelim. Daha kötü şeyler olmasın. En azından birbirimizi duyabiliyoruz. En azından birbirimize ulaşabiliyoruz. Şu an itibariyle de hem Telegram'da hem de X üzerinden de programımızı görüntülü olarak takip edebilirsiniz. Zaman zaman sorularınız da oluyor. Hani program tekrarlarına nereden ulaşabilirim diye, söylediğim gibi programdan hemen sonra Telegram'da, Sputnik Türkiye Telegram kanalında arkadaşlarım yaklaşık bir yarım saat içerisinde hani o bölümü kesip oraya atıyorlar. Oradan takip edebilirsiniz. Ya da X üzerinden @radiosputniktr adresini takip ederseniz zaten orada da anında görüyorsunuz hem programlarımızın, dediğim gibi, canlı yayınlarını, hem yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabiliyorsunuz. Hadi Simge, devam edelim.
2: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Yapılan açıklamalar, yeni soruşturmaların önümüzdeki dönem itibariyle çok dikkat çekici davalarda, daha doğrusu devam eden, kapanmamış dosyaların dosyalarda yeni bilgilere ulaşılabileceğini bize gösteriyor. Akın Gürley'in iki önemli teması vardı. Adalet Bakanı'ndan bahsediyorum. Oraya geleceğiz ama bir cezaevi günlüğüne bakalım. Komedyen Deniz Göktaş 35, gazeteci Merdan Yanardağ 285, Tayfun Kahraman 1569, Mine Özer'den 1569 yine ve Ali Çağatay, Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay da 43 gündür tutuklu bulunuyor. Ali Çağatay ile ilgili o hatırlatmamı da izninizle tekrar edeceğim. Her gün zaten burada paylaşıyoruz. İsteği, talebi, bir an önce iddianamesinin hazırlanması ve hakim karşısına çıkıp savunmasını yapması. Ali Çağatay'ın da beklentisi, isteği budur. Biz de elbette söylediğim gibi her sabah burada ilk günden beri, 43 gündür beri anlattığımız gibi bunu tekrar ediyoruz. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi bir kez daha gönderiyoruz. Ve Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında kendisi, biliyorsunuz, bir soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışındaydı kendisi. Bir sosyal medyada, bir YouTube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle, hatta özellikle Beştepe'den de, Mehmet Uçum'dan da oldukça sert bir tepki çekmişti gazeteci Ertuğrul Özkök. İşte dün itibariyle de o da Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gitti ve ifadesini verdi. Hayatım boyunca, dedi Ertuğrul Özkök, darbelerle mücadele ettim. Bir herhangi bir hakaret kastım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı herhangi bir hakaret kastım da yoktur ifadesini kullandı. Şöyle söyleyeyim, aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarettir. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik ve çıktık şeklinde de bir cümlesi oldu. Hani onu da size aktarmış olalım. Ve tabii ki takip listemizdeki konulardan bir tanesi Gülistan Doku soruşturması. Enteresan tutuklamalar var. Barajda Gülistan kaybolduktan sonra barajda bir arama yapılmıştı, hatırlayınız. Hatta orada işte mektuplar bulunduğu söylendi. O arama sırasında valinin bizzat o dalgıçların yanına, arama yapan dalgıçların yanında o gölette yer aldığı görüntüleri de hatırlıyorsunuz değil mi? 5 Ocak 2020'den beri Gülistan'a ulaşılamıyor. Gülistan Doku'ya ulaşılamıyor. Avukatların açıklamaları vardı. 108 kişilik bir listemiz var, şüpheli listemiz var demişlerdi. Değil mi? Yeni tutuklamalar bekliyoruz demişlerdi. Bunları hep sizlerle paylaştık. Dediğim gibi, bakın, dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu. Yine kendisiyle birlikte oğlu Mustafa Türkay Soner, farklı polis müdürleri, Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi, bunların tamamı yani en önemli zanlılar olarak gündemde, değil mi? 28 kişi tutuklanmıştı düne kadar. Şimdi ne oluyor? Ne olmuş? Yeni gelişme ne? Orada gölette arama yapan, baraj gölünde arama yapan iki polis memurunun da tutuklandığını biz öğreniyoruz ki orada farklı iddialar vardı. Dosyada 8 Ocak 2020 tarihi tutanaklarda su altı aramasında bazı kağıt parçalarının bulunduğu belirtilmişti. Islanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojik men, şöyle deniyor, tırnak içinde aktarıyorum, psikolojik men bize baskı yaratıldığı ifadesi yer alıyordu. Tam olarak bu bir el yazısı bu. O yüzden hani o nedenle tırnak içinde aktarıyorum dedim. Tutanakta bu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. Oysa ki bilirkişi dedi ki böyle bir şey olamaz, o kağıt dibe batamaz, o şekilde dalgıçların bulacağı şekilde dibe batamaz şeklinde bir itirazı vardı bilirkişinin, daha doğrusu bir raporu vardı. İşte o barajda notu bulan ve bir makas bulan aynı zamanda o iki dalgıç da delil karartma suçlamasıyla tutuklandılar efendim. Ne diyordu aile ya da avukatları sürekli olarak? Gülistan'ın hayatına son verdiği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor diyordu. İşte aslına bakılırsa işte az önce de o notu, işte barajda Gülistan adına bir barkodun olduğu, o notun bulunmuş olması, o notun üzerindeki okunabildiği kadar olan o ibarelerde aslına bakılırsa o dönemde bunun için ne kadar mücadele edildiğini ya da o algının oluşması için nelerin yapıldığı yönünde de bazı bilgileri önümüze koyuyor. Değil mi? Tablo bu. Gülistan demişken artık tabii kayıp demiyoruz. Gülistan Doku cinayeti diyoruz. Maalesef Gülistan Doku cinayeti diyoruz. Tabii burada ailenin beklentisini bir kez daha hatırlatalım. Artık diyorlar ki kızımızın cenazesine ulaşalım ve artık yas tutmaya başlayalım. Ama Gülistan tek örnek mi? Maalesef tek örnek değil. Bakın dün Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Temmuz ayındaki kadın cinayetlerine dair verileri paylaştı. Bakın ülkede yıllardır ben bu verileri gazeteci olarak takip ederim, haberleştiririm. İşte 3-4 yıldır sizlere aktarıyorum burada. Her sabah, her ay bunları neredeyse konuşuyoruz, değil mi? Temmuz'da Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun derlediği bilgilere göre 19 kadın öldürüldü. Bu kadar mı sadece? Hayır, değil. Bir de işin görülmeyen boyutu var. Daha doğrusu araştırılan ve ispatlanamayan, şu an itibariyle önümüzdeki yıllarda belki dönemde ispatlanır. 11 kadının ölümü ise şüpheli bulundu ki şöyle söyleyeyim. Bu süreçte elbette bunu hep söylüyoruz. En güvende olmaları gereken yerde öldürülüyor kadınlar. Evlerinde öldürülüyor. 10 kadın öldürüldü. Kadınların çoğu evinde ölü bulundu ki yine şöyle söyleyeyim size, %36'sı hayatını kaybeden, hayattan koparılan kadınların %36'sı 19 ile 35 yaş grubu arasında. 19 ile 35 yaş grubu arasında. En genci 15, en yaşlısı ise 60 yaşında. Koruyamıyoruz diyorum ya, hep bunu konuşuyoruz, kadınları koruyamıyoruz diye. Bir örnek olay benim dikkatimi çekti, onu izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Nilda Müge Şahin cinayeti Şişli'de gerçekleşmişti. 5 Ağustos çarşamba günü gece 1 sıralarında bu cinayet gerçekleşmişti İstanbul'da. 26 yaşındaydı Nilda Müge Şahin. Ne ortaya çıkmış biliyor musunuz? Öldürülmeden 9 gün önce tehdit edildiği gerekçesiyle emniyete giderek şikayetçi olduğu ortaya çıkmış. Bu aslına bakılırsa yüzlerce örnek var buna benzer, maalesef yani Nilda Müge Şahin'in hikayesine benzeyen yüzlerce örnek var. Ama bu şikayetine rağmen bu önlem alınmamış. Üstelik de cinayeti işleyen şahısla ilgili bilgiler de çok dikkat çekici. Gece bir sıralarında kardeşine ilaç aldıktan sonra eczane önünde Nazir Ilgın tarafından önü kesiliyor. 5 Ağustos çarşamba günü ve silahla vuruluyor ve hayatını kaybediyor 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu bilgiye göre, dediğim gibi, 27 Temmuz'da Nilda Müge Şahin Şişli Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirine gidiyor. şikayetçi oluyor. Şikayet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılıyor. Bu şahısla ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra ne oluyor? Ne oluyor? Hep bildiğimiz hikaye. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyette adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bakın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bu şahıs daha önce de, yani çok uzun zaman önce değil, 2021 yılında da bu kişinin Beşiktaş'ta bir hemşire CG'yi bıçakla yaraladığı saldırı nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğreniliyor. Şimdi soruşturma kapsamında bunlar ortaya çıkıyor. Ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra da ne oluyor? Denetimli serbestlik kapsamında, evet, serbest bırakıldığını da öğreniyoruz. Hani biz böyle yasaları konuşuyoruz, yasaları tartışıyoruz değil mi? Çokça bu meseleleri konuşuyoruz ama maalesef bunun uygulamasına baktığımız zaman, bunun hayatın içerisindeki yansımasına baktığımız zaman işte ortada Nilda Müge Şahin, gencecik 26 yaşında bir kadın, hayattan böyle bir adam saldırısı nedeniyle, silahlı saldırısı nedeniyle hayattan koparılıyor. Koruyamıyoruz. İşte az önce de aktardım size federasyonun, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun yaptığı açıklamayı. Yani toplamda 30 kadın öldürülüyor, 19'u cinayet, 11 ölümse şüpheli ve bu ölümlerin pek çoğu yine evlerinde gerçekleşiyor. Koruyamıyoruz maalesef.

0: de bize bunu maalesef gösteriyor benim gördüğüm kadarıyla. Çocuklar dedim ya. Şimdi bu arada son 3-4 dakikam şöyle, günlerdir bu mesele, aylardır daha doğrusu gündemimizde bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler. Biliyorsunuz orada da aynı süreçler ilerledi. Komisyonlar kuruldu, tartışmalar yapıldı vesaire. Şimdi o kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'na geldi efendim. Ve ilk iki maddesi de kabul edildi. Hangi maddeler onlar? Oraya geleceğim ki bu da bir anayasal tartışmayı da önümüzdeki günler itibariyle yapılacak bu meseleyle ilgili olarak. Çünkü çok sert cezalar gündemde. Hani toplum da bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir günde bunu sizlerle konuşalım. Bu konuda da sizlerin fikirlerini, düşüncelerini merak ediyorum. Cezaların arttırılması mı bu sorunu çözer, yoksa gerçekten işte sosyoekonomik önlemler mi ya da bu politikaların bir şekilde yeniden düzenlenmesiyle mi bu sorun çözülebilir? Bunu bir günde sizle beraber konuşmak, tartışmak isterim. Şu bilgiyi vereyim, hangi maddeler kabul edildi onu da aktaracağım size. Bakın, ülkemizde çocuk nüfusu, Türkiye'de çocuk nüfusu, ki bunu iktidar çokça dile getiriyor biliyorsunuz. Son 10 yılda yaklaşık 1,5 milyon azalmış durumda. 1,5 milyon yaşlanan bir toplum oluyoruz diyoruz ya. Tam işte bunun mesela karşılıklarından bir tanesi bu rakam. Buna rağmen çocukların karıştığı adli olayların sayısı %36 oranında artmış durumda ki çocuklara isnat edilen suçlara baktığımız zamansa yaralama, öldürme ve maalesef uyuşturucu suçlarındaki artış da son derece dikkat çekici. 2025 yılında güvenlik birimlerine gelen ya da getirilen çocukların karıştığı olay sayısı kaç? 609 bin olaya karışmış sadece geride bıraktığımız yıl itibariyle çocuklarımız. Dönüyorum, bu tablo buyken yasal düzenlemeler neyi gündeme getiriyor? Dün dedim mecliste yoğun çalışıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi bu aralar. Şimdi hangi maddeler kabul edildi? Ateşli silahlar ve bıçaklar ve diğer aletler hakkında bir kanun. O kanunda bir değişiklik yapıldı. Nedir o? Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, yani burada ailelere de sorumluluk bindiriliyor, yükleniyor olması gereken fiil deniyor düzenlemede. Daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, yani bir yaralama, bir ölüm olmadıysa, bu çocuk o silaha ulaştıysa ve birisini yaralamadıysa, bir soyguna karışmadıysa, birisini öldürmediyse bile, o aile bireyine ya da o kişiye silahını saklamadığı için bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Onu da hatırlatmış olalım. 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği fiil hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması ya da deniyor davranışları yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olması halinde ceza sorumluluğu da olmayacak. Ama bu kişiler hakkında da yine 13 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası da verilebilecek. Bu düzenlemelerin tamamı geçtiği zaman, yani bu suça karışan çocuklarla ilgili yasal düzenlemelerin tamamı geçtiği zaman daha ayrıntılı, daha detaylı konuşuruz. Ama söylediğim gibi iki maddesi şu an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ben de hem tabloyu, çocuklar ve suç kavramları denince ülkedeki tabloyu aktarmaya çalıştım. Hem de şu an mecliste yaşanan, atılan bu adımları sizlere aktarmaya çaba gösterdim. İkinci bölümde Akın Gürlek iki aileyle görüştü dün. Onun ayrıntılarını vereceğim size.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İkinci bölüme de hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını örneğin 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı. Her görüş öneri ve eleştirinizi, her türlü görüş öneri ve eleştirinizi bekliyoruz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram'ı kullanabilirsiniz. Güçlü Özkan birleşik küçük harfle ve noktasız. Ulaşmak oldukça zor galiba. Doğrudan benimle de temas kurabilirsiniz. Onu söyleyelim. İlk bölümü bitirirken sevgili Serkan Baştımar'a gitmeden, haber merkezine bağlanmadan önce dedim ki Akın Gürlek iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Bu faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak önemsiyorum bunları. Bu tip adımları önemsiyorum. Bu açıdan da hem hatırlamamıza neden oluyor. Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey, yani böyle bir laf vardı ya, hatırlıyorsunuz değil mi? Yani en azından konuşulabilir durumda oluyor olması da böyle, hani tarihin kaybolan sayfalarında 90'lar 2000'lerin başı oralarda kaybolup gitti denmemesi adına önemsiyorum bu görüşmeleri. Söylediğim gibi hatırlamak bile yeterli. Kimle görüştü Adalet Bakanı? Öncelikle Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu ve avukatları Turgut Kazan ve Yalçın Akbal'la bir araya geldi. Basına kapalıydı. Çok fazla bir açıklama da yok ama daha sonrasında da yazılı bir açıklama yapıldı. O açıklamada da 1993 yılı, 90'lı yılları hatırlayanlar biliyordur. Hepimiz yaşadık. Ben daha yeni genç bir üniversite öğrencisiydim. O yıl 1993 yılı için Türkiye için karanlık bir dönem olarak tanımlanıyor bakanlığın yaptığı açıklamada. Bakanlık bunu söylemese de biz biliyoruz zaten. Orada dikkat çeken konu yurt dışına kaçan zanlılar. İşte Uğur Mumcu cinayetle ilgili olarak bazı isimler o dosyaya dair ki daha önce konuşmuştuk bunu. O zanlıların peşinin bırakılmayacağı belirtiliyor. Şimdiye kadar niye yapılmadı sorusunu hemen ben bu tespitin arkasından gündeme getirebiliyorum. Mesela bir firari isim var. Yani Oğuz Demir isimli bir firari sanık var. 2000 yılından beri firari bu kişi ve hala bu adam yakalanamadı. Bu sanık bir şekilde yargılansın getirilip yargılanamadı maalesef. Bunun için bakanlık açıklamasında bir kırmızı bülten çıkarıldığı, getirilmesi için bütün iletişim kanallarının kullanıldığı, yine şöyle deniyor, bu ifadeler var ama bir yandan da mesela onun haricinde de bazı şüphelendiğimiz konular var. Mesela bakanlığın ifadesindeki, açıklamasındaki bu ifade benim dikkatimi çekti. İşte Uğur Mumcu'nun gündeme getirdiği dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz deniyor. Zaten hani başka ne olabilir ki? Bir yandan da hani bunu sormak gerekiyor. Son cümle, devlet sonuna kadar kararlılıkla mücadele edecek. Yani şöyle söyleyeyim. Önce bütün Mossad meselesi vardı. Türkiye Gazetesi son günlerde çokça bu konuyu dile getiriyordu. Uğur Mumcu cinayetinde Mossad meselesi. Mesela bu haberlerin de gündeme geldiğini biz öğrendik. Yalnız bakanın bu haberlere biz de şaşırdık. Bizim de hiçbir böyle bir gündemimiz yok. Yani Mossad vesaire bu tip bir gündemimiz yok açıklaması benim dikkatimi çekti. Güldal Mumcu'nun da ne söylediğini de aktaralım. Umarım dedi, arka plandakilere dokunabilirler. Ne geliyor benim aklıma biliyor musunuz? Cinayet sonrası yapılan açıklamaları hatırlıyorsanız, takip ettiyseniz eğer, bir tuğla metaforu kullanılmıştı değil mi? Bir İçişleri Bakanı tarafı Mehmet Ağar tarafından kullanılmıştı o tuğla metaforu. O tuğlayı çekersek üzerimize çöker şeklinde, duvar çökebilir şeklinde bir açıklaması vardı. Ben de şimdi görüyorum burada Adalet Bakanı'nın hani açıklamaları, niyet okuyacak değiliz burada ama yani o tuğla çekilsin o zaman ve görelim biz de neyin ne olduğunu demek istiyorum. Uğur Mumcu cinayeti neden hala aydınlatılamıyor? Bahsettiğim isim Oğuz Demir 2020 yılından beri 26 yıldır nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye Cumhuriyeti kolluğundan, emniyetinden, istihbaratından kaçabiliyor? Ben de bu soruyu soracağım. Ha, diyeceksiniz ki diğer davalara güçlü konuşuyorsun burada. Buna şaşırıyor musun? Hayır, şaşırmıyorum. Sivas katliamı sanıklarını da biz biliyoruz değil mi? Yani yıllarca kendi evlerinde saklandıklarını hatırlıyoruz. Diğer davalara da girersek konu çok uzayacak ama bu önemli. Bir başka isim yine bakanın görüştüğü isimlerden bir tanesi ki kendi silahıyla hayatına son verdiği iddiası vardı. Kim o? Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay. Behçet Oktay'ın da arabasında biliyorsunuz cenazesi bulunmuştu ve çok konuşulmuştu. Kendi beylik silahıyla hayatına son verdiği iddiaları o dönem itibariyle de o süreç itibariyle de çokça konuşulmuş, çokça tartışılmıştı. İşte Adalet Bakanı dün Behçet Oktay'ın ailesiyle de bir araya geldi. O cinayete daha doğrusu işte o şüpheli ölüme, böyle tanımlayalım, şüpheli ölüme dair de açıklamalarda bulundu. Hrant Dink göndermesi yapmış olması, Muhsin Yazıcıoğlu göndermesi yapması tam da hani bu şüpheli ölümü anlatırken ya da yorumlarken, Behçet Oktay'ın ölümünü yorumlarken o cinayetleri de gündemine almış olması bakanın dikkat çekici. Şöyle söyleyeyim, yapılan açıklamalar, Şule Oktay örneğin kızı, Oktay'ın kızı Şule Oktay, sağ eliyle çay bile içemezdi o. Solak bir isimdi ama mesela işte sonrasında biliyorsunuz o dönemdeki yayın organlarını, Taraf Gazetesi, Zaman Gazetesi, o gazetelerde yer alan haberlerde silahı sağ eliyle tuttuğu şeklinde de bir haberler vardı. Silahtaki mermilerin Burak Oktay örneğin oğlu da diyor ki sonra bakanla yaptıkları görüşme sonrasında, yani o silahtaki mermiler bile babama ait değildi açıklamasını yaptılar. Önemli bir dönemin de aydınlatılması, bir dönemle yüz yüze gelinmesi açısından çok önemli. Ben o yüzden bu görüşmeleri, ki o soruşturmalar bir kez daha başlarsa, o soruşturmalar bir kez daha ilerletilmeye çalışılırsa yepyeni gerçeklerle yüzleşeceğimizi neredeyse eminiz bundan. Öyle söyleyeyim, neredeyse eminiz. Çünkü FETÖ'nün, terör örgütünün hangi cinayetleri işlediğini ya da onun hangi cinayetlerin arkasında olduğunu gazeteci olarak da okuyoruz, görüyoruz. Buna dair pek çok rapor, emniyet bilgisi, istihbarat bilgisi açık kaynaklardan da paylaşıldı. Ortada böyle nasıl söyleyelim, duvar gibi duran, kaya gibi duran bir gerçeklik. İşte bakan da o dönemdeki cinayetleri anlatırken Hrant'ı da dikkate hatırlatmış olması, işte Muhsin Yazıcıoğlu'nu hatırlatmış olması da aslına bakılırsa devlet yetkililerinin de farklı bir görüşte olmadığını bize gösteriyor. İşte şu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz'da o suikast girişiminde bulunan isim tutuklandı biliyorsunuz. Onun ifadelerini dün paylaştık. İşte o ifadeler sonrasında bu benim anlattıklarımın boş olmasına imkan var mı ya da altının dolu olmamasına imkan var mı? Yok elbette. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim bu süreçlerde tam olarak bu. Sevgili Simge, hadi devam edelim.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma nasıl bir skandalı ortaya çıkartmıştı? Yüksek değerli göstererek gayrimenkulleri, düşük bedelli gayrimenkulleri yüksek bedelli göstererek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bazı isimlerin, ki çoğu işte Suriyeli, Afgan vesaire, bu isimlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazandığı tespit edilmişti. Yaklaşık yani ülkeye girmesi gereken 2,5 milyar liraya yakın tutarın ülkeye girişinin sağlanmadığı, gerçeğe aykırı para hareketlerinin oluşturulduğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak için yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği, biliyorsunuz değil mi? Onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Toplamda 687 kişiye de vatandaşlık verildiği bilgisini geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Hatta iki aileden yanlış hatırlamıyorsam 9'ar kişi mesela böyle bu yöntemle vatandaşlık 9'ar kişinin vatandaşlık aldığını öğrenmiştik. Değil mi? Oysa ki bu bilgiler yeni bilgiler değil. Çok daha öncesinde de bu meselelerin biz mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğünü öğreniyoruz. Nereden? CHP milletvekili Cevdet Aktay bir açıklama yaptı 2024 yılına dair. 2024 yılında dedi ben bu meseleyi gündeme getirmiştim. 400 bin dolarlık gayrimenkul edinme şartının sahte ekspertiz raporlarıyla istismar edildiği iddiasını, bu iddiaları görüşelim konuşalım diye meclis gündemine getirmiştim diyor. Hatta Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu iddialarla ilgili detayların sorulduğunu da hatırlattı CHP milletvekili Cevdet Oktay. Nasıl bir yanıt gelmiş mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 2024 yılında? Görev alanıma girmiyor. Bu konu bizim görev alanımıza girmiyor denmiş. Ya da kendi ifadesi Cevdet Akay'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen yanıt ne? O da çok enteresan, çok dikkat çekici, tırnak içinde aktarıyorum. Ticari sır olduğu gerekçesiyle mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da istediği bilgileri, gerçekten böyle iddialar dolaşıyor, bu iddiaları soruşturuyor musunuz diye sorduğu zaman istediği bilgileri ticari sır gerekçesiyle alamadığını öğreniyoruz biz. Yani diyor ciddiye alınsaydı o zaman bizim anlattıklarımız, bu sorduklarımız en azından ihbar olarak kabul edilseydi süreç bu boyuta, bu mali boyuta ve tabii ki işte vatandaşlık alanların sayısı 680 küsur bu kadar büyümezdi diye de bir açıklaması var CHP'li milletvekilinin. Hani hep söylüyoruz bu ifşaatlar konuşuluyor, tartışılıyor vesaire. Tartışırken ya da ortaya çıktığında biz şaşırıyoruz ama sonrasında ne oluyor? Vallahi sonrasında hepimiz bütün bu süreçleri unutuyoruz, unutup gidiyoruz. Ve şu Ahbap soruşturması, birkaç bilgi var buna dair, onları da sizle paylaşmak istiyorum. Hani ünlü isimler tek tek savcılıklara davet ediliyorlar ve ifadeleri alınıyor ya. Masak raporlarına göre kim ne kadar yardımda bulunmuş, nasıl bir para dönmüş ortada. Ve işte Haluk Levent'in o 5 sayfalık mektubunu konuşmuştuk. O da kabul ediyor zaten bütün bunları. Nasıl bir para dönmüş ortada. Bakın Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Kıvanç Tatlıtuğ, Beyazıt Öztürk gibi isimlerin bu bağış listesinde yer aldığını görüyoruz. 6 kişi, 6 isim, işte az önce saydığım isimlerden bazıları da bunların arasında birer milyon lira bağış yaptığı ortaya çıkıyor. Yine işte Tolga Çevikler, Ebru Gündeşler, Somer Sivrioğlu 500 bin lira, Genco Erkal 500 bin lira, Halit Ergenç toplamda 400 bin lira gibi yardımlarda bulunmuşlar, desteklerde bulunmuşlar. Hani şöyle dediğim gibi 100 binleri, milyonları bulan desteklerden bahsediyoruz. İşte deprem yardımı, Hatay deprem bölgesine yardım, bağış açıklamalarıyla bu yardımların Ahbap hesabına gönderildiğini öğreniyoruz. Yani savcılık gönderilen paraların hangi kişi ya da şirketlere aktarıldığını araştırırken bir şekilde bu ifadelere de bakıyor. Havale yaparken kullanılan o açıklama bölümündeki o ifadelere de bakmış. Yani şunu söyleyeceğim, bu isimler evet hani savcılıklara bir şekilde çağrılıyorlar, ediyorlar da benim görebildiğim kadarıyla mağdur sıfatıyla olması gereken de bu değil mi? Toplumsal vicdan bunu da gerektiriyor. İşte bu isimler o dönemde, o deprem döneminde böylesine yardımları yaptılarsa bir şekilde şikayetçi olmalılar, oluyorlardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum o süreçleri nasıl ilerletiyorlar ama çağrılıyorlarsa da savcılıklara mağdur sıfatıyla çağrılsalar herhalde çok daha doğru olur, doğru bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Savcılıklar, soruşturmalar demişken yani spor haberlerinin sonuna bırakırım. Ya gerçi bu spor haberi de değil. Enteresan bir haber. Galatasaray Futbol Spor Kulübü'nden ilginç bir suç duyurusu. Bazı sosyal medya hesaplarına yönelik olarak suç duyurusu. Şöyle bir gerekçesi var Galatasaray Spor Kulübü'nün. nefret söylemi içeren, kamu düzenini bozacak nitelikte değerlendirilen açıklama ve meşru olmayan paylaşımlar yapıyor bu kişiler ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bu kişilerle ilgili bir suç duyurusunda bulunduk deniyor. Şöyle söyleyeyim, 2 4 6 7 kişiyle ilgili olarak işte farklı X hesapları ve o X hesaplarının sahipleriyle ilgili ilgili bu suç duyurusu. Hani ülke futbolunda ya da yasal olarak bakıldığı zaman da spor başlığı altında konuşurken böyle çok az suç duyurusuyla karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz günlerde de Aziz Yıldırım kızına yönelik olarak doğrudan, hani o biraz daha farklı bir durum sanki. Kızını hedef alan açıklamalar ya da paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Hatta o kişilerden bir tanesi gözaltına alındı yanlış bilmiyorsam, ama ilk kez böyle bir futbol kulübünün böyle 7-8 kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğuna tanıklık ediyorum. Bilmiyorum, hafızam beni yanıltıyor mu, ama ilginç bir adım, ilginç bir tablo. Bu arada mesela gazeteci, spor muhabiri dün şöyle bir haber medyada yer aldı. Burhan Can Terzi, spor muhabiri. Musiala'nın Galatasaray'a transferine dair yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldığı yönünde bir iddia. Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kaynağını da orası olarak gösteriyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu soruşturmanın tırnak içinde kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği iddiasıyla bir başvuru yapıldığı haberi vardı. Bu başvuru sonrasında bu gazeteciyle ilgili yani transfer haberleri ve spor medyası. Hani eğer bir böyle bir hani halk neydi, kamuoyunu yanlış bilgilendirme. Bu gerekçeyle olmasın, bunu savunacak değiliz elbette, ama yani spor medyası eğer yapılacak medyada yani muhabir kalmaz. Çünkü zaten gazeteci arkadaşlarımız bunu bir şekilde duyuyorlar. Kulüpte konuşulan detaylar, menajerlerin kendilerine verdiği bilgiler, futbolculardan doğrudan aldıkları bilgileri kamuoyuyla gayet doğal bir şekilde paylaşıyorlar. Her transfer sezonunda da bu haberler tartışılır. Kimisi doğru çıkar, kimisi doğru çıkmaz. Doğru haber yapanı zaten sizler, bizler. Yani işte okuyanlar, yazanlar, çizenler bir şekilde alkışlar ya da yanlış haber vereni de kayıra almayız. Zaten herhalde bir gazeteci için ya da bir sosyal medya fenomeni için ya da herkes için bu geçerli, öyle söyleyebiliriz. Herhalde en büyük cezalandırmada dikkate alınmamak, değil mi? Böyle bir ceza verilir. Zaten ona okuyucu, medya okuru, yazarı, çizeri ona o cezayı verir. Enteresan bir suç duyurusu gibi geldi bana. Avukatlarından açıklama geldi. Hayır, bize karşı, bize yönelik olarak Burhan Can Terzi ile ilgili bir herhangi bir bildirimde, resmi bir bildirimde bulunulmadı dendi. Hatta Galatasaray'ın bu suç duyurusunu yaptığı yönde bir detay, bir ayrıntı da vardı. Sonrasında işte Galatasaray Spor Kulübü de az önce sizinle paylaştığım duyuruyu yaptı. Toplamda 2, 4, 6, 7 kişiyle ilgili olarak işte Hulusi Belgüler, Ahmet Ercanlar, Ahmet Çakarlar, bu isimlerle ilgili de suç duyurusunda bulunduğu açıklamasını yaptı. İlginç bir tartışma da spor içerisinde, futbol içerisinde yaşanıyor. Yani sonucu ne olacak göreceğiz elbette. Simge, devam edelim mi?
4: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Günlerce, haftalarca konuştuk İstanbul'da, biliyorsunuz bir otelde ilaçlama, böcek ilaçlaması sonrasında hayatını kaybeden 4 kişilik bir aile, böcek ailesinin başına gelenleri haftalarca burada konuştuk. Nasıl olur? Otelin kapılarının kilitlendiği, o görüntülere tanıklık ettik. Yürütülen soruşturmalar, o taksideki o ailenin hastaneye götürülüş anları, böyle hafızamıza o görüntüler yazıldı. Sonrasında pek çok kişi ceza aldı. İşte otel yetkilileri, ilaçlamayı yapan kişi, ilaçlama firması sahibi vesaire. Sonra dendi ki bize bu ilaçlama prosedürü, uygulamaları bundan sonra daha sık denetlenecek denmişti, değil mi? Oldu mu? Bakın, Çanakkale'de enteresan bir olay yaşandı. Yan dairelerinde bir, yine böcek ilacı, yan dairelerinde bir ailenin, Çanlı ailesinin yan dairesinde bir ilaçlama yapılıyor ve o ilaçlama sonrasında İşte o diğer böcek ailesinin başına gelen şey onların da başına geliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Maalesef 9 yaşındaki çocukları Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybediyor ve şu an itibariyle de anne Sevda Çanlı'nın da yoğun bakımda tedavi gördüğünü de biz öğreniyoruz. Gelen bilgi ne? Son gelen bilgi tıpkı İstanbul'da o böcek ailesinin başına geldiği sürecin aynısı işliyor. Aynısı işliyor. Ev sahibiyle ilaçlama firması yetkilisi gözaltına alınıyor. Yani görebildiğimiz kadarıyla bir şekilde her şey tekerrür etmeye devam ediyor. Maalesef bizim görebildiğimiz kadarıyla bundan bir ders almak, yaşadıklarımızdan ders almanın ne kadar önemli olduğunu da biz yine görüyoruz bu olayla birlikte. Simge, devam edelim hadi.
5: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Ekonomi ve çok özür diliyorum. Ekonomi ve enflasyon aynı anda aynı cümlede sık sık kullandığımız terimler değil mi? Bakın ilginç bir rakam, ilginç bir veri paylaşacağım. Bugün itibariyle değil mi? Dün gece yarısı itibariyle o 3000 küsür liralık 3552 lira, 3600 değil, her seferinde söylüyorum onu, 3552 liralık farklar dün itibariyle en düşük emekli maaşı alan yurttaşların hesaplarına yatırıldı. Güle güle harcayalım, bir kez daha söyleyelim ama ilginç bir karşılaştırma paylaşacağım sizinle. Şu an itibariyle 5 milyonun üzerinde, 6 milyona yakın yurttaş emekli en düşük emekli maaşıyla hayatını devam ettirmek zorunda. 2019 en düşük emekli aylığı alan yurttaş sayısı kaçmış biliyor musunuz? 800 bin. Bugün 5 milyon 100 bini aşmış durumdaki o dönemde en düşük emekli maaşı ne kadardı? 1000 liraydı. 1000 lirayla yaklaşık 800 bin kişi geçinmek mecburiyetinde. Ortalama emekli aylığı bunun yaklaşık iki katı, 1927 liraydı. 1927 liraydı. Bugün tablo ne? İşte dün itibariyle o maaşlar hesaba yattı, o farklar. Bugün en düşük emekli maaşı 23.552 lira. Ortalama maaş ne kadar? Bakın 2019'da yaklaşık iki katıyken ortalama maaş, en düşük emekli maaşının, bugün en düşük emekli maaşı 23.552 lira, ortalama emekli maaşı 27 bin lira. Nasıl yoksullukta eşitleniyoruz? Bunu görmek açısından son derece önemli. Ekonomistler de diyorlar ki normal şartlarda eğer o oran korunabilseydi, o 2019'daki oran, çok da değil 6-7 sene önceden bahsediyoruz, o fark oran korunabilseydi şu an itibariyle ortalama emekli maaşının 42 bin lira olması gerektiğini dile getiriyorlar, bunu söylüyorlar. Bir başka başlık yine dün dikkatimi çekti. Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verileri üzerinden Türkiye'de 44 milyon yurttaşın bankalara borçlu olduğu gerçeği, ki her gün 7 bin kişi icralık oluyor ve toplam bireysel borç, kredi borçları vesaire bunları söylemiyorum, bireysel borcun 6,5 trilyon liraya kadar yükselmiş olması inanılmaz, inanılmaz. Ki bankalar tabii kendi yöntemlerini buluyorlar. Bu borçlar bankalar açısından çok önemli değil. Bir şekilde karlılıklarını arttırıyorlar. Ama mesela Dünya Gazetesi'nden Naci Bakır'ın haberi, emeğe saygı, şöyle bir rakam var. 217 milyarlık batık krediyi bankalar ellerinden çıkartmışlar. Ve şu an itibariyle 4 milyon 200 bin kişi de halen yasal takipteler maalesef. Ekonomi deyince inan mutluyu anmadığımız gün olmuyor. Hani asgari ücret ve enflasyon ilişkisi üzerinden ilginç bir karşılaştırma yapmış. Ben geçtiğimiz günlerde anlatmıştım. Avrupa ülkeleriyle, tamam Avrupa Birliği üyesi değil o ülkelerin, asgari ücret karşılaştırması yapmıştım. Yıllara göre nasıl değişiyor diye. Bakın diyor ki İnan Mutlu, Türkiye'de brüt asgari ücretin euro cinsinden değeri Ocak-Temmuz 2026 arasında 33 euro geriledi. 33 euro geriledi ki Türkiye bu anlamda euro bazında en çok kayıp yaşayan, değer kaybı yaşayan ülke oldu. Peki mesela bizim asgari ücretimiz ne kadardı? 33 euro gerilerken Polonya'da 20, Moldova'da 6, Ukrayna'da 4 euroluk gerileme yaşanıyor. Bazı ülkelerde Belçika gibi, Lüksemburg gibi, Macaristan gibi, Estonya gibi, Yunanistan gibi ülkelerde de 46 euro ile 122 euro arasında değişen de bir artış yaşanıyor maalesef. Son bir not daha ekonomi benim dikkatimi çekti. Gültekin Çetiner, Profesör Doktor Gültekin Çetiner dün paylaşmış. Hani hayatımız beton. Yıllardır betona yatırım yapıyoruz değil mi? Ne beklenir bunun karşılığında? Ne beklenir? Hani bir en azından konut sorununun, değil mi? Ev sahibi olma meselesinin sorununun kısmen de olsa çözülmüş olması gerekiyor bu kadar betona yatırım yapınca. Ama öyle mi oluyor? Bakın ne diyor Profesör Doktor Gültekin Çetiner, biliyor musunuz? 20 seneden fazladır inşaatla yatıp kalkıyoruz. Gelinen nokta şudur: konut sahipliği oranı %73'ten %57'ye gerilemiş durumda. Kiracıların oranı ise %18'den %26'ya çıkmış durumda. Yani 2002 yılında ev sahibi olma oranı %73, kiracı olma oranı %18. İşte 2014'te bu %73'lük ev sahibi olma oranı %61'e düşüyor. Kiracıların oranı %22'ye çıkıyor ve bu 2020'li yıllara geldiğimizde de bu ev sahibi olma oranının %57'ye düştüğü, kiracıların oranının ise %26.8'e kadar yükseldiğini görüyoruz. Hocanın söylediği dikkat çekici: 20 seneden fazladır beton ve inşaatla yatıp kalkıyoruz. Ortadaki tabloda maalesef bu. Diyelim ve bir müzik arasına gidelim. Aradan sonra da devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Şöyle dünyada neler olup bitiyor bir ona bakalım kısaca istiyorum. Bir yandan da son bölüme doğru da Mohamed Salah transferi Trabzon'un gerçekten ülke futbol tarihi açısından çok önemli bir transfer. Trabzon'a birkaç uyarım olacak naçizane. Dünyada star sporcular, star futbolcular nasıl yönetilmeli, nasıl yönlendirilmeli? Bazı riskler var. O riskleri de hatırlatacağım. Onları bir konuşuruz. Onlara dair ayrıntıları da paylaşırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti için gidiyor. Orada enteresan bir bilgi. Muhammed Veliaht Prens, Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir iddia sadece, o iddiayı sizlerle paylaşayım. AFP, Ajans France Presse ve Reuters'ta bu aynı iddia yer aldığı için benim dikkatimi çekti. Bu zirvenin Suudi Arabistan'da gerçekleşecek olan bir görüşmede Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın üçlü bir savunma anlaşması imzalayacağı yönünde bir detay, bir ayrıntı var. Bunu hatırlatmış olalım ama bu şu an itibariyle Türkiye'deki resmi kaynaklardan doğrulanmamış bir bilgidir. Hemen o ayrıntıyı da sizlerle paylaşayım. Trump yine hafta sonu geldi. İran'la ilgili olarak iyimser açıklamalarına, daha doğrusu barışı istediğine yönelik açıklamalarına devam ediyor. Muhtemeldir ki cumartesi akşam saatlerinde yine tehditlerini gündeme getirecektir. Ne dedi? Anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum dedi Birleşik Devletler Başkanı. Ona karşılık, ona yanıt nereden geldi? İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan geldi ki Kalibaf da müzakerelerde ülkesini temsil eden isimlerden bir tanesi. Dedi ki taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok. Gerçekten de hani Trump'ın bu yaptıklarını tiyatro olarak değerlendirmiş İran Meclis Başkanı. Gerçekten de hiç de şaşırtıcı bir durum değil. Reuters'tan bir haberim daha var. O da enteresan. 5 aydır devam eden bu çatışmalarda Amerika'nın uzun menzilli bazı füzelerinin neredeyse tamamının, Tomahawk'ın seyir füzesi stoğunun da yaklaşık yarısının kullanıldığını ve çok ciddi bu konuda bir stok sorunu Amerika'nın yaşadığı yönünde bir haber Reuters'ta yer aldı. Bu haber, bu yorumlar Trump'a da soruldu. Hayır dedi, böyle bir durum yok. Bizim o konuda hiçbir sıkıntımız yok dendi ama çokça, sadece Reuters'ta değil hani Amerikan medyasında da bu mesele çokça tartışılıyor, çokça konuşuluyor. Ben de hani o yüzden bu detayı, bu ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istedim. Hani bu ateşkes süreçleri, hep konuşuyoruz bunu. Amerika'nın o silahları, azalan silahlarını, stoklarını ikmal etmesi açısından da daha önce biz buna tanıklık ettiğimiz için söylüyorum. Adeta bir zaman kazanma süreci olarak da kullanılıyor Washington yönetimi tarafından. Bunu da unutmamak gerekiyor. Aklımızın bir kenarında dursun. Şimdi gidelim bakalım. Şimdi ne oluyor? Şu Salah, Muhammed Salah transferi gerçekten söylediğim gibi hani ülke sporu açısından da, spor tarihi açısından da çok önemli, son derece önemli bir transfer olarak değerlendirilebilir. Zaten buna da hiç itirazımız yok. Zaten Trabzon'dan dün gelen görüntüler de gerçekten hani böyle yani büyük keyif veren, futbolu sevenler açısından gerçekten büyük keyif veren görüntülerdi. Buradan tabii ki dileğimiz Muhammed Salah'ın hem ülke futboluna hem tabii ki başta Trabzon olmak üzere ülke futboluna da bir katkı sağlaması. Çünkü çok ciddi bir kalite sorunuyla da, değil mi, son dönem itibariyle çok ciddi bir kalite sorunuyla da karşı karşıyayız maalesef. Şimdi burada benim iki tane konu var. Benim dikkatimi çeken iki konu. Bunlardan bir tanesi Trabzon'da son iki gündür yaşananlar. Bunlardan bir tanesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı formalar. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Neden bunu tartışıyorum biliyor musunuz? Şöyle bir iddia, belediye başkanının Ahmet Metin Genc'in 6.661 forma aldığı yönünde bir bilgi, bir kampanya başlatmış olması, hani kulübe destek olması açısından bu önemli. Ama sonra şu soruldu, yani belediyenin kaynakları mı acaba burada kullanılıyor diye de bir soru gündeme geldi. Sonrasında belediyeden bir açıklama yapıldı. Evet tamam, hani hayır dendi, belediye kaynaklarıyla bu alınmadı. Hani hep konuşuyoruz ya program içerisinde dönem dönem, bu kamu kaynakların ne oluyor, nasıl harcanıyor diye tartışıyoruz. İşte bu iddialar gündeme gelince benim de aklıma bu geldi. Sonra belediyeden yapılan açıklamada hayır dendi. Hani böyle bir durum yok, belediyenin kaynaklarından alınmadı o formalar dendi. Ama hani şunu düşündüm, yani peki hangi kaynaktan alındı, hani ona dair bir açıklamanın detaylarını bir şekilde görmek istedim. Şöyle dendi: biz bir kampanya başlattık, tüm iş insanlarımıza, esnafımıza, hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyoruz ifadesi olunca herhalde dedim hani bu bu isim, bu kişilerden toplanan paralarla bu formalar alınmış. Ama hani bu kadar büyük bir rakama ihtiyaç var mı? 61 Trabzon için çok sembolik bir rakamdır. Mesela belediye bir şekilde, belediye başkanı bu kampanyaya destek verecekse mesela daha şık olabilir sayı en azından diye düşündüm. Bir diğer konu, hani onu da paylaşıp diğer meseleye geçeceğim. Star yönetmek meselesi. Hani buradan dedim ya size, Trabzon yönetimine bir naçizane birkaç fikrim var. Onları paylaşacağım ama yani star yönetmek neden önemli? Bakın, Araklı Belediye Başkanı Coşkun Çebi ile Salah arasında geçen diyalog. Yani bütün dünya izliyor şu an. Yani Salah nasıl oldu Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde, Trabzon'da? Çok büyük bir başarı bu. Ama yani başka liglere, çok daha büyük paralara gidebilirdi. Trabzon Spor Başkanı da aynı şeyi söyledi. Mesele sadece para değil. Evet, güzel. Bunlar da çok önemli gelişmeler ama yani Salah'a arsa satmaya çalışmak, yani küresel ısınma geliyor, Mısır'da yaşamak zor olacak, ilçemiz o yıllarda yaşanabilir olur, size güzel bir arazi verelim, torunlarınızın su sorunu olmadan yaşayabilirsiniz. Dünya bu karelerle mesela bu transferi, bir bölümünü bu transferle gördü. Benim biraz kafam karıştı. Hani star yönetimi ve bu böyle süreçlerin yönetimi var ya, Trabzon için şahane bir, Trabzon ve Trabzonspor için şahane bir tanıtım olanağı. Ama o tanıtım olanağını arazi satma yaklaşımıyla kullanırsak ya da heba edersek neyle karşı karşıya kalırız? Enteresan. Bakın, şöyle birkaç detay, birkaç ayrıntı vermek istiyorum. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a gelmesi, söylediğim gibi bir yıldızın Trabzon'a gelişi muhteşem. Sahadaki skorlar önemli. Tabii ki hepimiz futbol severiz ve bunu görüyoruz ama bir organizasyon ve vizyon sınavı da bu aynı zamanda. Hem ülke için hem de Trabzon için. Neden? Modern futbolda, modern futbol dediğimiz dünyada bir süperstara sahip olmak bir kulüp için çok büyük bir nimet ama dediğim gibi aynı zamanda bir hassas bir sınav. Yani sahada bir hamlesiyle maçı kazandırıyor bu sporcular. Bilet sattırıyor, forma sattırıyor, değil mi? Saha dışında gerçek anlamda bir marka olarak hem kulübün hem şehrin tanıtımını sağlıyor. Gerçekten büyük bir potansiyel. Ama bunu kullanırken ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz? Mesele şu. Mesele, asıl mesele futbolcuyu çalıştırmak aynı zamanda tabii. Çünkü futbol tarihimiz bu örneklerle dolu. Aklıma Anelka ve Fenerbahçe örneği geliyor. Değil mi? Fenerbahçe için bir hayal kırıklığı olmuştu Anelka. Pek çok futbolcu örneği verebiliriz buna. Star yönetmekten bahsediyoruz. Evet, zorlu taktiksel bir tablo da ortada ama ağırlıklı olarak bu işin psikolojik olduğunu da mesela Trabzonspor ya da diğer kulüplerde unutmamalı. Yani dünyanın en iyi futbolcusuna pas vermeyi, şut çekmeyi öğretemezsiniz. En iyi futbolcularına. Bu adamlar da işte ilk 50'de, ilk 10'da, ilk 20'de bu tip adamlar, bu tip sporcular. Onlara uygulayacağınız taktiksel disiplini, sahip oldukları özgüveni kırmadan kabul ettirmek gerekiyor. Bir tür kulüp içerisinde işte hocalar, yöneticiler vesaire, yani egolarıyla, egoyla, o sporcunun egosuyla otorite dengesini de sağlaması gerekiyor. Yani teknik direktör burada sadece bir antrenör değil, aynı zamanda güçlü bir psikolog. Hatta yetmez psikolog olması, aynı zamanda bir lider de olması gerekiyor. Bir yandan da bir kamuoyu baskısı olmayacak mı? Tabii ki bir kamuoyu baskısı olacak. İşte menajeriyle, milyonlarca hayranıyla bir medya baskısı da yine takımın üzerinde olacaktır. İşte bununla da mücadele etmek gerekiyor. İki örnek vereceğim size. Bunlardan bir tanesi Carlo Ancelotti, İtalyan hoca. Bir diğeri de Zinedine Zidane mesela, bu isimler büyük starlarla başarı elde etmiş isimlerdir. Ne diyorlar biliyor musunuz? Taktiksel deha, evet vesaire, tamam bunlar da var elbette. Futbolda çok iyi biliyor bu isimler ama asıl mesele nasıl başarılı olduğunuz diye sorulunca bu isimlere, diyorlar ki insan ilişkilerindeki ustalık ve karşılıklı saygıdır burada ortaya çıkan. Bunu bir şekilde halletmek gerekiyor, bunu çözmek gerekiyor diyor. Hani ben buradan söylediğim gibi, evet çok, bütün Trabzonlular çok mutlu, Trabzonspor taraftarı. Biz de futbol severler olarak elbette maçlarda sahada, yeşil sahalarda izlemek çok büyük bir keyif. Ama bazı riskler de var, onları anlatmaya çaba gösteriyorum. Mesela yıldız oyuncuya tanınan imtiyazlar. Bunu sadece Salah meselesi olarak görmeyin. İşte az önce Fenerbahçe'de Anelka örneğini hatırlattım. Yine Quaresma mesela Beşiktaş'ta çok sorun yaşamış bir futbolcuydu. Diğer takımlar açısından da örnekler verilebilir. Şu an adı aklıma gelmedi. Neyse, bir futbolcu Galatasaray'da. Yıldız oyunculara tanınan Ribery örneği mesela, değil mi? Galatasaray'da gelmişti. Daha bu kadar dünya çapında tanınmayan ama çok yetenekli bir futbolcuydu. Ama ne oldu? Yönetimsel bir kriz, ödeme takvimi sorunu, takım içi dengeler vesaire derken hop gidiverdi Ribery. Yıldız futbolcuya tanınan imtiyazların mesela takımın diğer kalanında adalet duygusunu zedelememesi çok önemli. Hiyerarşi, soyunma odasındaki hiyerarşi mesela, ya da o oyuncunun saha içindeki özgürlüğü, buna karşılık takımın disiplinin sağlanması gerekiyor. Bu iki unsur arasındaki denge, değil mi? Bunlar çok çok önemli. Dahası bizim kulüplerimizde yöneticilerimiz, ülkemizdeki kulüplerde, futbol kulüplerinde özellikle yöneticilerimiz takıma müdahale, yani birebir tabii takımın oluşturulması vesaire değil ama takım içi dengelere müdahaleyi çok severler. Bütün kulüplerimizde neredeyse var bu durum, böyle bir tablo. Kulüp yönetimlerinin teknik direktörü devre dışı bırakıp mesela doğrudan futbolcuyla muhatap olması, yıldızın mesela, o yıldız sporcu açısından bakılınca ya da onun gücüne boyun eğmesi, tırnak içinde kullanıyorum bunu, gerçekten sportif anlamda da çok ciddi sorunlar yaşanmasına neden olabilir. İşte hani işte dediğim gibi bir profesyonel kriz iletişimi, bunun en az bir problem yaşanırsa, her şey yolunda giderse zaten herkes alkışlayacaktır. Taraftar da çok mutlu olacaktır. Medya da çok mutlu olacaktır. Futbol severler de mutlu olacaktır. Ama asıl sorun, asıl yöneticilik nerede? Kriz anlarında. İşte bu kriz anlarını bir şekilde yönetebilmek için, doğru yönetebilmek açısından bakıldığı zaman da gerçekten muhtemeldir ki, ya da gereklidir ki, öyle söyleyeyim, yanlış sözcük muhtemellik, muhtemel ifadesi, gereklidir ki profesyonel destek, bir profesyonel yardım alınması da gerekiyor benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Tekrar söylüyorum, gerçekten Muhammed Salah gibi bir futbolcunun Türkiye'ye gelmiş olması, Trabzonspor'u tercih etmiş olması gerçekten çok sevindirici. Başarı mı? Kesinlikle başarı, büyük bir başarı. Yönetim açısından da büyük bir başarı, Trabzon açısından da büyük bir başarı ama bazı riskler de yok değil. Dünya futboluna baktığımız zaman bunun onlarca örneğini de görüyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Evet, futbolda her şey önemli. Taktikler, stratejiler vesaire önemli. Böyle büyük isimler, böyle starlarda geldiği zaman ne yapmak gerekiyor? Aynı zamanda güç dengelerini koruma ya da doğru kurma sanatını da işletmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hani evet, sevinmek güzel ama bir yandan da bunları da kenarda bir yerde tutmak gerekiyor. Sene içinde zaten bu meseleleri çokça konuşuruz diyelim ve bitirelim. Hem bugünü bitirelim hem de haftayı bitirelim. Ne yaptık? 7 Ağustos Cuma 2026'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve sulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma Simge Erten'e, editörüm İrem Başkaya'ya teşekkür ediyorum. Ben pazartesi günü yine aynı saatte bu mikrofondayım. Yapabilirseniz bu iki gün boyunca aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: ...7 Ağustos Cuma... ...bütün dostlara selam olsun... ...Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde... ...sizlerle birlikteyiz... ...gündemimiz yoğun tabii ki... ...yani gündemde bugün Fenerbahçe'siz bir gündem... ...Fenerbahçe Sturm Graz'ı yendi zaten... ...mutluyuz... ...iyi de top oynadığımızı düşünüyorum... ...daha sonuçta yeni hoca... ...yeni transferler falan var... ...iyi de top oynadık... ...Beşiktaş da yemiş izlemedim ama... ...Beşiktaş nasıldı, iyi miydi Caner? İyi miydi? Yani izleyemedim. Çünkü Beşiktaş'ta da yeni hoca var. Yeni oyuncular. Bir Salah'ı kaybettiniz, onu biliyoruz. Bir Salah kaybetti. Ama Beşiktaş da yendi. Galiba Başakşehir elendi galiba. Türk takımlarında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın rövanşa avantajlı çıkacağını söyleyebiliriz. İyi sonuçlar. Futbolda şimdilik bu. Ha, şeyi de unutmadan söyleyeyim. Bu Aziz Başkan'ın başvurusu üzerine benim de çok rahatsız olduğum, öyle biliyorsunuz, sosyal medya trolleri var. Şimdi ben Galatasaraylıları, Beşiktaşlıları bilmiyorum. Yani Galatasaraylı Beşiktaşlı derken onların ben Galatasaraylı Beşiktaşlı olduğunu düşünmüyorum. Onlar paralı troller diyelim. Aziz Başkan gibi söylemeyeyim şimdi. Aziz Başkan'ın ağzına çok yakışıyor da bizler söylemeyelim. Ondan sonra paralı troller, onları tanımadığım için bilmiyorum. Yani Galatasaray'ı kullanarak, Beşiktaş'ı kullanarak, Trabzon'u kullanarak trollük yapanları bilmem. Ama Fenerbahçe'yi kullanarak trollük yapanları az çok biliyoruz. Bazı hesapları biliyoruz. Şimdi onlara karşı Aziz Başkan bir savaş başlattı. İşte dün gözaltı vardı bir tane. Ya o tipi tanıyorum, biliyor musun? Şöyle tanıyorum. Ta 3 Temmuz sürecinde böyle bir kere beni aradı. Hatta hiç unutmuyorum, Moda'da buluştuk onunla. Böyle bir kere görüştüm. Ta kaç senesi? İşte 2011 senesi. Ben de o zaman muhabirlik yapıyorum. Ya buluşalım, edelim, görüşelim. Bazı bilgiler var, belgeler var. Eyvallah falan. Bu Cengiz Yıldız denen tipten bahsediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam oydu. Ondan sonra anlattı bir şeyler. İlginç şeyler de söyledi. Hakikaten not falan da almıştım. Ama sonrasında artık iyice... Ha, içimden şunu dedim. Ya bu kırık falan filan, kırık mı falan diye sorduğumu hatırlıyorum kendi kendime. Değişik böyle şeyi vardı. Ama ilginç bilgiler falan da vermişti. O dönem 3 Temmuz sürecinde bir mücadele yürüttüğümüz için... O bilgiler işimize yaramıştı. Bazı noktalarda bilgi sahibi olma açısından... işte bazı bağlantıları falan söylemişti. 3 Temmuz'un arkasındaki işte... Hatta... bu bahis, yasa dışı bahis mevzusuyla ilgili 3 Temmuz'da Aziz Başkan'ın buna direndiğini söyleyenlerden bir tanesi. Ta 2011'den bahsediyorum. Çünkü Aziz Başkan da mahkemede şunu söylemişti. Bohum soruşturmasına bakın demişti. Bahis soruşturması. Türkiye'ye uzanmıştı o Bohum soruşturması, Almanya'da başlayan. Hatta şimdi firari FETÖ militanı Arif Erdem de vardı gözaltına alınanlar içinde o dönem. Bu soruşturma kapsamında o dönemler bahis soruşturmasından bahsedilmişti. İşte velhasıl kelam, gel zaman git zaman bunun böyle tamamen trolleştiğini, böyle parayla hareket ettiğini, tetikçilik yaptığını falan tabii yıllar sonrasında öğrenmeye başladık. İşte 2015-2016'dan sonra zaten ben bunun, deyim yerindeyse, nasıl bir yola girdiğini az çok gördük. Belki o dönemlerde de böyle şey yapıyordu ama bilmiyorduk yani. O dönemler özellikle X, daha doğrusu o zamanlar Twitter'dı, o platformda trollük yaptığını bilmiyorduk. Sonrasında ben 4-5 sene önce mi, 6 sene önce bunun ismiyle tekrar karşılaştım. Bir baktım hakikaten trole dönüşmüş. Ta 10 senedir falan filan trollük yapıyormuş yani. Parayla iş yapıyormuş anladığım kadarıyla. Birilerinin tetikçisi olarak iş yapıyormuş sosyal medyada. O dün gözaltına alındı. darısı diğer trollerin başına diyoruz. Hangi takım, yani futbolu zehirleyen bütün unsurlardan vazgeçmek gerekiyor. Bir de MHK başkanı şey demiş, marka değerimizi yükseltmek için çalışıyoruz falan filan. Valla futbolun marka değerinde Dünya Kupası'nda Türk hakemi kimse almıyorsa, Türk futbolunun hakem birinin, merkez hakem kurulunun bir marka değeri yoktur. İkincisi, marka değerinden önce ligde hakemlerin operasyon çekmesini engellesinler. O zaman zaten otomatik olarak değer artar. Yani hakemler vardır işlerinde düzgünler, ama öyle bir sistem kurmuş ki birileri o sistemin dışına çıkamıyorlar. Ve o sistemin yıkılması gerekiyor. Eğer bunu yapamazlarsa zaten bırakın marka değerini, pul kadar değeri kalmıyor bu sefer hakemlerin gözümüzde. O açıdan onu da söylemek gerekir. Futbolla ilgili bunu söyleyelim. Tabii ki çok daha güvenlik olsun, küresel bağlamda etki olsun, önemli gelişmeler var. O gelişmeleri yavaş yavaş aktarmaya başlayalım. Şimdi bugün biliyorsunuz terörle mücadelenin en artık deyim yerindeyse terörsüz Türkiye hedefi işte. Yani terörün artık tarihe karıştığı. Şimdi kimisi kızıyor. Ya ben kızanlara şunu da merak ediyorum. Alternatif ne öneriyorsunuz? Yani tamam, operasyonlar devam etsin. 100 tane daha şehit verdik. 2 sene sonra bitti. Diyelim. Ondan sonra 3 sene sonra bitti. 100 tane, 150 tane daha şehit verdik. Acaba bu şekilde taviz vermeden bittiğinde, bittiği de göz önünde bulundurulursa, acaba o 150 şehidin ailesine anlatabilecek bir şey var mı? Yani çünkü mesela bunun alternatifi nasıl bir öneridir bilmiyorum. Yani benim aklıma gelmiyor. Şöyle işte en fazla şu geliyor. Operasyonları sürmesi. Biz odaklanmamızı işte Suriye'ye vermeye devam edecektik. Irak'a vermeye devam edecektik. Ki Kandil'in dibinde zaten silahlı güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz, o kahramanlarımız orada Kandil'in dibine kadar, işte Garasından tutun da Metinasına, işte Zapından Avaşin'ine falan filan, o bölgelerde Irak'ın kuzeyinde çok güçlü operasyonlar yaptılar. Deyim yerindeyse teröre pençe indirdiler. Pençe harekat serisini biliyorsunuz. Pençe indirdiler ve silahla ta dibine kadar da geldiler artık. Yani bundan sonrası PKK'ya şunu söylemek. Ya artık sizin için deniz bitti. Yani bırakın şu silahları, gelin ilgili hukuk sürecinden, süzgecinden geçin. Artık yapacak hiçbir şeyiniz yok. Yani Kaçaz Nuni'nin Taşnak Partisi'nin yapacak bir şeyi yok diye bir şeyi var ya, raporu var. Artık PKK'nın da yapacak hiçbir şeyi yok. Yani ondan sonra bunu söylemek, yani ne kaybettirecek bize? Bakın, taviz yok. Şimdi Türksüz anayasa diye bir şey yok. İlk dört maddesiz anayasa diye bir şey yok. Türk vatandaşlığından çıkartılmak diye bir şey yok. Türk vatandaşlığının ortadan kaldırılması diye bir şey yok. Ondan sonra üniter yapıdan vazgeçilmesi diye bir şey yok. Ama ne olacak? Yani birileri diyecek ki ya işte PKK'lılar bir kere silah bırakacaklar. Artık PKK diye bir sorunumuz kalmayacak. Yani gündemimizde, ben işte 78 doğumluyum. 78 Kasım ayında ben 5 aylıkken kuruluşunu ilan eden, 73'e kadar gidiyor tabii ki ideolojik şeyler. 73 Çubuk Barajı toplantısı, 74 Tuzluşehir olması lazım. Tuzluşehir'de toplantı, Ankara'da 76 Dikmen toplantısı, bunlar ideolojik altyapıyı oluşturmak için yapılan hazırlıklar. 78'de kuruluş ilanı, Kasım ayı, Fisköy'ü, ondan sonra ben 78 doğumluyum. Benim doğduğumdan itibaren PKK var. Yani hemen hemen aynı yaştayız. Ve bu sürenin yaklaşık 6 yaşımdan itibaren de doğrudan silahlı terör boyutunu yaşadık. Yani hayatımın her döneminde PKK oldu ve artık PKK ortadan kalkacak. Ben bundan mutlu oluyorum ve taviz vermeden ortadan kalkmasından mutlu oluyorum. Ama şöyle bir durum da var. Yani bu işin sorunu nasıl getireceksiniz? Bana veya işte bizim gibi düşünenlere bir alternatif söyleyin. Biz diyoruz ki taviz vermeden, kırmızı çizgilerimiz. Ama bir adam gelmiş PKK'lı. Ya kardeşim, ben tamam, ben, kardeşim demesin. Kardeş olmayalım zaten. O ayrı mesele. Ama şunu söylüyor. Ben daha şundan dolayı çıktım. Şöyle bir haksızlık gördüm. Cahillikle çıktım da. Dediğinde ne diyeceğim? Tamam, hata yapmış. Kandırılma boyutunu söylüyoruz zaten. gelmesinden fayda sağlanmaz mı? Mesela Diyarbakır anneleri, anneleri olarak bilinen o ailelerin aralarında babalar vardı, kardeşler vardı, abiler ablalar vardı. Ama Diyarbakır anneleri olarak bilinen, çünkü annelerle başlayan bir eylem. Kimdi bunlar? Dağ örgütü işte kandırıp dağa çıkardığı çocukların anneleriyle başlayan, ailelerin tamamen destek verdiği bir eylem süreci. Orada geri dönen çocuklar oldu. Ve o çocuklardan bazıları gitti askerliğini yaptı. Kına yakılarak askere gönderildi. Bunlar vatandaşımız da aynı zamanda. Yani şimdi bu kötü bir şey mi? Bu kini nereye kadar? Yani İsrailli'ye hayran, İngiliz'e hayran, Amerikalı'ya hayran, Alman'a hayran, Fransız'a hayran, emperyaliste hayran, PKK'yı güdene, siz Türkiye'ye karşı silah bırakmayın diyene hayran. Ama onların kandırdığı, kandırılmış vatandaşımıza düşman. Yani bu garip bir durum. Biz diyoruz ki kendi vatandaşımıza, kardeşim sen bir suç işledin, bir terör suçu işledin, ama ben bir düzenleme yapıyorum. Ve bu düzenleme kapsamında senin eyleme katılmamış. Ondan sonra birazdan kapsamını anlatacağım zaten. Yani kimler kapsamında. Ondan sonra örgüte üye olmuşsun, bilerek veya isteyerek yardım etmişsin, örgütün propagandasını yapmışsın falan filan, eyvallah. Dediğim gibi detayına gireceğim. Gel. Gel, ben sana belli noktalarda soruşturmaları ve kovuşturmaları erteleyeceğim. Belli sürelik, işte 5 yıl veya 10 yıl erteleyeceğim. Sonrasında sen topluma aynı zamanda entegre ol. Ülkene dön. Bırak silahı. Şimdi bunu söylüyorsun ve örgütü de feshediyorsun. O temel şart o. Örgüt fes olacak ve örgütün fes olduğunu artık herkes kabul edecek. Bu temel şey. Zaten Milli Güvenlik Kurulu'nda ve güvenlik kurumlarınca tespiti Milli Güvenlik Kurulu tarafından da teyidi şart. Yani örgütün tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirmesi ve silahsızlanması. Bunun tespiti ve teyidi şart. Bununla başlıyorsun ve sonrasında bunu yapıyorsun. Bunun nesi kötü? Bir bana bunu anlatsın. Yani biz şehitlerimize mi saygısızlık? Biz gazilerimize, şehit sayısını arttıralım. O zaman gidin annelerinin gözünün içine bakın, deyin ki ya böyle bir imkan vardı. Çünkü ben hep şunu söylüyorum, çok ağır bir cümle olacak ama evladı Güneydoğu'da olmayanların oturduğu yerden konuşması çok kolay. Hep vurguluyoruz, Türk ordusu şehadetle, Türk askeri şehadetle yan yana yürür. Bunun bilincindedir. Vatan için şehit olması gerekirse gözünü kırpmadan şehadete yürür. İşte 15 Temmuz gecesinde bunun en bariz örneği, işte komutanı diyor ki bu işin sonunda şehadet var. Zekai Aksakallı Paşa diyor. Ömer Aris Demir tereddütsüz o emri uyguluyor. Vatan sağ olsun diyor. Hakkınızı helal edin diyor ve şehadete yürüyor. Türk ordusu, Türk askeri bilir bunu. Zaten şehadet esastır mantığıyla bakarlar. Ama şimdi boşuna niye şey yapalım? Şimdi dediğim gibi 3 sene daha sürdürdük, 5 sene daha sürdürdük. 100 şehit verdik, 150 şehit verdik. 100-150 tane kahraman yiğidimiz, bayraklaşan yiğidimiz bayraklaştı, şehit oldu. Ve PKK bu sefer dedi ki tamam dedi, ben teslim oluyorum dedi. Örgütü bitiriyorum dedi. Aynı şey. Neyi yapacaksınız? Yani neyin peşindesiniz? Mehmetçik böyle boşu yani gitsin şehit mi olsun? Diyorum ya, gönderin evlatlarınızı, onlar şey yapsın o zaman. Böyle atıp tutuyorsunuz. Ondan sonra evlatlarınızı gönderin, onlar gitsin, uğraşsın. Bu memleket uğraşmasın. Oturdukları yerden kendi evlatlarına her türlü askerlik yapmak için her türlü şeyi yaparlar. Dümen çevirirler. Ondan sonra ama Mehmet'in işte vatandaş Ahmet'in, köylü Mehmet'in çocuklarını da bakın, emperyalizmimiz kurtuluş harbi. Hepimiz şehit olalım. Zaten hani Fenerbahçelilerin bir sloganıdır. Hepimiz ölelim, Fenerbahçe yaşasın. Benim felsefelerimden biridir bu. Hepimiz ölelim, Türk vatanı yaşasın. Bu net. Çünkü Türk vatanı yaşadığı sürece millet de var olacaktır. Milletimizin var olması için gerekirse hepimizin canı feda olsun. O ayrı. Bizim seçtiğimiz meslek de böyle. Terörle mücadele şey yaptık. Aldığımız tehditleri şov yapmıyoruz. Birileri diyor ki bana şu yapıldı, bu yapıldı. Bizim de aldığımız tehditler oluyor. Başvurular oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Başımıza gelenler oluyor falan. Ama geri adım atmadık. FETÖ'sünden tehdit aldık, bilmem onundan tehdit aldık, bunundan tehdit aldık. Ama feda olsun, vatana feda olsun. Ha bu bizim yaşadıklarımız, bir Mehmet'imizin, bir komutanımızın, bir askerimizin, subayımızın, subay subayımızın, uzmanımızın, erimizin yaşadığı tehlikenin yanında pul kadar bile değeri yoktur belki. Yani pul kadar önemsizdir. Yani onların doğrudan şehadetle yan yana yürüyorlar zaten. Onların canı da bize emanet. Ama ben diyorum ki artık bu iş bitti. Benim savunmamın nedeni o. Şimdi bu noktaya gelmişsin ve diyorsun ki kardeşim artık bu saatten sonra bir yasal düzenleme çıkartalım. 40 işte 84'ten bu yana 42 sene geçti. Ağustos ayında başlamıştı. 15 Ağustos 1984. Ya ben bu arada şunu söylüyorum, açık açık söylüyorum. Bunu savunanlar evlatlarını göndersinler, gönüllü olarak yazdırsınlar. Öyle belli yerlere göndermesinler, yok bilmem bedelli yaptırmasınlar, şunu yaptırmasınlar ki bedelli askerlik yapana da saygı duyuyorum, o ayrı mesele, ondan bahsetmiyorum. Sadece bu meselede 100-150 şehit verilecekse ilk anda onların evlatlarını bir cepheye gönderelim, Kandil bölgesine bir gönderelim, onlar bir çatışsınlar, Allah onların da ayağına taş değdirmesin. Ama önce bir kendi evlatlarını, yani evlat senden olmayınca böyle konuşması kolay oluyor. Biz diyoruz ki artık zaten PKK'nın direnç gücü ortadan kaldırıldı. Bu noktada bu süreci işletelim diyoruz. Ekstradan 50 tane 100 tane bilemeyizsin. Yani bir tahmin yürütemezsin. O ayrı mesele ama tahmin olarak şey yapayım. 50, 100, 150 ne kadar şehit verirsek. Ki Kandil bölgesi de riskli bir bölgedir. Riskleri yok mu? Var. Riskleri her zaman vardır. Bu tür süreçlerin her zaman riskleri söz konusu. Ama dediğim gibi bu süreci işletiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti ki planladığı gibi de yürüyor. İşte Sayın Bahçeli'nin çıkışı, yol haritasını çizmesi. Sonrasında bakın 15'indeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 22 Ekim o Öcalan'ın çağrı yapması meselesi 22 Ekim'de gündem olduğu için Sayın Bahçeli'nin o açıklaması, meclis grup toplantısı 22 Ekim'i biraz milat alıyorlar ama 15 Ekim'de de bunun bir anlamda altyapısını, bir hafta öncesinde de altyapısını oluşturdu. O gün yanlış hatırlamıyorsam o gün veya bir gün sonra Abdullah Öcalan'a aylar, yıllar sonra ilk defa ailesiyle görüştürüldü. Kimle? Milletvekili olan yeğeniyle görüştürülmüştü. Aynı gün ne yapıldı hatırlayın? PKK gitti TUSAŞ'a saldırdı. Niye? Çünkü bu süreci istemeyenler var. Kim istemiyor? CIA istemiyor. Kim istemiyor? Mossad istemiyor. Ya buna karşı çıkanların, vatandaşın duygusal reaksiyon verenleri söylemiyorum. Ama buna karşı çıkan böyle üst düzeylerin %90'ı ya Mossad bağlantılıdır. Biliriz yani kimler kimlerle görüşüyor. Kapalı kapılar ardında hangi toplantılar yapılıyor. Kapılar kapatılıyor. Şifreli kapılar falan. Ya Mossad bağlantılıdır ya Amerikan istihbaratı bağlantılıdır. Siyasi işler müsteşarlarıyla görüşmeler yapılıyordur belki falan. Amerikan istihbaratı, MI6 olabilir. Ondan sonra BND olabilir. Bunlarla bir bağlantı vardır. Buna emin olabilirsiniz. Yani doğrudan olmaz işte atıyorum Michael Rubin gibi, Henry Barkey gibi isimler üzerinden. Bu tür bir profil üzerinden bağlantı vardır. Ama bir bağlantı vardır. Emin olabilirsiniz. Yani bu noktada yani sakallı görünen Mossad ajanı çıktı. Böyle dindar, dinci görünen Mossad ajanı varsa ondan sonra böyle milliyetçi görünen Mossad ajanı yok mudur? Vardır. Benim aklıma şey geliyor. Allah rahmet eylesin Osman Sınav. Deli Yürek Bumerang Cehennemi'nde bir tane Kasap Hasan vardı o filmde. Kasap Hasan böyle Hizbullah ismini vermemişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam ismi yoktu orada filmde örgütün. Ama Hizbullah'ı anlatan bir şey. Hizbullah'ın bölgedeki en üst düzey sorumlusu işte bölgede kasaplık yapan bir Hasan. İzleyenler bilir. Ondan sonra Hasan diye biri. Ama özünde bizim Güneydoğu insanımıza, bizim Kürtlere çok benzeyen Dakotalılardan seçilmiş bir özel harp elemanıydı aslında. Dakotalı David. Yani bazen gördüğünüz şey olmuyor. NATO Türkçüleri, ondan sonra NATO'cu milliyetçileri, Mossad ajanı milliyetçileri hiç göz ardı etmeyin. Enver Altaylı'nın çocukları, Ruzi Nazar'ın çocukları hala çalışıyor. Bakın Ruzi Nazar kim olduğunu bilenler anladı benim demek istediğimi. Ama bilmeyenler Ruzi Nazar kimdir? Enver Altaylı kimdir? Ona bir baksınlar. Yani FETÖ'yü nasıl yönettiklerini. FETÖ bir gladi örgütlenmesidir. İstihbarat örgütlenmesidir. Aynı zamanda terör yöntemi de uygulamıştır. O yüzden Fethullahçı terör örgütü olarak söylenmiştir. Şimdi bu noktada bunların hala çalıştığını görebiliyoruz. Bunların hala aktif olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bir şey engellemeye çalışıyorlar. Terörsüz Türkiye'yi engellemeye çalışıyorlar. Çünkü terörden besleniyorlar. Ben biraz dörde de ayırdım bunları. Şimdi bir kere duygusal yaklaşanlar var. Duygusal yaklaşanlar kim? Vatandaşlarımız. Hak veririm. Onlar kazanılabilir. Onlara anlatılabilir. Onların uyarıları dikkate alınır. Onlar üzerinden şey yapılır. Ne diyelim? Onlarla uzlaşılır. Onlara şunu gösterirsin. Dersin ki bak kardeşim bu ülke için bir şey. Avantajlı bir şey. Şimdi bu noktada onları anlayışla karşılarım. Ama bir de işte az önce söylediğim gibi birkaç kategoriye ayırıyorum ben bunları. İşte BND'si, Mossad'ı, CIA'yı, MI6'i, işte Fransız istihbaratı falan filan. Bunlarla çalışanlar var. Doğrudan bunlarla çalışıldığını düşündüklerim var yani, açık söyleyeyim. Ondan sonra bunlar da engellemeye çalışıyor. Bir de bunlarla bağlantılı olarak... Bunlarla bağlantılı olarak işte kendi ne diyelim ikballeri için terörden beslendikleri için karşı çıkanlar var. Çünkü söyleyecek başka bir şeyleri yok. Terörden besleniyorlar. Oradan beslenenler var. Bunlar işte bu istihbarat servisine yakın olanlar, onların kullanılmasına müsait olanlar. Bir de şöyle bir şey var, işte bu işi kim, iktidar kim, Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli, bunlar çözerse tarihe bunlar geçer deyip hırslarından dolayı şey yapanlar var. Bunlar da tehlikeli, bunlar da istihbaratın kullanmaya müsait olduğu tipler. Duygusal yaklaşanlar haricinde karşı çıkanlara baktığımızda bir şekilde ne diyelim diğer unsurlarla mücadele gerekeceğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi işte süreç başladı, işte 15'i 22'si, ondan sonra 27 Şubat 2025 Öcalan'ın çağrısı, PKK ömrünü tamamlamıştır dedi. İşte öncesinde örgütün fesih kararı, sonra silah yakma, sonrasında komisyon toplantısı, komisyonda çok sayıda kişinin dinlenmesi falan filan. Sonrasında baktık yani ne oldu, gelinen aşamada ikiye ayrıldı herkes. Ayrılma şu şekilde gerçekleşti. Örgüt de ondan sonra belli bir şekilde belli kesimlerdeki, ben de bunu söylüyordum, açık söyleyeyim. Dedik önce bir yasa çıksın, yasal zemin oluşsun, kanun temelinde gerçekleşsin, yasal bir süreç olsun. Sonra da teyit ve tespit, önce tespit sonra teyit gerçekleşirse silahlar bırakılsın. Ve bu yasal çerçevede silah bıraktıktan sonra geri dönüşler başlasın. Kimileri de şunu söylüyor, diyor ki işte önce örgüt bir silahı bir bıraksın, bir görelim, ondan sonra bir bakalım, sonrasında ona göre yasal düzenleme yapar. Şimdi ben dediğim gibi ilkini şey yapanlar, çünkü bir yasal zemin oluşsun ki o zemin çerçevesinde örgüte de bak kardeşim yasada çıktı, çıkın şu silahları bırakın, artık örgütün tamamen feshini merkeze alın, ona göre şey yapalım diyoruz. Şimdi bu noktada bizim savunduğumuz şey gerçekleşti. Bu kapsamda da yasal düzenleme, ilgili düzenleme çıktı. Şimdi terörsüz Türkiye süreci, yasanın, kanun teklifinin ismi ki meclise de gönderildi biliyorsunuz. Şimdi komisyonda şey yapılacak. Belki ekler falan da yapılacak. 12 maddeden oluşuyor ama bakıldığı zaman aslında 10 maddeden oluşuyor. Şimdi ismi Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. Şimdi bakıldığında bu 12 maddeden oluşuyor. 5 Ağustos 2026 tarihinde TBMM'ye sunuldu. Yani 2 gün önce imzalar falan atıldı biliyorsunuz. Tamamen PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığını son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti ve bu tespitin teyidine yönelik olarak hazırlanan bir kanun teklif metni. Bu çerçevede tespit ve teyit makamı olarak şu belirtiliyor: kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirdiği ve silahsızlandığının güvenlik kurumlarınca tespiti, ardından da Milli Güvenlik Kurulu tarafından, ki Milli Güvenlik Kurulu da toplandı biliyorsunuz, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi öngörülüyor. Şimdi kapsamına bakıyoruz. Kapsamı kim? PKK, KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla, bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsamaktadır. Yani örgüte para toplayan, işte doğrudan kasten öldürme suçu dışında işler yapan, işte örgüte üye olmuş, propagandasını yapmış falan filan faaliyetlerde bulunmuş, örgütü kurma boyutunda görev almış falan filan, bunları kapsıyor. Şimdi kimler kapsam dışı? İşte burada bamperi. Yani bu ilk söylediğim kapsamı dahil edilen kişiler şunu gösteriyor: örgütün silahlı terör eylemlerine katılmamışları. Para toplamışsa bu kapsam içinde. Üye olmuşsa, propagandasını yapmışsa bu kapsam içinde. Faaliyette gitmiş, atıyorum bildiri de atmıştır falan filan, kapsam içinde. Ama kimler kapsam dışı örgütte bu kanun taslağının? Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu. Yani doğrudan terör eylemlerine katılıp, saldırılara katılıp askerimizi şehit eden, polisimizi şehit eden, korucumuzu, istihbaratçımızı, öğretmenimizi, kamu görevlimizi, vatandaşlarımızı, diğer işçilerimizi falan filan şehit edenleri bir kere kapsamıyor. Bir kere kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsanmış. Burada kimin kastedildiği de net. Örgütün üst düzeyi. Yani Abla Hocalan dahil. Yani İmralı'yı da kapsamıyor. Ondan sonra örgütün üst düzey yöneticilerini kapsamıyor. Artı terör eylemlerine katılmışları kapsamıyor. Şimdi soruşturma ve kovuşturma nasıl olacak? Kanun kapsamına girenlere ilişkin değerlendirmeler hali hazırda soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu merciler tarafından. İşte nedir? Merciler şuna bakacak. Yani nesin, necisin? İşte adam diyecek ki ben hiçbir eyleme katılmadım. İspatla diyecekler. Bilgi ver diyecekler. O gün neredeydin, bugün neredeydin falan filan. Bütün bilgileri yapacaklar. Ve bu kapsamda ilgili merciler, işte savcılıklar falan filan gerekli çalışmalar yapacak, araştırmalar yapacak. Ancak bu kanundan yararlanmaya yönelik başvurunun bulunan yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya, birazdan detaylandıracağız, bir oluşturulacak kurul tarafından görev verilen kurumlara yapılabileceği düzenlenmiştir. Yani başvuruyla bulunan yerde, işte geldi Şırnak'ın, işte İdil'de geldi, teslim oldu. Geldi Hakkari Şemdinli'de teslim oldu. Şemdinli Cumhuriyet Savcılığına gidecek. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına gidecek. Hakkari il sınırları ise işte onu da muhtemelen şey yapılacak. Veya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında oluşturulacak kurulun görevlendirdiği kurumlara yapılacak. Şimdi soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi meselesi. Şimdi bu olay şu. Ertelenme boyutu şu. Geldi. İşte kapsam olarak saydığım, işte örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, bilerek isteyerek yardım etme, propagandasını yapma, para toplama falan filan, faaliyet konusunda suçlara giren konulara giren PKK'lı militan, hiç terör eylemine katılmamış, yani silahlı kasten adam öldürme, kasten öldürme suçu işlememiş ama diğer faaliyetlerine katılmış. Geldi, dedi ki ben, dedi, silahımı bıraktım, geliyorum. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda, çünkü bunların da zaten sonuçta terörle mücadele kanununda diğer şeylerde gereken cezalar var. İşte faaliyete, örgüt propagandasına işte bilmem şu kadar cezadır. Bilmem işte terör eylemlerine doğrudan kasten öldürme suçu olarak tanımlayabileceğimiz suçlara ceza müebbettir falan filan. İşte üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi. Yani şey gibi, biraz denetimli serbestlik gibi, işte yurt dışı çıkış yasağı konur, haftada bir gelir imza atar falan filan. Yani bu tür bir düzenlemeyle dönüşüne bir 5 yıl erteleyebilir. 15 yıldan daha fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek. Şimdi burada da 15 yıldan fazlası veya müebbet ağırlaştırılmış müebbette 10 yıl soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecektir. 2 hafta içinde karara karşı başvuru ve itiraz yolu açık olacaktır. Bu önemli. Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri koşullarının bulunması halinde kaldırılacaktır. Yani bakıldığı zaman bir suç işledi bu süre içinde 10 yıl falan filan. Bu tedbirler gerekli görüldüğü zaman kaldırılabiliyor. Onu da söyleyeyim. Kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında ise bozma kararı verilerek ilk derece mahkemesi tarafından erteleme kararı verilecektir. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde kovuşturma yapılmasına yer olmadığı ve düşme veya düşme kararı, yani soruşturmanın düşürülmesi, kovuşturmanın düşürülmesine karar veriliyor. Dediğimiz gibi cezaların ertelenmesi, ondan sonra şey yapılıyor. Erteleme süresi suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılacaktır. Zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Erteleme sürelerinde dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Hak yoksunlukları, erteleme kararları, bu hak yoksunluklarına da bakalım. Erteleme kararları kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecek. Yani kurul kim tarafından oluşturuluyor onu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından müteşekkil oluşturulacak bir kurul, kanunun uygulanmasının takip ve değerlendirmesini yapacak. Şimdi tekrar döneyim hak yoksunlukları meselesine. Şimdi bu kurul, erteleme kararları bu kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecek. Kurul gerekli görülmesi halinde soruşturma, kovuşturma, mahkumiyet nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını sulh ceza hakimliği, mahkeme infaz hakimliğinden talep edebilecektir. Yani 5 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından kararın verildiği tarihten itibaren 2 yıl ve 10 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından ise 3 yıl geçmiş olması aranmaktadır diye o bilgiyi de düşelim. Kayıt altına alınma işlemine yönelik genelgenin güvenlik kurumlarının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanması öngörülüyor. Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakip 6 ay içinde bu kanuna yararlanmak üzere yazılı başvuru yapılması aranmaktadır. Özet. Kanlı terör eylemlerine girmemiş olanlar gelip buradan faydalanacak. Kanlı terör eylemlerine katılanlar bundan faydalanamayacak. Özeti bu. Yani bizlerin de hassasiyeti elbette süreci destekleyen ama tabii ki duygusal olarak da bu süreçlerde ne diyelim yaşanmışlıklardan dolayı, o acılardan dolayı hassasiyeti bulunanların da düşünceleri, duyguları dikkate alınmış. Yani Türk milletinde şimdi şu söyleniyor, ya PKK'lı gelecek, ya PKK'lı gelecek de, PKK'lı dediğim, ben hep onu söylüyorum, şimdi 50 bin vatandaşımızın, ya şimdi 40 bin şehide çıkarttılar, 50 bin şehide çıkarttılar, şehit falan değil. Şimdi bakıyorum net bir veri yok. Bizim yaklaşık yani vatandaşımız, askerimiz, polisimiz, memurumuz, istihbaratçımız, korucumuz. Bakıldığı zaman yanlış bilmiyorsam 15 bine yakın bir şehidimiz var toplamda. Bunu tam verilerini alırım, bunu da söylerim. Bizim o geri söyledikleri tamamen PKK'lılar. Ama vatandaşımız mı vatandaşımız? Yani onlar da vatandaş. Suçlu vatandaşlarımız. Ondan sonra yani ağır cezalık suç işleyen diğerlerine nasıl vatandaşın muamelesi yapıyorsan, sonuçta gidip Amerikan vatandaşlıktan çıkartırsın o zaman. O zaman hep suç işleyenleri vatandaşlıktan çıkartalım. rüşvet veren de yolsuzluk yapan da vatandaşlıktan çıkartalım. Bayağı bir arınırız yani. Hakikaten tertemiz olur yani memleket. Şimdi PKK'lılar da senin vatandaşın mı vatandaşın? Yani. Şimdi 50-60 bin kişi diyorsun. Ben hep söylüyorum, ölüsüne vatandaşımız dediğin kişinin dirisine neden? Sen bizim vatandaşımızsın, gel ilgili hukuk sürecinden geç. Topluma entegre ol. Yeter ki örgütü bırakın, örgütü feshedin, silahları bırakın. Bu suç mu ya? Bu kötü bir şey mi? Yani öyle bir şey yapıyor. Bir de şey demişler, diyorlar şimdi sosyal medyada, o hani konuşmanın başında troll dedim ya. Onlar gibi tipler türedi böyle. Ezber cümlelerle konuşuyorlar. Böyle kırıntı, bilgi kırıntısı bile olmayan, işte bir şey yazıyorsun, apocu diyorsun. Yani apoyla ağababaları gitmiş, iş tutmuş. Ondan sonra apo eylem talimatı verdiği dönemlerde işbirliği yapmış. Cemil Bayık'la, Murat Karayılan'la, Duran Kalkan'la, ondan sonra Bese Hozat'la işbirliği yapmış. 2018'de anayasa yapmış. Türksüz, üniter yapısız. Ondan sonra ilk dört maddesiz, Türkçesiz anayasa yapmış. Bak, anayasa çalışması yapmış 2018'de. Bunların ne diyelim, uzantıları. Bu arada Kandil 2023 seçimlerin öncesinde seçim propagandası yapıyordu. Resmen seçim çalışması yaptı. 2023'ten öncesinde başlayarak 2019'da da yaptı. Biliyoruz, Yeni Özgür Politika yayın organlarıdır. Yaptığı haberleri hatırlıyorum. Şimdi örgüt eylemleri savunurken bunlar için çok iyiydi. Ses çıkartmıyorlardı. Örgüt eylem yaparken çok iyilerdi bunlar. Ben bunların Türkçü, milliyetçi olduğunu düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Bir PKK'lıdan daha böyle bölünmeyi savunan tipler bunlar aslında. Böyle milliyetçi falan değil. Milliyetçilik bu değil. Yani milliyetçilik vatanseverlikte dersin ki ya kardeşim zoruma gidiyor, üzülüyorum falan filan. Bu çok doğaldır. Az önce söyledim. Duygusal refleks verenler kazanılabilecek insanlardır. Bunlar 5 sene sonra görecekler ki, 10 sene sonra görecekler ki Türkiye taviz vermeden bütünlüğünü koruyarak bu meseleyi artık tarihe gömdü. O zaman diyecekler ki evet böyleymiş. Şimdi ama bu işte apocu diye yazan, bilmem şucu diye, bu ya bunlar federasyon, Türkiye'yi parçalamak için bölünme senaryoları yapan adamlardı. Bakın Türkiye'yi Amerika uğruna, İsrail talimatıyla, Mossad talimatıyla bunlar parçalamaya kalkan adamlardı. Şimdi milliyetçi kesildiler başımıza. Yani bunlar milliyetçi falan değiller. Bunlar taşeron. Ya bir yapı var. Seçmenini söylemiyorum. Seçmenine şey yapmıyorum ama ya kurucuları ben söylemiyorum. Kurucuları baştan itibaren FETÖ'yle bağlantılı dediler ya. Enver Altaylı'nın yeğeninin bulunduğu yapı. Siyasi partidir. Yasal mı? Yasal, tamam, eyvallah. Ama daha en başından itibaren FETÖ bağlantısından bahsettiler. Ben de çok haber yaptım. İşte KHK ile atılanlar, özel kalem oldu, şu oldu, bu oldu falan filan. Şimdi çıkmış milliyetçilik yapıyor. Geçenlerde İsmail Özdemir ilginç bir şey söyledi. Orada dedi, bir detay var dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir. Dedi ki bunlar dedi bu işin içinde FETÖ üzerine, ya FETÖ aklıyla FETÖ için pazarlık payını güçlendirmeye çalışıyorlar. Bu kadar sert çıkar. Ya bir şey, okudun mu? Yok. Niye karşısın? Net bir şey yok. Yani karşı olduğun ne? Yok. PKK ortadan kalkacak. Kalkmasın. Çünkü besleneceği damar ortadan kalkmış. Emperyalizmin yıllardır Türkiye'ye karşı kullandığı aparatı ortadan kaldırıyor. Emperyalistler silah verdiler, şunu yaptılar, bunu. Şimdi emperyalistler kendi dertlerine düştü. Avrupa kendi derdine düştü. Ondan sonra Amerika'sı ayrı derde düştü. İsrail şu an farklı bir şeyde. Ondan sonra bir İsrail çok ciddi şu an hala saldırgan politikalarını sürdürüyor. Yani şimdi bunlara bakıyorsun. Amerika'dan, Amerikalı'dan daha çok Amerikancı. İsrail'den daha çok, Siyonist'ten daha çok Siyonist yandaşı. Görüntü Türk milliyetçisi, kazı altını Davut Yıldız'ı çıkar. Siyonist Davut Yıldız. Yani bu net. İşte dediğim gibi Dakotalı David'ler çok. Türk zannedersin, Türk bile değildir belki. Yani nasıl hani PKK'lı militanların içinde vardı. Bir bakıyorsun Türk değil, başka bir yerden falan. Aynısını bunlarda da görebilirsiniz. Emin olun görebilirsiniz. çıksınlar desinler ki riskler var. Şu var, bu var falan filan. Çünkü bu işin sonrasında entegrasyon boyutu olacak, sosyolojik boyutu olacak, psikolojik boyutu olacak, yine hukuki boyutu olacak. Ama tabii ki entegrasyon, yani bu sorunları yönetmek de önemli. Ama baştan itibaren terörsüz Türkiye'ye, PKK'nın kendini fesline karşı çıkmak, açık söyleyeyim, Türkiye'de bölücülüğün devamını savunmak. Yani PKK eylem yapsa sevinecekler. Valla böyle şehit versek sevinecek tipler var. Oh iyi oldu. Şey yapalım, bunun propagandasını yaparız. Dediğim gibi evlat kendilerine ait olmayınca kendi evlatlarını göndersinler. Göndersinler. Nereye gönderiyorlarsa göndersinler. Diyelim şimdilik bu konuyu burada biraz virgül koyalım. Bunu daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Daha da çok konuşacağız zaten. Ama şimdi başka bir önemli konu daha var. Ona da zaman ayırmak istiyorum. Başka önemli konu şu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gitti. Yani tarihi bir anlaşma ya imza atıldı. Ben aslında uzun süredir takip ettim. Mekke Ortak Savunma Anlaşması olarak tanımlanan bir anlaşmaya dahil olmak üzere ortak bir savunma anlaşmasına imza attılar. Kimle? Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan. Zaten şunu söyleyeyim. Pakistan'la Suudi Arabistan Eylül ayında bir ortak savunma anlaşması yapmışlardı. Yani onlar arasında ciddi bir şekilde işbirliği vardı. Neydi? İşte Suudi-Pakistan karşılıklı savunma anlaşmasının çerçevesinde işte nükleer şemsiye boyutu, Suudi Arabistan'a verilecek destekler, askeri destekler. Pakistan biliyorsunuz nükleer bir güç. Ondan sonra Suudi Arabistan'da da ciddi finans gücü var. İsrail'in tehdit şeyi ortada. Ve burada uzun süredir Türkiye'nin de bu sürece dahil edilmesi vardı. Bu arada Pakistan-Suudi Arabistan anlaşmasında şu boyut da vardı. İki ülkeden birine yapılan saldırı diğer ülkeye yapılmış sayılacaktır. Yani ortak bir savunma mantığı da, mekanizması da devreye sokulmuştu. Şimdi bu mekanizmaya Türkiye de dahil. Şimdi Türkiye askeri bir güç, Pakistan nükleer bir güç, Suudi Arabistan bir finans gücü. Türkiye aynı zamanda savunma sanayinde çok güçlü bir ülke. Ve bu noktada işte bugün varılan anlaşma bir artık üçlü arasında, belki ilerleyen dönemde arttırılacak, ülke sayısı da arttırılacak. Ki bunun benzeri belki yarın öbür gün Türk dünyasında da yapılacak Türkiye tarafından. Onu da söyleyeyim, Türk Devletleri Teşkilatı'nda da bu tür çalışmalar yapılıyor diye biliyorum. Yani askeri olarak ortak zemin Türkiye ile Azerbaycan arasında var. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan arasında da var. Şimdi burada Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da kim katıldı törene? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif. Bunlar tarafından imzalandı. Bizden heyette kimler yer aldı? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Suudi heyetinde Bin Selman'ın yanı sıra işte Savunma Bakanı Halit Bin Selman, Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan var. Pakistan'da da Şahbaz Şerif'in yanı sıra Ordu Komutanı Asım Münir, ondan sonra Savunma Bakanı Havaca Muhammed Asıf ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar temsil etti Pakistan'ı da. Ortak açıklamada anlaşmanın herhangi bir saldırı eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladı ve 3 ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının hepsine yapılmış sayılmasını öngördüğü belirtiliyor. Şimdi Reuters'a konuşan bir Türk yetkili var. Diyor ki anlaşmada kolektif savunma maddesi bulunuyor. Tamamen savunma amaçlı ve yalnızca savunma durumunda karşılıklı destek taahhüdü içeriyor. Ayrıca anlaşmanın belirli bir aktöre karşı yöneltilmediğini, bölgedeki diğer ülkelere açık olduğunu ve mevcut ikili ya da çok taraflı düzenlemenin hiçbirini ortadan kaldırmadığını veya bunların yerini almadığını söylemiş. Şimdi Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Abdülaziz Sager diyor ki zirvenin siyasi sembolizmi önemli. Müslüman dünyasının en etkili üç

iki ülke arasında ciddi işbirliği var. Suudi Arabistan'ınsa teknolojik harcamalarla bu noktada ciddi katkı yapabileceği öngörülüyor. Tabii burada şu da önemli. Pakistan'ın nükleer caydırıcılığının Hindistan'dan kaynaklanan odaklanması, yani kaynaklanması da büyük bir nükleer unsur içermeyebileceği yönünde iddialar da var. Ama şunu biliyoruz, Pakistan-Suudi Arabistan anlaşmasında nükleer şemsiye vardı. Şimdi bu noktada Türkiye'nin de bu nükleer şemsiyenin faydalanması gündeme gelir mi? Onu zaman gösterecek tabii ki. Ama şöyle bir gerçeklik var. Uzun süredir Türkiye ile Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ciddi bir işbirliği altyapısı oluşuyor. Suudi Arabistan'la bir dönem çok gergindi ilişkiler. Sonrasında İsrail'in saldırganı, ardından Hindistan'ın Pakistan'la yaşadığı gerilimler ve çatışma, iki tane küresel gücün biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde çarpışmasından bahsediyoruz. Ondan sonra İsrail'in saldırganlığı, Hindistan-Pakistan gerilimi falan filan, bu noktada aslında bu üçlü bir anlamda ciddi bir caydırıcı potansiyeli de sahipler. Yani belki yarın öbür gün ilerleyen dönemde Mısır buna dahil edilebilir mi? Saat başına 3 dakikam var. Mısır dahil edilebilir mi? Bu da konuşulabilir. Çünkü şöyle bir denklem de oluşuyor. İsrail, Hindistan, hatta buna Yunanistan'ın Rum kesimini falan da ekleriz. Sonrasında da aynı zamanda belki başka ülkeler olur mu bilmiyorum, ama İsrail ile Hindistan arasında ciddi bir iletişim var. Türkiye ile Pakistan arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, daha öncesinde gergin olan ilişkileri toparlayan Türkiye ile Suudi Arabistan'ın da bu çerçeveye oturması şimdi ayrı bir güç oluşturdu. Şimdi İsrail açısından olaya biraz bakalım. Şimdi bunun İran boyutundan da bahsediliyor. Yani sonuçta bugün İran'ın, ki ben orada açık söyleyeyim, yani çok daha itidalli yaklaşan Amerikan-İsrail saldırganlığında çok daha itidalli yaklaşan Suudi Arabistan'ın hedef alınmasının çok İran'ın lehine olabileceğini düşünenlerden değilim. Açık söyleyeyim. İşte Suudi Arabistan'la İran ilişkilerinin gerilmesi, Husiler üzerinden gerilmesi, çok sağlıklı bulmuyorum bunu, açık söyleyeyim. Yani Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını çok doğru bulmuyorum, ki İran'ın hakkını teslim edelim. İran egemenlik haklarını koruyor, meşru müdafaa hakkını koruyor, muazzam bir direniş gösteriyor. Ama Suudi Arabistan'la kavga etmesini İsrail istiyor. Diğer Arap ülkeleriyle kavga etmesini İsrail istiyor. İsrail diyor ki olayı, diyor, medeniyet içi çatışmaya çevireyim. Ben aradan sıyrılayım. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, bunlar İran'la savaşsınlar. İki taraf da zayıflasın. Ben buradan aradan işte tırnak için normalleşmeyi çıkartayım. İbrahim Anlaşmaları falan filan imzalatayım. Bunları yapayım diyor. İsrail'in planı bu. Şimdi sen Suudi Arabistan'ı vurarak, Suudi Arabistan'ı hedef alarak bir anlamda bu plana hizmet ediyorsun gibi bir görüntü oluşuyor bende. Açık söyleyeyim, İsrail ne yapmak istiyor onu da söyleyelim. Şimdi İsrail'in şimdi bir çevresel strateji doktrini var. Bu arada zamanımız ne kadar kaldı? Yani zamanımız az. Ben bu çevresel doktrine sonra mı girsem acaba? Bir sonraki dilimde gireyim. Şey yapayım ya. Ama İsrail'i gidelim, tamam, o zaman öyle yapalım. Saat başı diyelim. Saat başından sonra ben İsrail'in bu stratejik şeylerine biraz daha detaylandırayım. Ama şimdi saat başı.

Evet, son dilime geldik. Saat başından önce şeyi konuşuyorduk, İsrail'in bölge politikaları. Şimdi İsrail bu Siyonist emellerle kuruluş sürecine itibaren adım adım biliyorsunuz ilerlemeyi hep gündemine aldı. Şimdi o dönemde kuruluş döneminde çevresi düşmanlarla çevriliydi. Kim vardı? Mısır, kim vardı? Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak. İsrail için düşman ülkeler. Ben bununla ilgili de yazı yazmıştım. Yani Türkiye-Pakistan ittifakına karşı İsrail-Hindistan, daha doğrusu İsrail-Hindistan ittifakına karşı Türkiye-Pakistan savaşı mücadelesi. Deyim yerindeyse işte bu kapsamda bunlar İsrail için düşman ülkeler. Mısır'dı, Ürdün'dü, Lübnan'dı falan filan. Şimdi bu çerçevede de İsrail'in kurucu başbakanı David Ben Gurion, Orta Doğu'da müttefikler ve işbirliği yapacağı ülkelerle ilgili bir doktrin geliştiriyor. Bu doktrinin adı çevresel strateji doktrini. Şimdi coğrafi kapsamı, bu doktrinin coğrafi kapsamı, bu yaklaşımın kullanım esnekliğinin korunması amacıyla hiçbir zaman kesin olarak tarif edilmiyor. Yani esnek kullanmak için bir kesin çizgi koymuyorlar. Nihai konsept ve pratikte uygulama bölgesi olarak iki ayrı eksen belirleniyor. Bunlardan biri kuzeyde Türkiye, İran, İsrail üçgeni. Diğeri ise güneyde İsrail, Sudan, Etiyopya üçgeni. Şimdi bu çevresel strateji doktrin. O dönemler İsrail'le aralarımız iyi. Çünkü bizim bahsedilen ülkelerle gerilimlerimiz var. Suriye'yle var, Irak'la var, Ürdün'le var, Lübnan'la var, Mısır'la var. Biz İran ve İsrail. İran'da da o zaman Şah yönetimleri var. Ve daha doğrusu bir ara bir Musaddık geliyor. Musaddığı da indiriyorlar. Ondan sonra Amerikancı, İsrailci yönetimler devam ediyor. İngilizci yönetimler devam ediyor o dönem. Şimdi ondan sonra bu diğer devletlerin tamamen dışlandığı anlamına da gelmiyor. Onu da söyleyelim. Bölgede diğer ülkelerle de ilişkilere önem veriliyor. Mesela Fas, ki günümüzde de konuşuluyor biliyorsunuz. Fas'la iyi ilişkileri var. Kuzey Afrika'da ki işte en batı tarafında. Doğu Afrika ülkeleri var ondan sonra. O yüzden zaten 1960'larda bu çevresel strateji doktrini tüm Sahra altı Afrika ülkelerini de içine alarak genişletiliyor. Yani sonra da ilginçtir, Doğu Afrika ile sınırlandırılıyor. Yani Afrika ülkeleri doktrinin önemli bir tamamlayıcısı haline getiriliyor. Şimdi bu noktada hatırlarsanız İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 22 Şubat'ta, geçen Şubat ayından bahsediyorum, bir hükümetin, kendi hükümetinin kabine toplantısı öncesinde bir açıklama yaptı. Bir altıgen ittifaktan bahsediyor. Şimdi bu ittifakın Hindistan, Arap ve Afrika ülkeleri, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi olmak üzere Akdeniz ulusları ve Asya'dan henüz detay veremeyeceği ulusları kapsadığını söyledi. Bu altıgen ittifak şeye de benziyor. Yani Davut Yıldız da altı köşeli ya. Muhtemelen ona denk getirmişlerdir yani. Onlarda simgesel şeyler vardır Siyonistlerde. Şimdi böyle bir ittifaklarından bahsettiler. İşte Hindistan var dedi, Arap ülkeleri var, Afrika ülkeleri var, Yunanistan var, Kıbrıs Rum kesimi, Asya'dan söylediği ülkeler. Buna karşı da düşman kutup var dedi. Bunlar radikal Sünni ve Şii eksen dedi. Şimdi Şii eksen dediği kimden kastettiği bilmiyor yani. İran'dan bahsediyor. İran'ı kastediyor. Türkiye'yi de içeren bir radikal Sünni eksen tanımı yaptı ve bu kapsamda Türkiye'yi tehdit noktasına koydu, düşman kutupuna koydu. Yani temel metinlerine, İsrail'in deyim yerindeyse kırmızı kitabına falan girecek şekilde İsrail'in temel metinlerine Türkiye'yi yerleştirdi. Daha sonra hatırlayın, yine İsrail'in eski başbakanlarından bakıldığında, bir ismini unuttum şimdi adamın, dedi ki Türkiye ile düşman politika, Türkiye ile Pakistan düşman politika diye tanımladığı açıklamalar yapıldı. Eski başbakanlardan biri, hemen ismini bulacağım size, dedi ki, onu da söyleyeyim, Sünni eksen olarak tanımlıyor, Türkiye'yi koyuyor, Pakistan'ı koyuyor falan filan. Naftali Bennett. Yakın zamanda diyor ki Türkiye, Katar, Müslüman kardeşler ve nükleer silahlı Pakistan içeren yeni bir eksen ortaya çıktığını söylüyor. Bu ittifakın İsrail'e karşı düşmanlığı körüklediğini ileri sürüyor. Bennett konferansta söylüyor bunları. Türkiye'nin İsrail için yeni bir tehdit haline geldiğini savunurken
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i kuşatmaya çalışan tehlikeli bir düşmandır. Buna bir kez daha göz yummamalıyız diyor. Pakistan için de benzer şeyler söylüyor. Ve bunları söylerken aynı zamanda Suudi Arabistan'la bu iki ülkenin iletişimine dikkat çekiyor. Yani ben İsrail yayın organlarına da bakıyorum, sıklıkla bakıyorum. İşte geçen programda da hani Hicaz Demiryolu ile ilgili şeyi söyledim ya. Yani hemen o bölümü de okuyayım işte. Yani Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin İsrail açısından ne kadar tehlikeli olabileceğini. Çünkü bu işbirliği sadece güvenlik boyutuyla karşımıza çıkmıyor. Bu işbirliği aynı zamanda ekonomik işbirliği oluyor. Ondan sonra başka başka işbirliklerine evriliyor. Hemen bu arada bulacağım size. Ya bir taraftan da notları şey yapayım. Ben şeyi seviyorum biliyorsunuz. Yani bir böyle anlık spontane şeyleri sevdiğim için hazırlıklarımızı yaptık ama aynı zamanda anlık böyle akla gelen örneklerle beslemek gerekir. İsrail'i gibi korkutan. Evet. Şimdi mesela bakın. Hicaz Demiryolu diyor ki Anat Hoşberk Marom. Nerede? Mariv'de yazmış. Gözlerini bile kırpmadan bizi geçiyorlar. İsrail'in avantajını ortadan kaldırmakla tehdit eden yeni proje. Diyor ki Riyad ve Ankara'nın birbirini tamamlayıcı güç merkezleri olarak hareket edebileceği yeni bir ekonomik enerji ekseni kurmayı amaçlayan büyük ölçekli bir jeoekonomik hamledir. Türkiye bir ulaşım, sanayi, bölgesel aracı kurum merkezi. Riyad ise sermaye, talep ve yatırım kaynağı olarak işlev görecektir. Tarihi ticaret yollarının yeniden canlandırılması. Diyor ki sembolik boyutun ötesinde böyle bir boyutu vardır diyor. Jeoekonomik etki yapacaktır diyor. Hatırlıyor musunuz? Jeoekonomi üzerine konuşmuştuk. Şimdi Hürmüz sıkıntılı. Kızıldeniz'den de sıkıntılı haberler geliyor. Babel, Mendeb, Süveyş kanalı. Türkiye ile Suudi